Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver, der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru, der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: setehbücü nârun min hadra mevt ev bahri hadra mevt kable yevmil kıyameti tahşurun nâse kalû Ya Resulallah ve ma te'murna. Kale aleyküm bişşam. Sadaka Resulullah fî mâ kâl ev kemâ kâl. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eşrat-ı saatten, kıyamet alametlerinden olan bazı şeyleri bize bildirmek üzere şöyle buyurmuş. Setahrucu nârun min hadra mevti. Hadra mevt denilen yerden bir ateş çıkacak. Ev bahri hadra mevt yahut hadra mevt denizinden bir ateş çıkacak. Ne zaman? Kable yevmil kıyameti. Kıyamet gününden evvel, yani dünyanın sonu ve kıyamet başlamadan önceki zamanda. Tahşurun nase, insanları toplayacak, önüne katacak. Biriktirecek, toplayacak. Kalu, ya Resulallah, fema te'muruna. Ya Resulallah, bize ne tavsiye eylersin o zaman? O zamana biz de çıkarsak ne yapmamız lazım ümmeti Muhammed olarak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, aleyküm bişşam, size Şam tarafını tavsiye ederim. Şimdi böyle se harfi getirilmiş başına, muzari fiilin başına se harfi getirildi mi istikbal olur, yakın istikbal olur. İstikbale ait bir takım hususları anlatan hadis-i şerifler sıralanmış bir iki sayfa. Böyle devam ediyor bu hadis-i şerifler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi zamanından sonra olacak bir takım hadiseleri önceden haber veriyor. Nasıl haber veriyor? Allah-u Teala Hazretlerinin hak Resulü olduğu için haber veriyor. Yoksa la ya'lemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez ama Allah-u Teala Hazretleri bildirirse bilir. Allah-u Teala Hazretleri evveli ahiri olmuşu olacağı her şeyi bildiği için, ilmi her şeyi ihata etmiş olduğu için dilediğine de dilediği kadarını ihsan eder. Ve la yuhaytune bi şeyin min ilmihi illa bima şaa. Allah-u Teala Hazretlerinin ilmini o ilimden ancak onun dilediği kadarını nasibi olan kimseler alırlar, bilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle istikbale ait şeylerden bahsetmiştir. Bunun misali çoktur hadis-i şeriflerde. Bahsettiği şeyler çıkmıştır. Bir kısmı çıkacaktır. Bir kısmı çıkmıştır. Mesela buyurmuş ki İstanbul fetholunacak. O zaman İstanbul neresi? Medine neresi? O zaman daha Medine o sözlerin söylendiği sıralarda Şam bile Müslümanların elinde değil. Hatta Tebük bile hudut kasabası oluyor. Bizans askerleri oraya kadar geliyorlar. Bir keresinde ashab-ı kiram toplanmışlar da Tebük'e kadar sefer yapmışlar. Yani daha Ürdün'ün hududuna kadar olan yerler Müslümanların elinde. Öbür tarafı Bizanslıların elinde. Ürdün ele geçecek, Suriye ele geçecek, Anadolu ele geçecek, ta İstanbul ele geçecek. O zamandan diyor ki İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Muhakkak ve muhakkak fetholunacaktır. Nun-u tekidi sakile ile başına da lam-ı tekit getirerek söylüyor ki Arap diline vakıf olanların malumudur. Çok kat'i bir ifade bu. Muhakkak ve muhakkak böyle olacak diye çok kesin olarak bildiriyor Resulullah Efendimiz. Ve hakikaten de İstanbul fethedildi. İstanbul'u fetheden komutan ne iyi bir komutandır. İstanbul'u fetheden ordu ne iyi bir ordudur diye methetti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O şerefe kim erdi? Fatih Sultan Mehmet Han aleyhi rahmetü vel gufran hazretleri erdi. Şu beldenin içinde şu dersi verebiliyorsak, o gazilerin himmetleriyle oldu bu iş. Onlar çarpıştılar, karadan denizden muhasara ettiler, Allah yolunda uğraştılar. İnci gibi olan şu memleketi, şu şehri bize nasip ettiler. Biz yani onlara nasıl teşekkür etsek azdır. Çünkü insanlara teşekkür etmeyen Halik'a teşekkür etmesini bilmez. Allah Teala Hazretleri insanların da yaptıkları iyiliklere karşı insanın teşekkür etmesini istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Bir insan sana bir bardak su getirse teşekkür edeceksin. Çünkü mecbur değil. Havlunu tutuverse teşekkür edeceksin. Pabucunu çeviriverse bir teşekkür edeceksin. Veyahut bir dua edeceksin. Bir minnettarlığını belli edeceksin. Yani o onu sırf seni sevdiğinden veyahut Allah'ın dinini sevdiğinden, adaba bağlı olduğundan, erkana bağlı olduğundan ahiret sevabını umduğu için yapıyor. Yoksa insanları kamçılasan, dövsen, sövsen yapamazsın bu şeyi. Yaptıramazsın. Herkesin bir haysiyeti vardır. O koca karıyla Ömer hikayesi diye bir hikaye nakleder. Sahih kitaplardan almış, nazma çekmiştir Mehmet Akif. Orada diyor ki Hazreti Ömer'e gitseydin de bu ihtiyaç halini söyleseydin diyor. Hazreti Ömer kendisi ama ihtiyar kadına diyor ki sen böyle madem bu kadar açlık sıkıntı çekiyorsun, madem böyle yetimlerin aç susuz kalmışlar evde günlerce yemek yiyememişler, Halife Ömer'e gitseydin de ben muhtacım deseydin o sana un ekmek malzemesi yağ bir şeyler verirdi. Ömer de kim? Benim ondan kerim adamdı babam diye cevap veriyor. Ömer de kim oluyor? Benim babam ondan daha asil bir kimseydi, daha cömert bir kimseydi diye şey yapıyor. Yani bunu belki Mehmet Akif kendisi Türkçe böyle şey yapmış ama zorla olmaz. Herkes bir Allah'tan ecir beklediği için bir kimseyi sever, hürmet eder, yoksa başka bir sebepten değil. Onun için iyilik yapan kimseye muhakkak iyiliğine karşı bir mukabelede bulunmak lazım. Gücün yeterse, hediye vermişse sen de hediye ver. O yardım etmişse sen de ona bir güzel bir şey yap, bir jestte bulun. Efendim ona gücün yetmezse bir hayır dua et. Benim elimden başka ne gelir? Aciz, naçiz, fakir bir kimseyim. Yoksulum, güçsüzüm. Sen de duan. Kimisinin parası, kimisinin duası derler. Sen de ona dua edersin. Yani iyiliğe şükür. İyi bir duruma şükür. Bir nimete şükür. Çok güzel şeydir yani. Nimete şükür dinin yarısıdır. Bu dinin, İslam'ın yarısı sabırdır, yarısı şükürdür buyurmuş. Çok önemli olduğu için sabır ve şükür denilen huylar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurmuş. Yarısı şükürdür, yarısı sabırdır. Yani nimet gelirse Allah'a karşı şükredeceksin ama aradaki vasıtaları da gene teşekkürle yad edeceksin. Yani Allah göndermiştir, birisi sana çıkartıp 10 bin lira para verse, Allah ona ilham etmiştir de o göndermiştir ama ona da teşekkür etmen gerekir. Onu vasıta kılmış, ona da teşekkür etmen gerekir, ona da hayır dua etmen gerekir. Bir nimetin kadrini bilirse bir insan, şükrederse ne olur? Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Eğer siz şükrederseniz verilen nimetlere, lezzetlere, ihsanlara, atiyelere, bağışlara, ikramlara şükrederseniz, لَاَز۪يدَنَّكُمْ muhakkak, mutlaka ve muhakkak ve muhakkak ben de o nimeti arttırırım. Onun için nimete şükürde nimetin artması vardır. Şükrettin mi nimet artar, bollaşır. Ve le in kefertum inne azabi leşedid. Küfran-ı nimette bulunursanız, nimete şükretmezseniz, iyiliğin kadri kıymetini bilmezseniz o nimet elden kaçar. Bu bir manevi ilahi kaidedir. Bunu bilin. Allah'ın nimetini, verdiği izzetleri, nimetleri, lezzetleri düşünün. Şimdi nimetler o kadar çoktur ki Şeyh Sadi Şirazi diyor ki bir insan bir nefes içine çekti mi nefes aldı, hayatı bir nefeslik daha uzar diye nefesi geri verdi mi içi rahatlar. Demek ki bir nefes alışta bile iki tane nimet vardır. Bir nefes alışverişte iki nimet var. Bir hayatın uzaması, bir insanın içinin ferahlanması. Nefesi alamazsan çatlarsın. Veremesen çatlarsın. Hatta şu hiç tahmin etmezsiniz. Burnunuz mesela, burnunuz ıslak olmasa, kuruyverse sıkıntıdan çok zahmet çekersiniz. Şu burnun içi ıslak olmasa da kuruyverse burun, dudağınız kuruyverse ne oluyor? Şöyle ıslata ıslata bir hal oluyorsunuz. Sıcakta dudağım kurudu diyorsunuz. Yani demek dudağın ıslaklığı bile bir nimet. Burnun içinin ıslaklığı bile bir nimet. Fazla ıslak olsa o zaman da sıkıntı duyarsınız. Yani nezle oldum dersiniz. Bir sıkıntı olur. Hatta daha böyle nimetin ne kadar böyle yaygın olduğunu belirtmek bakımından misal olsun diye söyleyeyim. Bir insanın bir 100 numaraya girip de hemen çarçabuk 100 numarada işini görüp çıkabilmesi bir nimettir. Yaşlılara sorun bakın, bir prostat hastası olanlara. Giriyorlar saatlerce uğraş. Ne ızdıraplar çekiyorlar, ne ağrılar, sızılar çekiyorlar. Onun için o bile bir nimettir. Nimetin kadrini bilmek lazım. Nimetin kadri bilinirse artar. İşte bütün bunları şeyden açtık. Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethini şey yapmış, methetmiş. İstanbul'u fetheden komutana da bizim şükran borcu duymamız lazım. Hayır dua etmemiz lazım. Yani dualarımızda İstanbul'da bulunup da dua ederse insan, Fatih Sultan Mehmet'e, onun ordusundaki gazilere, o mübarek zatlara dua etmeli yani. Onların sayesinde içeride

şu surun içinde bulunuyoruz. Allah rahmet eylesin diyivermeli. Yani muhakkak böyle kadir şinaslığın bir şeyidir. Gelelim şeye. Demek ki Peygamber Efendimiz böyle önceden haber veriyor, önceden haber verdiği çıkıyor. Peki Kur'an'da da böyle şeyler var mı? Kur'an-ı Kerim'de çok. Kur'an-ı Kerim'de kıyamete ait çeşitli tasvirler var. Sonra meşhur Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın Romalıların galip geleceğine dair bir iddialaşması var. Rum suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Romalılar İranlılara mağlup olmuşlar o zaman. Bak nereden nereye, insanlar ne kadar acayip. O zaman İranlılar ateşe tapıyor. Bizanslılar da Allah'a inanıyor ama Hristiyan tabii, bozuk bir inancı var ama Allah'a inanıyor. Ehli kitap. Ötekiler ateşperest, gerekiler ehli kitap. Şimdi İranlılar Bizanslıları yenince Mekke'nin müşrikleri, Medine'nin efendim veyahut Mekke'deki o zaman Mekke devrinde, Mekke'nin müşrikleri bayram yapmışlar. Neden? Onlar da müşrik, biz de müşrikiz diye. Yani bak o müşrikler nasıl o ehli kitabı yendiyse biz de burada sizleri yeneceğiz. Peygamber Efendimiz'in ashabını yeneceklerini çıkartıyorlar oradan. Biz de sizi yeneceğiz diye düşünmüşler, sevinmişler. Ebu Bekir Sıddık da o zaman ayeti kerime iniyor. Gulübetir Rum. Rumlar, yani Romalılar, Bizanslılar bir savaşta mağlup oldular ama vehum min ba'di galebihim se yaglibun. Seyyulebun. Yani onlar bu mağlubiyetten sonra galip gelecekler. Galip gelenler mağlup olacaklar. İş tersine dönecek diye ayet-i kerime nazil olmuş. Nazil olunca Ebu Bekir Sıddık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin has sahabesi, malını canını onun yoluna vermiş olan bizim de Efendimiz, silsilemizin başı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, efdarül halayık, mahlukatın en üstünü peygamberlerden sonra, çok yüksek mertebeli ve aşere-i mübeşşerenin başı, Halife-i Resulullah, yarı garı, mağarada arkadaşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, iki tane kızını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiş. Hasılı işte iddiaya giriyor müşriklerle. Diyor ki siz boşuna seviniyorsunuz, Bizanslılar yenecek onları. Ve gelip söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, diyor ki ben böyle bir iddiaya girdim ayet-i kerimeye dayanarak. Ne kadar iddiaya girdin? 10 devesine iddiaya girdim. Müddeti arttır, develeri de 100'e çıkart diyor. Bir sene içinde bu öbür taraf yenecek değil de müddeti biraz çoğalt, şu kadar sene içinde de, ve develeri de 100 deveye çıkart diyor. O da geliyor o iddialaştığı adama, diyor ki müddeti biraz uzatalım, develeri de arttıralım. Arttırıyor ve sonunda Bizanslılar hakikaten ayet-i kerimede bildirildiği üzere galip geliyorlar. Demek ki gerek Kur'an ayetlerinde, gerek Resulullah'ın hadisi şeriflerinde olacak şeylere dair bilgiler var. Neden? Allah biliyor da Resulüne bildiriyor. O da bize bildirmiş. Kıyamete yakın bir zamanda efendim insanları böyle Hadramut'tan, Hadramut Yemen'e bağlı bir beldedir. Yemen tarafında, Arap Yarımadası'nın cenubunda bir beldedir. Oradan bir ateş çıkacaktır. Ve bu ateş insanları böyle önüne katacak. Durdukları yerde duracak, gittikleri yerde peşinden gidecek, takip edecek. Hakikaten ateş de olabilir diyorlar. Fitne manasına da gelir diyorlar. Yani bir fitne ateş gibi nasıl yakıp kasar kavurursa şeyi, bir cemiyeti, toplulukları, o manaya da gelebilir diyorlar. Böyle bir ateş çıkacak, bu kıyametin alametlerinden birisi olacak. Yani böyle bir ateş çıkacağını bilmek ve o zaman Şam'a doğru gitmenin Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edildiğini bilmek yetiyor. Fazla izahata lüzum yok, istikbale ait bir şey. Seteşrebu ümmeti min ba'dil hamr. Benden sonra benim ümmetim içkiyi içecekler. Yusemmuneha bi gayri ismiha. Ama adını başka isim koyacaklar, içki demeyecekler. İçecekler de başka ad koyacaklar. Yekûnu avnuhum alâ şurbihâ ümerâ'ehum. Bunların içilmesine yardımcı başlarındaki adamlar, başbuğular olacak. Onlar yardım edecekler. Şimdi bunu izah edelim. Bu hadis-i şerif de istikbale ait efendim bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Peygamber Efendimiz zamanında malum ilk önce İçki hakkında bir hüküm yoktu. Sonra içki hakkında bir ayet-i kerime geldi. Ondan sonra bir ayet-i kerime daha geldi. Ondan sonra bir ayet-i kerime daha geldi. İçki yasaklandı.
İçkiler sokaklara döküldü.

Medine'nin sokaklarından, kenarlarından böyle içkiler aktı gitti. O kadar. İçki içmez oldular ashab-ı kiram. Neden? İçki içince akıl gidiyor. Akıl gidince de insan kavga ediyor, sövüyor, dövüyor, hırsızlık yapıyor, arsızlık yapıyor, edepsizlik yapıyor. Herkese rezil rüsva alıyor. Bir içki bir yuvayı söndürüyor. Alıştı mı da insan müptelası olunca da yakasını bırakamıyor. Yani içkinin kötülüğünü biliyor ama içkiden vazgeçmesi mümkün olmuyor. Onun için içki yasak. Nasıl yasak? İslam dini nasıl yasak etmiş içkiyi? Efendim içki haramdır. İçkiyi imal etmek yasaktır. İçkiyi taşımak yasaktır. İçkiyi imal ettirmek yasaktır. İçkiyi sunmak yasaktır. Ben içmiyorum ama sunu veriyorum, takdim ediyorum. Sundurmak, başkasına sundurmak, sakilik etmek yasaktır. Emretmek yasaktır. Hasılı, efendim Allah Teala Hazretleri böyle içkiyi içilmesine kadar, yapılmasından içilmesine kadar kim şey yapmışsa, eli değmişse, ona yardımcı olmuşsa yasak diyor. Böyle şey yapılmasın diye. İçki hem kendisi yasak hem de onun içilmesi için yapılabilecek her şey yasaklanmış ve lanet ediyor. Melundur diyor Allah-u Teala Hazretleri. İçkiyi içen de, sıktıran da, efendim içirten de, taşıyan da vesaire de hepsi melundur diye Ramuz hadislerinde geçer. Şimdi içkinin hangisi haram, hangisi helal? Acaba şarap haram da bira helal mi? Rakı haram da vodka helal mi? Yani böyle bir soru, bahis konusu olursa dinimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu gayet güzel açıklamış. Buyuruyor ki küllü müskirin hamrun. Bütün insana sarhoşluk veren her şey içkidir ve hepsi haramdır. Neyi içtiğin zaman başını tutuyor da başını böyle sersemlettiriyor, seni sarhoş ediyorsa adı ne olursa olsun, ister hurmadan yapılsın, ister üzümden yapılsın, ister arpadan yapılsın, ister daha bildiğimiz bilmediğimiz başka tabii veya sentetik maddeden yapılsın, nereden yapılırsa yapılsın, içince efendim sarhoşluk verdi mi bir şey haramdır. İçkidir o. Sarhoşluk veriyorsa kafaya içkidir. Kaide böyle. Onun için efendim işte bunun adı şöyle, bunun adı böyle demenin hiç kaçamak tarafı yok. Bir de ma eskere kesiruhu fe kaliluhu haramun. Bir şeyin, bir maddenin çoğu sarhoş ediyorsa, efendim ben sarhoş etmeyecek kadar az içiyorum demek de olmaz. Azı da haramdır, çoğu da haramdır. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki, insanlar nefislerine uyacaklar. İnsanlar nefislerine uyacaklar. Benden sonra, benim hayatımdan sonra bozulacak cemiyet de insanlar içki içmeye gene başlayacaklar. Dinimiz yasak ettiği içkiyi ama gene başlayacaklar. Yüsemmûneha bi gayri ismiha. Yalnız adını değiştirecekler. Başka isim verecekler. Efendim içecekler. Efendim bu içki değil, bu bira. Bu bilmem şu, bu bilmem ne. Bir başka bir ad söyleyecekler yani. Gene içecekler onu. Ve buna yardımcılar baştaki başbuğlar şeyler olacak yani. Bu işi yapma, onlar yardım edecekler diye emirleri, başkanları, idarecileri bu işe yardım edecek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan buyurmuş. Demek ki adı ne olursa olsun içmememiz lazım ve bu işin içilmesine bir kolaylık göstermememiz lazım geliyor. Sitrun beyne ayunil cinni ve beyne avrati beni ademe izâ vada'a ahaduhum sevbehu en yekûle bismillah. Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif okuduk. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize soyunduğumuz zaman Bismillah demeyi tavsiye ediyor. Allah'ın adını almamızı tavsiye ediyor ve buyuruyor ki cinlerin gözleri ile Ademoğlunun çıplak açık yerleri arasında perdedir. Bir kimse elbisesini çıkarttığı zaman besmele demesi, Bismillah demesi perde olur. Yani cinler onu göremez. Malum bir görünen varlıklar var çevremizde. Bir de göremediğimiz varlıklar var. Bu göremediğimiz varlıklardan birisi de cinler. Bir insanoğulları var, bir de cinler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem insanlara hem cinlere peygamber gönderildi. Cinlerin varlığına dair ayeti kerimeler var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Suretül Cin, Cin suresi var. Cinlerden bir grubun gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ını dinlediğini ve kavmine gidip de biz
Musa Aleyhisselam'dan sonra indirilmiş bazı vahiyler, bazı ayetler duyduk diye böyle o Kur'an ayetlerini anlattıklarını Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize bildiriyor. Demek ki o cinler bazen insanlara da zarar verirler. Hani cin çarpma diyoruz ya, adamın ağzı eğrilir, çocuğa bir hal gelir, efendim baygınlık gibi böyle acayip şeyler olur. İşte onlar cinlerin tesiri oluyor. Hatta ruh çağırma dedikleri şeyler cinlerin oyunları. Efendim diyor, bizim etrafıma aldılar birkaç arkadaş, fakülteye gittim, edebiyat fakültesine. Hakikaten bir seansa katıldık, bir cin çağırma, efendim ruh çağırma toplantısına katıldık. İşte bilmem masa tıkırdadı, ayağı havaya kalktı, şöyle oldu, böyle oldu. Ruhlar ulvi varlıklardır. İnsanların oyuncağı olmaz. O ruh çağıran insanlar cinlerin oyuncağı oluyor. Cinler onlarla oyun oynuyor. Yani yapılan şey cinlerin şeyi. Hocamız böyle bize bunu ifade etmiş idi. Hasılı cinler bazen Ademoğluna böyle çeşitli şekillerde musallat olurlar. Ademoğullarına karışırlar. Cin karışmak denir ona. Hatta Ademoğullarından evlenenler de olur. Hatta bir kimse hanımıyla evlilik münasebetinde bulunduğu zaman besmele çekmezse iştirak edenleri olur deniliyor. İşte bunlara karşı Bismillah demek bir perde oluyor, örtü oluyor. Bu manevi bir husus. Demek ki besmeleyi hiçbir yerde zaten terk etmeyeceğiz. Külli emrin zibalim lem yübde bil besmeleti fehüve akta'u. Daha başka rivayetler de var. Bir işe besmelesiz başlarsa insan o güdük kalır. O işin sonu gelmez. Hayırlı bereketi olmaz. Onun için Allah adın zikri derim evvela vacip oldur cümle işte her kula. Bir işe başlarken muhakkak Allah'ın adını analım. Besmeleyle başlayalım. Bir işe besmeleyle başlanırsa o işin sonu hayır gelir. Çocuğunuzu besmeleyle hocaya götürün. Besmeleyle mektebe başlatın. Besmeleyle bir işe girişin. Allah adı olsa bir işin önü, her gizepter olmaya anın sonu. Allah'ın adıyla başlanan bir işin sonunda hayır, bereket gelir. Bazen biz kendi hayatımızda görüyoruz. Görenlerin kitaplarında böyle rivayetlerini, şeylerini okuyoruz. Efendim, cahil insan. Geçen gün okudum Gümüşhaneli Hazretleri'nin hayatını okurken. Cahil bir müridine demiş ki git filanca yerde konuş. Mürid de sadık bir mürid. Baş üstüne demiş gitmiş ama cahil bir kimseyim diyor. Ne konuşacağım? O topluluğa gidip de ne söyleyebilirim? İlmim yok ki. Fakat git konuş dedi ya, konuşmaya başladım diyor. Besmeleyi çektim. Konuşmaya başladım. Bir de baktım kendime dikkat ettim. Ses bile benim sesim değil diyor. Yani okuduğum şeyde kitapta böyle Gülüşhaneli Hazretleri'nin şeyi. Anladım ki mürşidim benim ağzımdan konuşuyor diyor yani. Ben sanki bir hoparlör gibi yani adeta. Demek ki Allah'ın adıyla olursa Allah-u Teala Hazretleri böyle bildiğimiz bilmediğimiz kolaylıklar verir. Soyunduğu zaman da Müslümanın edep kaidesi nedir? Besmele çekmesi. İnsan tabii elbisesini giyer, değiştirir, banyoya girer, yıkanması icap eder. Demek ki Bismillah diyecek ki şeytanların zararı olmasın. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Hac ve ümre ne kadar sevaplı, kıymetli bir ibadet. Herkes can atıyor. Müslümanlar efendim gelmenin çeşitli çarelerini arıyor. Para biriktirsem gitsem diye efendim temenni ediyor. Hacı teyzeler, hacı olamamış teyzeler efendim bilmem böyle yanılıyor, yakılıyor. Efendim yürekler küp küp atıyor. Ah nasip olsa da bir o mübarek yerlere gitsem, görsem, o ziyaretleri yapsam diye efendim insanlar temenni ediyorlar. Hac çok kıymetli, ömre çok kıymetli iki ibadet.

hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak. Giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galu Bela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık, tıpkı mahşer yeri ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 24.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar

Hazreti Adem Aleyhisselam hacı yapmış. Fekada Adem'u nüsukehu. Efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman fe'evhallahu ileyhi Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem kadayte nüsukeke. Ey Adem hac vazifesini tamamladın mı? Bütün vazifeleri yaptın mı? Kale ne'am ya Rab. Evet ya Rabbi vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem Atamız Aleyhisselam. Kale fesel haceteke su'ta. O zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem Atamız'a. Hacılar için de öyle, aynı şekilde elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüsü, sürüseyi, nısfı geçtikten sonra semai dünyaya nüzul buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en takdirli zembi ve zembe böyle değil. Ya Rabbi benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi veledi dedi, bütün çocuklarını kastediyor. Kale Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu. Senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vaka'te biz yendike. Yani günahı işlediğin zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe böyle dike. Senin günah evlatlarının günahlarına gelince hemen arafeni senin o evlatlarından insan cinsi abeni Adem olan yaratıklardan efendim insanlardan kim beni bilirse yani benim

0: Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabı indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıklarından taze ekmek kokuları gelirken simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde

de göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت المجد

0: لك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم باعد بيني وبين خطايا.

0: خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir, bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-esmâul husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhi'l-esmâul husnâ fed'ûhu biha.
1: El-esmâul husnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler, Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا

0: دَخَلَ الْجَنَّةِ
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun

0: Davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey, ana şehidun enneke entel Rabb vahdek, la şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey, ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey, ana şehidun enne l'ibade kullahum ihve. Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey, اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
0: أي bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: اللهم اجعلني اعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i

o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

0: Hac deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım. Ürdün var, Mısır var, efendim Irak var, Küveyt var, İran var, Horasan var, Afrika var. Yani İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki, her sene mümkünse cihada gitsin bir Müslüman, sevabı çok. Gidebilirse gider ama gidemezse ayrı, ömürde bir defa gitti mi yetiyor da, fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tavsiye buyuruyor, sevabı çok.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi.

yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, "Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz," diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, "Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?" diye sordu. Cenab-ı Hak, "Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir," buyurdu. Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah, yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat taşı taş üstüne koyup bina etmek değil. Zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse duası var. Biliyorsunuz sağ ayağıyla girecek, efendim salatü selam getirecek, efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek. Böyle bir mescide girse ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor. Şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, Duyufurrahman dediğine göre, merhaben biz Duyufurrahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramları oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere, efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabii şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel Akibetü Muttakin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: جناب پیغمبر صلى الله عليه وسلم Hazretleri buyurdular ki ümmetimin üzerine korktuğum şeylerden 3 şey vardır ki ümmetimin gerek yemekte gerek diğer mamillerde uymalarından, bir de kendilerini beğenmelerinden, gerek fikrini, gerek harekatını, gerek herhangi cihetten olursa olsun kendini beğenip üstün görmesi. Yine bunun üzerine üç şeyden daha korkarım ki buyurmuştu. Birisi şuhun muta, sıkılık. İkincisi havasın ittiba. Yine aynı ibareleri başka lafızlarla. Birisi de heven mütteba, havasın ittiba. Bir de icabı kullu zî ra'yin bir re'yi. Herkes kendi re'yini beğenmesi. وَمَا مِنْ رَسُولُ اِلَّا لِيُطَعَ بِذْنِيلَهِ Peygamberlerin gönderilişi ve onların vekillerinin gönderilişinin sebebi itaat olunsun diyedir. İtaat etmedikten sonra yalnız davası gelmişsin. Allah kusurumuzu affet. Onun için bu çok güzeldir. Mihenk taşına vurmak lazım fikrini. Benim fikrim doğru mudur değil midir? O mihenk taşı da kimde verir? Uyumcudadır. Herkesin de mihenk taşı yoktur. Bana satarlar alırım altına. Oh! Takarım hanımın boynuna, bak sana bir güzel beşi birlik alıverdim diyerekten. Ama şeye gidince sarrafa yahut kuyumcuya, onun minik taşına vurunca bu kalk efendi aldatmışlar seni derler. Ama iş işten de geçmiş olur. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin, minik taşı da ulemalardır. Nasıl altının mihengi kuyumcuların elindeyse, dinin reyinin minik taşı da ulemadır. Ama onlar da bir yolda değildir. Onlar da her birisi bir ahenkte, ayrı bir yol. Bunlar da herkes kendi reyini bilir. Bu Allah-u Teala'nın bir gazabından korkarız yani. Bu bir gazap olmasın. Çünkü Müslümanlıkta böyle çeşit ölmelere imkan yok, cevaz da yok. Ama bizim demek ki bu dışarı düşümüz bir felaketin içine düştüğümüzün başlıca alametlerinden biridir. Allah bu şuursuzluktan bizi kurtarsın. Etti mehteradallahu aleyk. Cenab-ı Peygamber buyurdu. Size farz olunan, emrolunan, farz olunan ibadetleri eda eder. Allah neler farz etti? Beş vakit namaz, Ramazan'da oruç, hac, zekat, farzlar nelerse. Bunları eda ediniz. O zaman ne olur? Tekün min a'bedin nas, bütün insanların en abidi sen olur. Bundan evvelki hadiste itteke meharim Allah. Allah'ın haramlarından kaçınız ki bunlar da farzdır yani. Nasıl namaz kılmak farzsa haramdan kaçmak da öyle farzdır. Onun için orada itteke meharim Allah. Allah'ın haramlarından kaç ki nasın abidi olasın. Burada da etti mefsaradallahu lek aleyk tekin min abidin nas. Nasın en abidi olmak istiyorsan Allah-u Teala'nın farz ettiği emirleri tut. Hiç şüphesiz. Emir iki türlü. Birisi yap, birisi yapma. Bize de öyle değil mi? Binaenaleyh ibadetler farz olunca günahlardan kaçmak da farzdır. Mesela içkiyi terk etmek farzdır. Kumarı terk etmek farzdır. Zinayı terk etmek farzdır. Farzdır bunlar. Haramdır çünkü. O haramı terk etmek borcumuzdur. Ne kadar günah var? İkincisi,

0: وَاِجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكِ Cenab-ı Hakk'ın haram ettiği şeylerden de kaç. Neler haram etti? Evvela faiz başla. Kaçan var mı bugün faizden? Faizden kaçan var mı? Bu faizin aleyhine konuşanları sevmezler. Çünkü işimiz rast gidecek. Parayı nereden alacağız sonra diyor. Parayı nereden alacağız? Bu fabrikayı nasıl çevireceğiz? Ama faiz veriyoruz, günaha girelim ama ne yapalım? Allah kusurumuzu affeder der. Nasıl derse artık. Kendisini kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için Cenab-ı Peygamber de veçtenip, sakın. Neden? Hepsi bilen. Mâ harramallahu aleyk. Neleri haram ettiyse o haramın hepsinden kaçmak lazım ki işte okuyoruz. Haram olan şeylerin ne kadar fena olduğunu. Ki bugün 1200 taneyi çıkarılmış sayısı az çok. Ve bunlar hepsi haram. Bunlardan hepsi kılmak lazım. Bunların en büyüğü 70 tane sayılır. O ahlak kitaplarının içerisinde hep yazılıdır bunlar. Ne olacak? Haramlardan kaçarsak. Tekün min evri'in nas. Bu zaman vera denilen Müslümanların en Allah'tan korkanlarından olur. Verasız Müslüman cansız insan gibidir. Canı çıkma, işte canı çıkacak gibi hani insan ölmemiştir ama hayrı da yoktur yani. Yatıyor yerde, neredeyse canı çıkacak. Bu insan insandır. İnsan dediğin o insan nasılsa bu haramlarla beslenen insanlar vera denilen Allah korkusu yok işlerinde. Allah korkusu olmayan insanların hali bu yatakta ölmeye hazırlanan insan gibidir. İşe yaramaz yani. Kalk desen kalkamaz, vur desen vuramaz, tut desen tutamaz. Yardıma muhtaç bir insan. İşi bitmiş dedik. Bu verasız insanlar da işi bitmiş Müslümana benzer işte. Allah. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكِ Biz de Allah-u Celle ve Ala'nın hepsimize taksim ettiği bir taksim var. Taksimat-ı ilahi. Kimisine 5, kimisine 10, kimisine 1000, kimisine 100.000. Bu Allah'ın taksimidir. Buna bana 5 veriyorsun da ona neden 1000 veriyorsun demeye kimsenin hakkı yok. Çalış, sen de 1000 al. اِلَّا مَا شَعَ Çalıştığı nispetle alacaksın ama bu da takdir-i ilahiye bağlıdır. Her çalışan buna vakıf olamaz. Mektepten bu kadar çocuk çıkar, her çalışan bir memuriyete giremez, çoğu da açıkta kalır. Sebebi taksimat-ı ilahi. Karışmayız buraya. Minale, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكِ Sen Allah-u Teala'nın verdiği rızkın, rızıktaki taksimine razı ol. Kimsenin ekmeğinde gözün olmasın yani. Bu 1000 lira alıyormuş, öteki 100.000 lira alıyormuş. Bana ne? Allah'ın bana da bunu takdir etmiş. Ya Rabbi sana çok şükür aç değilim, susuz değilim. Onun için kendini aşağılarına bakarsın ki bu zavallı evi yok, barkı yok, üstünde yok, başında yok. Belki akşama çorbası da yok. Bana elhamdülillah dene bak bir çorba da nasip etmiş diyerekten teşekkür edersin Allah-u Teala'ya. Ama yukarıya bakarsan başını kaldırırsan o zaman da işin altından çıkılmaz elbette. Ne olacak Allah-u Teala'nın takdirine razı olursak? Tekün min ağlen nas. Bu zaman insanların en zengini. İnsanların en zengini Allah-u Teala'nın taksimine razı olanlardır. Ötekinin 100.000'i vardır, 100 milyonu vardır. Fakat hala gözü doymaz. Onun için o razı olmadığından dolayı fakir de değil. Fakirdir yani, zengin de değil. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat sumadaniyesinin mutlisinde verdiklerine razı olan ve verdiklerine razı olan ve haramlardan son derece sakınıp kaçınan kullarından eylesin. Bu da Allah-u Teala'nın tevfikine, inayetine, lütfuna muhtaç. Onun için 5 vakit namazda Ya Rab bizi bize bırakma. Bizi bize bırakma. Ne kadar? Göz açıp bir bacak kadar az bir zaman olsa da bize bırakma. Çünkü aciziz, zayıfız, nefis var, şeytan var, şehvet var, düşmanların çoğu üzerimizde. Bunlardan kurtulmak kendi elimizden gelmez. Aciziz, mahvutuz. Minale bizi yardımından bırakma Ya Rab. Ed-i zekâtel mefrûdah. Ed-i zekâtel mefrûdah. Şimdi hepimiz bir az çok geliri var, serveti var. Bu servetten 1/40'ını Cenab-ı Hak emretmiş ki fukaralara veriniz ki onlar da zarureten kurtulsun. Bakın bu çok mühimdir. Şimdi bizim çok zengin kardeşlerimiz var ki zekatın adını bile bilmezler ve zekatı vermeyi de hiç düşünmezler bile. Sonra çok acayip fikirler de söylerler ki şaşırılacak şeylerdir. Kendisi sanki kendisine hakimmiş de o paraları kendisi kazanmış. Binaenli ondan meteliği dışarıya çıkarmak için korkar ama 100.000'ler israf yapar, 100.000'lerce israf yapar. Günahları harcar, fena yerleri harcar ama emrolunduğu farz olan zekatı vermekten kaçınır. Kaçındığı için de en büyük günahı yüklenmiş olur. Namaz ayetleri, gelip akımız salah diye Hazreti Allah Celle var. Namazın kılınmasını emrederken ve eddüz zekatı da arkasında ilave ediyor ki namazla beraber zekatı da vereceksiniz. Çünkü İslam iki şeyin Allah-u Teala'nın emrine itaat, mahlukatına şefkat. Mahlukatına şefkati olmayan insanın ne hayrı olur artık? Sen isterse 100 milyon değil, 100 milyarın olsa kıymeti yok. Allah'ın mahlukuna şefkat edeceksin. Bu mahlukatın içerisinde insan olmakla beraber hayvan da Allah'ın mahlukudur. Hayvana da acımak vazifemizdir. Biliyorsunuzdur ki bir zaman bir adamı cennete koymuşlar. Sebebi de bu adam bir kuyuya gitmiş, susamış, yüreğe yanmış. Bir kuyunun başına gitmiş. Tabii insan olduğu için kuyuya inebilmiş. Suyunu içmiş kuyudan, çekilmiş gitmiş. Bakmış ki bir köpek de kuyunun etrafında dolaşıp duruyor. Ve dilini çıkarmış kuyunun etrafındaki taşları yalıyor soğuk. Oradan istifade etmek için. Zavallı. Binmiş kuyuya. Bir kovası filan da yok en son. Ayağındaki mesle çıkarmış yağ topucu. Bunun içine suyu doldurmuş. Çıkarmış o köpek yağdı sulamış. Allah'ın mahlukudur köpektir ama Allah'ın yarattığı. Bunu suladığından dolayı Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiş. Bunu affetmiş. Binaenaleyh kullarına şefkat de vazifemizdir. O kullarına şefkat etmek için de ben bunu seviyorum, bunu sevmiyorum olmaz. Hepsi Allah'ın kulları. Bak bu köpek, köpektir işte. Ama şefkat ettiğinden dolayı paçayı kurtarmış ona. Sonra birisi de kedisini evde harcetmiş, kedinin yemeğinin suyunu vermemiş, kapamış kapıyı gitmiş. Kedi içeride ne yapsın? Aç acına ölmüş. O da cehenneme yuvarlanmış. Bu mahluka olan şefkatsizliğinin acısını çekmek. Mahluka da şefkat, her çeşit. İnsanı, bunun için de en şefkate layık olan tabiatıyla insandır. İnsan kardeşini böyle zaruretlerde görür. Cemiyetleri yapıp meydana getirip bunları kurtarmak lazım. Onun için de ediz zekatel mefruda, farz olan zekatını eda et. Herkes eda edecek bunu. Fe inneha tuhratun tutahhiruke. Bu hamama gidiyoruz, bir yıkanıyoruz, temizleniyoruz kirlerimizi. Bu diş kirlerimizin temizlenmesi sularla olur, mümkündür. Fakat içimizin de temizlenmeleri, İşimizin temizlenmesi sularla olmaz. Onun temizlenmesi de bu muhtacine Allah-u Teala'nın emri olan zekatı vermekle olur. Halbuki bu zekat da bugün verirsek kafi de bu zekatımızı verdikten sonra böyle zorlattaki insanları görünce biz zekatımızı verdik artık demeniz lazım demek de o da ayıp. O da ayıp. Çünkü elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Ve âti sulena rahm. Zekatını vermekle beraber sıla-i rahmi de terk etme. Akrabayı taallukatınla ilgini kesme. Evet bunlar kusurludur, eksiklidir, hatalıdır, şudur, budur. Ne olursa olsun. Sen o ağacın kökünden çıkmış dallarsın. Bir ağacın kökü, 5-10 tane dalı var. Bu dallardan biri sensin, diğerleri de senin akrabayı taallukatın. Kök bir ama. Binaenaleyh sen kendini beğenip de bu köklerden fışkıran dalları kestireceksin. Bunlar lazım değil diyeceksin, onlarla alakanı keseceksin. Bu insanlara da yakışmaz, Müslümanlığa hiç. Onun için sıla-i rahime Müslümanlık çok ehemmiyet vermiştir. Herkes akrabayı taallukatını arayacak, bulacak, zarurette olanların ihtiyacını gidermeye çalışacak. Zarurette değillerse onların hatırlarını hoş etmek için ziyaretlerine gidecek. Onlara iltifatta bulunacak, ikramlarda bulunacak. Şimdi sıla-i rahimin en mühimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ziyareti hepimizin üzerine farzdır. Bir kere değil ama. Allah onu bir kere farz etmiş, o ayrı. Aç borcu. Fakat babasını insan ziyaret etmek istemez mi canım? Babasının ziyaretine, amcasının ziyaretine, dedesinin ziyaretini, her sene gidip bir bayramdan bayrama, babacığım ne yapıyorsun demek istemez. Mesela birisi Erzurum'da, birisi de farz ediniz ki İzmir'de. Olsun, nerede olursa olsun. Babamdır, dedemdir, amcamdır, teyzemdir. Gidip bunları ziyaret edeceğim. Bugün imkanlar da çok. Verdin miydi 5-10 parayı? Bir saatte oradasın. Binaenaleyh onu ziyaret ederken senin dininin efendim Cenab-ı Hakk'ın sevgilisi olan bizim dinimizin de başı olan iki cihan serverine ya Resulallah es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah işte ben geldim biliyorsun ya o uzak memleketten deyip de onun huzuruna bir salatu selam okumanın acaba şeysi ödenir mi? Allah kusurlarımızı affetsin. İmkanlar nispetinde insan bunu vazife bilmeli. İmkanlar nispetinde. Ama imkan olmasa o zaman mesul değil tabiatıyla. Ama imkanı olduktan sonra bugün Avrupa'ya insan her sene gidiyor bir şeyler öğreneceğim, yapacağım diye sen giderken hiç düşünmüyor da peygamberine giderken bu kadar da para harcayacağım olur mu diyor. Memlekette bu kadar ihtiyaç var. Benim gönlüm karardıktan sonra, daş olduktan sonra benim paralar ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için sıla-i rahime Cenab-ı Peygamber Hazreti Allah'ın çok ehemmiyet vermişler, üzerinde durmuşlar. Bizim de durmamız lazım. Akrabayı talikatı bırakmamak lazım. Ama bazısı şöyle olur, bazısı böyle olur. Olsun. Bir ağacın dallarıyız.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesmeden kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, harampara değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil.
0: Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere

0: saklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Sonra reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kabluhu ve fi rivayetin el haccu yansülül zünube kema yansülül ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun pislikleri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun, hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır öyle bir ibadeti yapma muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok, hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsem demeli. Haccı özlemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım.

büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra.
2: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarında merhaba, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 12 Mayıs 2026 Salı sabahında yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri aktaracağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerin mesajlarınıza da yer vereceğiz programımızda. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030 Akra mobil hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, nerelerden bizlere kulak veriyorsanız yazın lütfen. Sizler için yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfamızdan ve mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz. Sayfamızda yer alan başlıklardan birini hatırlatarak programımıza başlayalım bu sabahta. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. Nedir bu? İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. Peki ne zaman? 13 Zafer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.meci.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Haberimizde de ilgili linki bulabilirsiniz. Tıkladığınızda karşınıza bir katılımcı formu çıkıyor. Buradan bilgilerinizle kaydı tamamlayarak ön kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Yine sayfamızda hemen bu haberin yanı başında Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Yoşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz haberini görüyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında 1 Safer 1448 15 Temmuz Çarşamba, Mahmut Esat Yoşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer ve 27 Temmuz tarihinde hatim dualarıyla yad edilmiş olacak. Elazığ'da da özel bir program var. Az evvel hatırlattığımız gibi bu programlar evvelinde dilerseniz okuduğunuz hatim ve dua bilgilerini akra@akra.media posta adresine yazabilirsiniz veyahut da Akra Medya sayfamızda hemen bu paylaştığımız haberin içerisinde okunan hatim dua bilgilerini buraya tıklayıp kaydedebilirsiniz bölümünü görüyoruz ve tıkladığımızda da karşımıza çıkan forma basit bir şekilde hatim ve dua bilgilerini ekleyip gönderme imkanınız var. Kolay bir şekilde değerli dinleyenlerimiz hatırlatalım bu iki haberi programımızın başında. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan arzında bir sıkıntı bulunmadığı açıklandı. İstanbul'a kurbanlık girişleri de dünden itibaren başladı. Anadolu'daki pek çok şehirde de kurban pazarları da zaten evvelinde kurulmuştu. Büyük şehirlere de girişler yapılmaya başlandı. Peki kurbanlık alımında nelere dikkat edilmeli? Bu hususlara da dikkat çekilmiş haberde. Hayvanın küpesi mutlaka kontrol edilmeli. Küpe numarasıyla yaş, ırk ve aşı bilgileri sorgulanabiliyor. Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar tercih edilmemeli. Hayvanın canlı ve sağlıklı görünmesine dikkat edilmeli. Ateş, salya, göz ve burun akıntısı olmamalı gibi önemli hususlar dikkat çekiyor. Kurban pazarlarında da hareketlilik başlamış oldu tabii ki. Vekalette kurban bağışında bulunmak isteyenler içinse Mahmut Esat Türşen Vakfı 21. yılında hizmet veriyor. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu ile bu yılda pek çok yenilikle vekalet imkanı söz konusu. Hem Türkiye'de hem de Endonezya'da kurban vekaletleri ilk elden gerçek hak sahiplerine ulaştırılacak. Dileyenler Endonezya için bağışta bulunabiliyor. Dileyenler Türkiye için bağışta bulunabiliyor. Türkiye için yapılan bağışlarda küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler dilerlerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerinin ulaştırılmasını talep ederken, dilerlerse yarısını kendilerine teslim alabiliyor. Bunun için de hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen noktalardan teslim edilecek. Ayrıca yine bu yıl başlatılan kurban eti ikramının yeniliğinin yanı sıra dileyen vekalet sahipleri hak sahibi, ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor. Dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alma imkanı da söz konusu. Ayrıntılar vekalet işlemlerinin de yapılabildiği duha.global web sayfasında yer buluyor. Değerli dinleyenlerimiz, yayında aktardığımız bu haberler Akra Medya sayfasında. Bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Son paylaşımlardan biri bu sabah karşımızda gerçek dostun özelliklerini hatırlatıyor bize. Nedir onlar? Seni Allah için sever, zor zamanında seni yalnız bırakmaz. Menfaat gözetmez, dua eder, sırrını saklar. Gıybetini yapmaz, hatayı uygun şekilde söyler. İşte bunlar gerçek dostun bazı özellikleri arasında yorumlarda siz de dostunuzu etiketlemeyi unutmayın şeklinde bir notu da görüyoruz Akra Medya sosyal medya paylaşımında. Tabii bir yandan hac mevsimi yaklaşmakta, Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken hac yolculukları da çoktan başladı. Kafileler yolculuklarını sürdürüyor, varanlar ibadetlerini kutsal topraklarda gerçekleştiriyor. Dilediğiniz her an sizler de Harim-i Şerif'i izleyebilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz nasıl? Akra Medya'nın araçlar menüsünde Harim-i Şerif canlı yayını var. Veyahut da hem web sayfamızda hem de mobil uygulama üzerinde ekranın sağ tarafında bir Kabe ikonu göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda Harim-i Şerif canlı kısmına geldiğinizde izleyebiliyorsunuz. Şu anda sayfaya açıp baktığımızda biz de Kabe etrafında tavaf eden müminleri görüyoruz. Tabii gün içerisinde farklı noktalardan özel görüntülerle Kabe yayını 24 saat Akra Medya sayfamızdan da takip edilebilmekte. Yine sizler için hazırladığımız pek çok içerik var. Hac ibadeti

İlişkin bilgiler ve hatıraların yer aldığı özel söyleşiler, belgeseller ve çeşitli programlar da bu süre boyunca Akra'da yayına geliyor. Diğer başlıklarla devam edelim öyleyse. Türkiye'de su kaynaklarının korunması ve su yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla 17 maddeden oluşan Ulusal Su Planı hazırlandı. Planda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle su sorununun çözümüne yönelik kapsamlı adımlar öngörülüyor. Kısa vadede öncelik mevcut su sistemlerinin verimliliğinin artırılmasına verildi. Bu kapsamda kayıp ve kaçakların azaltılması, mevcut altyapının iyileştirilmesi ve suyun daha etkin yönetilmesiyle hızlı ve somut sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. Orta vadede ise su verimliliğini artıracak yapısal dönüşümler ön plana çıkıyor. Yani tarımsal sulama sistemlerinin modernizasyonu, alternatif su kaynaklarının kullanıma alınması, atık suların geri kazanımının yaygınlaştırılması ve suyun sektörler arasında dengeli kullanımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması planın temel başlıkları arasında. Su planında mevcut kaynakların doğru yönetilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle şehirlerde yaşanan su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, suyun sistem içerisinde etkin biçimde takip edilmesi ve altyapının modernize edilmesi bilinen hedefler arasında. Ayrıca alternatif su kaynaklarının devreye alınmasına yönelik çalışmalar da var. Bunlar arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, suyun döngüsel kullanımını artıracak uygulamalar ve deniz suyunun arıtılmasına yönelik pilot projelerle mevcut su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor. Hepimizin bildiği bir gerçek ama bu gerçeği unutmamakta fayda var. Önemli ve kazanımsal yanları bir tarafa, çocukların sosyal medyada yaşadığı risklere dikkat çeken bir rapor var. Dijital platformların çocukların sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekilen raporda, yüz yüze iletişim becerilerinin zayıfladığı, empati eksikliği gibi sorunların görüldüğü ve sosyal ilişkilerde de önemli değişimlere neden olduğu belirtilmiş. Tabi sadece bu çocuklar için değil, aslında yetişkinler için önemli problemler arasında. Uzmanlar çocuklarda da bağımlılık riskinin giderek arttığını vurgularken, siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme ve mahremiyet ihlallerinin de ciddi tehditler arasında yer aldığını ifade ediyor. Özellikle çocukların internet ortamında yanlış bilgiler, psikolojik baskı içeren saldırılar ve uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalabildiği kaydediliyor. Raporda çocukların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler de sıralanmış. Buna göre sürenin sınırlandırılması, canlı yayınlarda ödeme yapma gibi çevrimiçi işlemlerin engellenmesi, aşırı kullanımın kontrol altına alan uygulamaların cihazlara yüklenmesi öneriler arasında. Çocuklara yönelik güvenli program ve uygulamaların teşvik edilmesi, güvenli internet hizmetinin ve profillerinin yaygınlaştırılması, tüm yaş gruplarını kapsayan stratejiler hazırlanması gerektiği ifade edilmiş. Bunun dışında eğitim müfredatına medya okuryazarlığı derslerinin eklenmesi, öğretmenler ve çocuklarla çalışan kişilere yaş, bölge ve kültürel farklılıklar dikkate alınarak özel eğitimler verilmesi de raporda öne çıkan öneriler arasında. Sigara yasağı genişliyor. Gazeteye yansıyan bir diğer haber, cezaları 100 katına kadar artırması öngörülen yeni tütün yasağı taslağı, sigara ve e-sigara kullanım alanlarını ciddi şekilde sınırlandıracak. Park ve çocukların bulunduğu bölgelerde içilmesi yasaklanan sigaranın satışında nakit ödeme kaldırılacak. Tütün yasakları e-sigara ve ısıtılmış ürünler için de geçerli. Okullarda, kültür ve sosyal hizmet binalarında ve ibadethanelerde yerleşkelere 10 metre mesafe içinde tütün ürünü içilemeyecek. Çocukların kullandığı oyun ve spor alanlarında tütün ürünü tüketim alanları oluşturulamayacak gibi önemli uyarılar görüyoruz. Bunun dışında cezaların artırılmasına yönelik ayrıntılar ve tabii teklifler de söz konusu. Yasakların ihlalinde uygulanacak idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranı
doğrultusunda

konusunda artıyor. Taslak metnine göre kuralları ihlal edenlere uygulanacak para cezaları tutarlarının da 100 katına kadar artırılması gündemde. Efendim mesajlarınız ulaşıyor. Bakalım kimler nerelerden yazmışlar. Şöyle bir göz atalım hızlıca. Antalya döşeme altından Göktürk Yalçın tüm arkadaşlara selamlar diyor. Bir başka dinleyicimiz 27 Temmuz'da Elazığ'da namazgahta işrak ibadetinde dostlarla buluşmanın hasretiyle diyor. Dinleyicimiz Mersin'de aracıma bindiğim kontağı çevirdim. Aracımı sınırken Akre'yi ayarladım. Bu radyoda hayat var demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Aktardığınız bu güzel mesajlar için Turhan Bey yazmış. Bu arada başka kimler var? Hemen göz atalım. İstanbul'da okul yolunda Talha, Funda, Hümeyra, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Tüm Akre sevenlerine diyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletelim akredaşlarımıza. Mesai arkadaşımız Mustafa Bey ile Akre'mizde beraberiz. Bereketli, hareketli, muhabbetli bir gün olsun inşallah demiş Sabri Bey de. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Kahramanmaraş'tan Filiz Aylaz selam ve dualarla tüm arkadaşlara selamlar diyor. Yusuf Şabaş Adıyaman'dan mesajlarını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Tuğçe Hanım Fethiye Ölüdeniz'den selamlar, hürmetler diyor efendim. Davut Bey Almanya'dan soğuk ve yağmurlu bir sabahtan güne merhaba dedik. Tüm arkadaşlara selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletelim onlara. 0501 630 30 30 Akramobil hattımız değerli dinleyenlerimiz. Sizler de yazın lütfen nerelerden bizlere kulak veriyorsanız, hatta bulunduğunuz noktaların hava yol durumu bilgilerini de paylaşabilirsiniz dilerseniz. İlk çeyreği tamamladık. Güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar buradayız.

0: Akran, yol arkadaşım. Akran, reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran, reklam.
2: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat, saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
3: Akra.
4: Akra.
3: Akra. Akra.
5: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
6: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün nasıl düşünüyoruz sorusunun peşine düşeceğiz. Düşünce nedir? Doğuştan beri var olan bir yetenek midir? Çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Hangi aşamaları vardır? Düşünce, insan varoluşunun en önemli boyutlarından biri. Yalın haliyle düşünce, tefekkür etmek, bir sonuca varmak amacıyla incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihni yetiler oluşturmak, muhakeme etmek, aklından geçirmek, göz önüne getirmek, zihniyle arayıp bulmak, akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek, tasarlamak şeklinde tanımlanıyor. Tüm bu soyut kavramlar, düşüncenin tatmin edici bir izahını vermese de yakın anlam sunuyor. Düşünmek, duyum ve izlenimlerden ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu. Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantılarını ve biçimleri kavrama yetisi. Akıl sahiplerine doğuştan bağışlanmış bir yetenek. İnsanı hayvanlardan ayıran, insan zihninin yüksek işlevlerinden biri düşünmek. Düşünce, düşünme eyleminin bir sonucu. İstem dışı düşünme, istemli düşünme, istenmeyen düşünce, isteyerek düşünme, bilimsel düşünme, mantıklı düşünme, mantık dışı düşünce, kuşkucu düşünce, somut düşünce, kalıplaşmış, hezeyan gibi pek çok düşünme çeşidinden bahsetmek mümkün. Muhakeme,

0: ve uygulamaya geçirmesi süreci. Eleştirel, çözümleyici ve tutarlı bilgi ekseninde zihniyetin değiştirilmesini öngören bir entelektüel uğraş ve bir var olma tarzı. Gerçekten benimsendiğinde hayatı nasıl anlamlandırabilirim, nasıl daha iyi bir insan, Müslüman olabilirim eksenine geçiren derinlikli bir olgu. Bu arayışa ve kavrayışa gönül verenlerin sorumluluklarını yerine getirmesiyle hayata geçmesi mümkün olan bir düstur. Mesela bireysel anlamda kişinin elindeki fidanı dikmesi ya da evinin önünü temizlemesi, toplumsal anlamda da kolektif bir dönüşüme, değişime tahammül edilmesi ve dönüştürülmesine çaba göstermesi. Kritik analitik düşünme, teorik olan bilginin pratikte iş görmediği noktada basiret ve ferasetle pratikteki pek çok şeyi çözümlemek, teoriyle pratiği kıvama getirmek demek. Kritik analitik düşünme, gelenek ve modern arasında tarihsel yürüyüş yapmak, ikisi arasında yol açabilmek, cevapların arkasındaki soruları ve sorunları bilmek, karşılaştırma ve sentez yoluyla ilkesel, içsel kavrayışı yeniden oluşturmak, çağa uygun sensörleri açık tutmak, anlam eşiği üretmek. Nicelikten bağımsız, nitelik odaklı bir uğraş. Gönüllü olarak hakikatin peşinde icra edilen dinamik bir faaliyet. Değerli dinleyenlerimiz, kavramlarla, kelimelerle nasıl düşünüyoruz sorusuna yanıtlar bulmaya çalıştık. Düşünme türlerinden, aşamalarından, derinlikli düşünmeden ve bir miktar kritik analitik düşünmeden söz ettik. Böylelikle serinin bir bölümünü daha tamamlamış olduk. Ayrıntılarıyla ve diğer bölümleriyle bu dosyaları Akrem Medya'da da bulabilirsiniz.
1: Yol durumu.
0: Dosyamızı paylaştık. Saatlerimiz 9'a ulaşırken hemen yol durumunu öğrenelim. Önce İstanbul trafiğiyle ilgili ayrıntıları alacağız ve muhabirimiz Büşra Peşkin hattımızda. Büşra Hanım merhaba.
2: Merhaba Ekrem Bey.
0: Hoş geldin yayınımıza. Nedir son durum? Yine yoğun bir sabah var galiba İstanbul geneline baktığımızda.
2: Evet, %71 yoğunluğuyla trafik İstanbul'da çok ciddi bir şekilde seyrediyor diyebiliriz. Özellikle Ataşehir, Kozyatağ, Ümraniye ve Bağcılar bölgelerinde trafik oldukça yoğun.
0: Nerelerde dikkat çekmek gerekiyor? Hangi güzergahlarda tıkanıklıklar var? Bunları da aktarırsan seviniriz.
2: Tabii şöyle söyleyebiliriz. Arka yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Beylikdüzü Avcılar bölgesi 30 dakika seyrediyorken Çağlayan Zincirli Kuyu bölgesi 9 dakika, Altınüzade Söğütlü Çeşme bölgesi 10 dakika seyrediyorken Kozyatağ Kartal bölgesi de 42 dakika seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasından Avrupa yakasından geçişlerde ise Kartal'dan Kozyatağ bölgesi 47 dakika ile oldukça yoğun gözüküyorken Altınüzade Zincirlikuyu bölgesi 20 dakika, Şirin Evler Seferköy bölgesi 4 dakikayken Avcılar Beylikdüzü bölgesi 11 dakika seyrediyor.
0: Anadolu yakasında galiba birkaç problem yaşanan nokta var demiştin. Ataşehir, Kartal diye. Biraz o bölgelere de odaklanırsak nereye dikkat etmek lazım?
2: Evet, Kartal bağlantı yolu Samandıra tem Kartal yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı şu anda. Bu sebeple bölgede trafik yoğunlaşıyor. Batın Ekspres Kuyumcu Kent D100 Çobançeşme yönünde de sağ şerit yine araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı olduğundan bu bölgede de trafik yoğun seyrediyor. Bunun dışında bir de kıtalar arası geçişlerde Avrasya Tüneli her iki yönde de açık gözüküyor. Sadece Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bir bağlantı noktasında yoğunluk seyrediyor diyebiliriz. Bunun dışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bağlantı noktasında yoğunluk seyrediyorken köprüde de biraz yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasında geçişte ise sıkıntı yok. Gayet açık seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş noktasında bağlantı noktası biraz yoğun. Köprüde de biraz yoğun ama devamında açılıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken de gayet açık gözüküyor. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de

0: açık olduğunu söyleyebiliriz. Anlık bir bildirimle trafik yoğunluğu genel olarak %69'a düştü diyebiliriz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size ve yolda olan herkese tabii
0: ben
1: ki.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Büşra'nın paylaştığı İstanbul trafiğinin son durumunu, bu arada günlük yol durum bülteninde karayollarının paylaştığı başkaca güzergahlar da var. Onlara da bakalım biz de bu bilgilere ilaveten. 1915 Anakale Köprüsü dahil otoyolun Malkara istikametinde çalışma olduğunu görüyoruz. İzmir Çeşme Otoyolu'nun başında Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Mersin Adana istikametinde, Zonguldak İl Sınırı Mengen Yeniçay yolunda, Diyarbakır Siverek ve Antalya Isparta güzergahlarında da çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bu notları paylaşalım bugün için. Efendim, mesajınız ulaşıyor bir yandan, hemen onları da aktaralım. Denizli'den selam olsun. Muhammed Esat ve İrfan Kaçıkan, Denizli'de de çok güzel bir hava var demiş. Teşekkür ediyoruz. Başakşehir'den Alaaddin Dağ ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Bursa'dan selamlar kıymetli arkadaşlarımıza, Nuran Hanım yazmış. Teşekkür ediyoruz. Afyon Sandıklı'dan Cennet Atalay, hayırlı günler diliyoruz diyor. Yusuf Orhan, Van'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasında selam ve sevgilerimize hayırlı sabahlar demiş mesajında dinleyicimiz. Başka kimler var bakalım. İstanbul Çekmeköy'den tüm Metu Muhammed'e hayırlı günler. Abdülkadir Kızılyar, Akra'da kalın diyor. Teşekkürler. Bugün bize özel programların hazırlanmasında emeği geçenlere, dinleyenlere, akre çalışanlarına, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal beldelere gidenlere, gidemeyip de kalbi hüzün dolanlara, Duha Kurban Organizasyonu gönüllülerine, bağışçılarına şükre vesile olacak bereketli günler dileriz diyor Erol Bey. Konya'dan selamlarla bu mesajı ve duayı paylaşmış. Herkes de aslında duasına katmış bir vesileyle, ne güzel, eksik olmayınız sizler de. Şanlıurfa'dan hayırlı bereketli günler dileriz. Selam ve muhabbetlerimizle Sadık Turanoğlu'nun mesajı. Ceyhan'dan Denizhan Ozan Güç bu sabahta yine bizlerle mesajını paylaşan arkadaşlarımız arasındalar. Devam edeceğiz birazdan, sizler de yazın lütfen. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Bu arada yol durumuna şu notu da eklemek lazım, az evvel karşımıza çıkan haberlerden biri. Yakın dönemde biliyorsunuz özellikle trafik cezalarında ciddi artırımlar söz konusu olmuştu. Denetimlerin kısmi arttığı bu dönemde ihlallerin ise bir hayli düştüğü gözlemlenmiş. Yeni trafik düzenlemesi sonrası kural ihlallerinde büyük düşüş var. Geçen yıla oranla makas atma %92,5, hız ihlali %59, drift %62 azaldı. Denetimlerin %4,5 artmasına rağmen işlem yapılan araç sayısının %21 düşmesi bu yasalara uyum sağlandığının bir göstergesi. Yani artan cezaların böylesi bir caydırıcılığı olduğu gözlemleniyor. Tabii önemli notlar bunlar. Yani ihlallerin azalmış olması, özellikle makas atma, çok ciddi kazalar arasında hız ihlali ve drift, çeşitli yolların kapatılması, kişisel sebeplerle, eğlencelerle kapatılması önemli problemlerimiz arasındaydı. Bunların da ciddi anlamda azalması da tabii sevindirici görünüyor. Rakamlara yansıyan hali de böyle. Eserin ardından tekrar burada olacağız diğer haberlerimizde.

Eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
2: Sağduyunun sesi Akra.
3: Güne merhaba programı devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. 9.11 oldu saatimiz değerli dinleyenlerimiz. Türkiye'deki en yaygın isimlere dair bir istatistik paylaşılmış. En çok hangi isimler önde ve soy isimlere kadar da bakılarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre 2025 yılında en çok halen geçerli olan isimler ve soy isimler var. Rakamlara göre bakıldığında Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerinde Mehmet ismi ilk sıradaymış. 1 milyon 272 bin kişiyle listenin başında bulunuyor Mehmet ismi. Bu ismi 1 milyon 57 binle Mustafa, 857 bin kişiyle Ahmet ismi takip ediyor bakıldığında. Yine Ali, Hüseyin, Hasan isimleri de üst sıralarda yer alan isimler arasında. Listenin devamında Murat, Yusuf, İbrahim, İsmail gibi isimleri görüyoruz. En yaygın kadınlar arasında kullanılan isimler ise, yani kadın isimleri ise, Fatma ismi ilk sırada 1 milyon 150 bin 52 kişiyle listenin başında bulunuyor. Onu Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Elif, Meryem gibi isimler takip ediyor. Tabii bu tercihler bizlere aslında önemli veriler de veriyor ya da zihnimizde önemli hususlar da canlanıyor. Soy isimleri de paylaşılmış. Yılmaz soy ismi tahmin edileceği üzere 1 milyon 178 bin kişiyle listenin başında. Hele ki Mehmet Yılmaz diye düşününce de milyonlarca Mehmet Yılmaz var Türkiye'de bakıldığında. Kaya, Demir, Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın gibi soy isimlerinin de üst sıralarda olduğu şeklinde başkaca verilerde paylaşılmış. Özetle bu şekilde geçebiliriz efendim. Sağlıklı yaşama dair notlarla devam edelim. Omurga sağlığında düzenli hareket önem taşıyor. Doktor Hilmi Kaya, günde 7000 adım atmanın omurga kaynaklı ağrıların azalmasına katkı sağlayabileceğini söylüyor. Aktif yaşam tarzının uzun vadede omurga sağlığını korumada önemli rol oynadığını belirten Kaya, ek bir sağlık sorunu bulunmayan kişilerde 7000 adım ve üzerindeki günlük hareketin ağrı ve şikayetleri azaltabileceğini ifade ediyor. Bel ve boyun ağrılarının çoğu zaman ciddi yapısal sorunlardan kaynaklanmadığını vurgulayan Kaya, kas spazmları, ani zorlanmalar, hazırlıksız yapılan egzersizler, sıcak soğuk hava değişimleriyle enfeksiyon sonrası gelişen kas ve eklem ağrılarının yaygın nedenler arasında yer aldığını ifade ediyor. Ağrının giderek artması, kol ve bacaklara yayılması, uyuşma, his kaybı ya da kas güçsüzlüğü gibi belirtilerinde dikkate alınması gerektiğini söyleyerek bu tür durumlarda bir uzmanın değerlendirmesinin önem taşıdığını dile getiriyor. Hele ki şikayetler 2 haftadan uzun sürüyorsa nasıl olsa geçer anlayışıyla hareket edilmeden mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini hatırlatıyor. Tabii günümüzde artık her şey yapay zekaya danışır hale geldik tırnak içerisinde. Sağlık da bu noktada öne çıkan hususlardan biri. Hatta neredeyse insanlar kan tahlillerini, ellerindeki filmleri vesaire gibi tahlilleri yapay zeka üzerinden sorgulayarak buradan yorum elde eder ya da bu yorumlarla hareket eder hale geldi. Tabii bu bir merakla başlayan önemli bir durum ama alınan sağlık tavsiyelerine dikkat uyarısını görüyoruz. Yapay zeka sohbet ortamlarının sağlıkla ilgili verdiği yanıtların önemli bölümünde yanıltıcı içerik bulunabildiğine dikkat çekilmiş. Tıbbi sorulara verilen yanıtların yaklaşık yarısının sorumlu olduğu belirlenirken özellikle beslenme ve atletik performans gibi alanlarda hata oranları artıyor. Açık uçlu sorularda risk daha yüksek olarak dikkat çekiyor. Bazı yanıtlar bilimsel dayanak taşımıyor ve hatalı kaynaklara dayanabiliyor. Tabii daha üst düzey programlarda ya da sohbet ortamlarında ya da çeşitli uygulamalarda sağlık yönüyle elbette faydalanılan birçok yönü var. Hatta bazı kritik hastalıkların tespitinde de faydalı yönleri var. Bunu kabul ediyoruz ama günlük yaşamda kullandığımız basit ortamlarda, uygulamalarda her zaman sonuçlar doğru olmayabiliyor. Burada tabii önem kazanan şey soruların doğru yöneltilmesi oluyor çoğu zaman. Ama alınan bilgilerin büyük kısmında da hatalar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burada alınan cevaplara göre hareket edilmemesi, tek başına bunu bir tıbbi otorite olarak görmemek gerekiyor. Sadece bunu belki bir fikir edinmek anlamında kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla tamamen güvenmeden doğru ve profesyonel destek alarak hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapılmış. Mesajınız ulaşmaya devam ediyor. Yeni güne merhaba, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyor. Dinleyicimiz İstanbul Avcılar'dan Kenan Aksu Bey, teşekkür ediyoruz. Araçtan bir akrep fotoğrafıyla ulaşmış programımıza. Hayırlı günler. Akrep kulağımızdan gönlümüze huzur veren, hayatımıza anlam katan

0: diyor. Teşekkür ediyoruz. Halil İbrahim Gökkaya Osmaniye Kadirli'den yazmış bu güzel mesajı. Hayırlı sabahlar. Bugün de Akra'dayız. Malatya Arapkir'de güneşli bir hava var. Rabbim iyilerden olup iyilik yapanlardan eylesin bizleri. Duasını yazmış Şerife Hanım. Şanlıurfa'dan selamlar, sevgiler. Bizler de dua eder ve bekliyoruz. Sadık Bey de selamlar diyor. Ferit Yıldız Bey yazmış. Aktardık, pekala. Efendim, ben de annemle beraber Akra'yı dinliyordum. Şimdi kızımla birlikte dinliyorum. Nesiller boyu Akra, İzmir'den selamlarımızla diyor Dilek İnan hanımefendi. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Hep birlikte inşallah diyelim. Akradaşlarımıza selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim bir kez daha. Afyon'dan Fadime Hanım mesajını paylaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Efendim, bir başka dinleyicimiz de Mehmet Bey zannediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Akre ne zaman etsem mutlaka bir şeyler öğreniyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi ediyor. İstanbul'dan Duru dinleyicimiz, çok teşekkür ediyoruz bizler de. Eksik olmayınız. Başka kimler var? Bakalım şöyle hızlıca, yavaş yavaş son dakikalara yaklaşırken. İstanbul'dan dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, Erkan ve Feyzullah yazmış bu mesajı bizlere. Efendim, Filiz Hanım Hatay'dan ulaşan, İskenderun'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Ankara'dan selam ve muhabbetlerimiz de diyor Ayşe Hanım. Turan Bey az evvel mesajını paylaşmıştık. Endonezya'daki güncel duruma ve orada yaşayan Müslümanların hayatlarına dikkat çekmiş. Biz de Endonezya'nın İslam'la tanışmasına dair dün özel bir dosyayı sizlerle paylaşmıştık. Bu dosyamızı Akra Medya'da da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim. Ordu'dan Sedat Sever ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Bir fotoğraf da iletmiş ama henüz ekranımıza düşmedi. Bir başka dinleyicimiz de programlarla ilgili gelen sorular var burada. Arkadaşlarımız yanıtlıyorlar. Akra Medya'da günün programları linkine tıklayarak buradan program içeriklerine erişebilirsiniz. Kırklareli'nden Bilge bir başka dinleyicimiz. Akra açıkken yalnız değiliz diyor. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel mesajlarınız, dualarınız, temennileriniz için bizler de tüm Akra dinleyenlerimize, yani tam tabiriyle akradaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz hepimiz için inşallah.
1: Hava durumu.
0: Hemen hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin paylaştığı bilgilere göre ülkemiz geneli parçalı, çok bulutlu. Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, ayrıca Kütahya, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri, Akdeniz'de Toroslar mevkii, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Batı Karadeniz'de, Ankara'da, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayıp iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 24, Sakarya 28, Afyonkarahisar 23, İzmir 28, Antalya 23, Hatay 28, Ankara 22, Eskişehir 25, Bolu 22, Zonguldak 23, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum 17, Malatya 26 ve Şanlıurfa 29 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 45.40, avro 53.40 lirada, altının gramı ise 6.866 lira seviyelerinde işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün yayına gelecek bazı programları da hemen hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Köşan, Peygamber Efendimizin hanımlara merhametini ve ibadette mutedil olmayı anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de yayına gelecek. Bugünkü programda Abese suresini anlatacağız. Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de yayına gelecek. Kıymetli dinleyenlerimiz, 13 tane haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından Evlilik Okulu programı

0: Bunu dinleyebilirsiniz programda. Kronik hastalıklarda eşlerin birbirine yaklaşımı ve fedakarlık üzerine dur olacak. Saat 15'te hadisler deryası var. Kıyamet alametleri ve giyinme adabı bugünkü sohbetin konuları arasında. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssalarında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya devam ediyoruz. 16.30'da bu programı dinleyebilirsiniz. Ses Söz Sanat programında Hattat Hafız Osman Efendi'den söz edilecek, 17.10'da yayına geliyor. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, 22'de ise Şehir İstanbul programında birlikte olacağız. İstanbul Baharları, Erguvan Mevsimi ve kutsal topraklara yapılan Surre alaylarından söz edeceğiz programımızda. Böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Sayılı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Akra dinle, farkında ol.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, onun ahlakından, davranışlarından efendim bahsetmek istiyorum. Evli eşlerin birbirlerine karşı davranışlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyeleri var. Onların da üzerimizde hakkı olduğunu, onlara iyi davranmamız gerektiğini bildiriyor. Bunu da zaman zaman söylüyorum, bildiriyorum vaazlarımda, konuşmalarımda. Çünkü bizde efendim bir Anadolu'luk havası var. Efendim bir kazaklık sözü var, kılıbıklık sözü var. Efendim kılıbık olunca efendim kızılıyor adama. Efendim doğru değil tabii, ölçünün dışına çıkınca, yani hanımın dümen suyuna girip ne dediği söylerse yapmak efendim doğru değil. Çünkü evin sorumlusu, kazancı getiren er-ricali kavvamuna alendisa ve çocuklardan, hanımdan sorumlu olan, onları koruyup kollayacak olan, geçimini sağlamakla dini bakımdan mükellef olan erkek. Tabii kılıbık olmayacak erkek, tamam. Ama kılıbık olmayacak demek kazak olacak demek değil. Vuracak, kıracak, efendim hiç efendim kadını dinlemeyecek veya ilgilenmeyecek de demek değil. O öyle de anlamamak lazım. İslam güzel ahlak, aşırılıktan uzak orta yolu, itidalli yolu bize daima tavsiye ediyor. Şimdi Osman İbni Maz'un radıyallahu anh vardı, Allah şefaatine erdirsin. Onun hanımının ismi Havle idi. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Yanına gittiği zaman baktı ki kıyafeti perişan,

çok eski püskü elbiseler giymiş. Nedir bu halin diye hayretle sordu. Yani tabii orası çok zengin bir ülke değildi Peygamber Efendimiz'in zamanında ama demek ki ölçülü bir orta kıyafette vardı anlaşıldığına göre. Bu çok böyle perişan, hırpani, parça parça demek ki dikkat çekici bir eski püskü giyimle gelmiş Resulullah Efendimiz'in yanına. Nedir bu halin diye sorunca, ne yapayım demiş Havle radıyallahu anha, Osman İbni Maz'un'u anlatıyor. Kocam geceleri namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyor. Yani ibadete vermiş kendisini, eve, öyle işe, güce, efendim kazanca, bilmem çarşıya, pazara, ziraate, ticarete pek aldırdığı yok. Tabii kazanç olmayınca da evin hali böyle perişan oluyor deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri efendim bunları dinlemiş tabii. Sonra Hazreti Osman'ı görünce, yani bu Osman, Osman İbni Maz'un radıyallahu anh, efendim onu görünce onu şey yapmış, azarlamış. Osman demiş, bizim dinimizde rahiplik yoktur, ruhbanlık yoktur. Yani ibadete düşüp dünyayı terk etmek efendim yoktur. Efendim ben senin için örnek değil miyim? Ben böyle mi yapıyorum? Allah'a yemin ederim ki ben Allah'tan sizin en çok korkanınızım. Allah'a en çok bileninizim. Onun emirlerine, yasaklarına, kanunlarına en fazla riayet etmekte olan benim. Yani ben böyle mi yapıyorum? Benden böyle mi gördün? Böyle yapma manasında efendim deyince Osman İbni Maz'un radıyallahu anh demiş ki evet ya Resulallah, benim için en güzel örnek sensin. Allah beni sana kurban etsin diye cevap vermiş. Yani o azarlamadan payını almış. Yani dersi çıkartmış. Baş üstüne demiş. Bu hadiseden sonra Peygamber Efendimiz'in yanına ne zaman gelse Havle radıyallahu anha, yani Hazreti Osman İbni Maz'un'un hanımı, ne zaman gelse düzgün kıyafetle gelirmiş. Hem de böyle güzel kokular sürünmüş olarak, güzel elbiseler giymiş olarak gelirmiş. Demek ki yani ölçülü davranıp hanımları da kollamak, onları da üzmemek, efendim mahrum bırakmamak gerekiyor. Bu onu gösteren bir olay. Bir başka olayı daha bu konuyla ilgili olduğu için onu da anlatalım. Biliyorsunuz zaman zaman böyle ravilerin isimlerini söyleyince onlar hakkında bazı bilgiler de söylüyorum. Mısır'ı Amr ibn al-As radıyallahu anh fethetmişti. Efendim bu daha sonradan hakem olayına da ismi giren sahabi. Efendim bir de onun oğlu Abdullah vardı. Bu Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma Mısır'da efendim kabri ziyaret nasip oldu bize. Kabrini Allah şefaatine de erdirsin, cennette de buluştursun. Efendim dört Abdullah'tan birisi, yani ashabın içinde genç olan efendim ama dinine, ibadetine bağlı, bilgisi yüksek efendim dört tane meşhur kişi vardı Abdullah isminde. Yani bir tane değil, iki tane değil, dört tane Abdullah. Şimdi nasıl tanıyacağız, birisi ötekinden nasıl fark edeceğiz? Her birisi ayrı meziyetleri olan kimselerdi. Efendim bu dört Abdullah'a Ebadile-i Erba'a dört Abdullah'lar denildi. Efendim birisi bu Amr ibn-i As'ın oğlu, birisi efendim amcası Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas, bir tanesi Abdullah İbni Mesud, birisi Hazreti Ömer'in oğlu efendim Abdullah İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anhum ecmain. Şimdi bu tabi Amr ibn-i As Kureyş'in ileri gelenlerinden idi. Efendim itibarlı bir kişiydi. Akıllı, uslu, ferasetli, efendim gayretli bir kimseydi. Sözü sohbeti dinlenen, görgülü, bilgili bir kimseydi. Mısır'da fethetmek ona nasip oldu. Efendim oğlu Abdullah'ı Kureyş kabilesinden bir iyi aileden kadınla evlendirmiş. Efendim fakat Abdullah İbni Amr İbni As, yani oğul, evlat, bu dört Abdullah'tan birisi olan Abdullah namaza, orucu çok düşkünmüş mübarek. Efendim düğün olmuş, dernek olmuş, evlilik olmuş, gerdek olmuş ama onun namazdan, oruçtan başını çekmiyor efendim. Hanımıyla pek ilişki içinde olmuyor. Bir gün evlerine gelmiş babaları Amr ibn-i As, gelinine sormuş, kocanı nasıl buldun, nasılsınız filan diye. Kadın da

0: böyle bir imalı efendim söz söylemiş gelin. İyi bir koca demiş. Ne örtümüzü açıyor ne yatağımıza yaklaşıyor demiş. Kayınpederine böyle kocasını böyle methetmiş ama bir taraftan da huyunu yani şikayet yolu söylemiş. Çünkü evlilik efendim evlilikte karşılıklı haklar var, vazifeler var. Efendim sonra evlilik insanın nesli devam etsin diyedir. Efendim Allah hayırlı evlatlar versin diyedir. Efendim onlar insanın demereyi fuadıdır. Yani gönlünün meyvalarıdır evlatları. Elbette evlatlar olacak, soyu devam edecek, nesli genişleyecek. Bu sevaplı bir şey, kıymetli bir şey, önemli bir şey. Peygamber Efendimiz evlenin, çoluk çocuk sahibi olun, çoğalın. Ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz doğum kontrolüne karşı aziz ve sevgili akrab dinleyicileri. Şimdi iyi bir koca ama ne örtümüzü açıyor ne yatağımıza yaklaşıyor diye cevap verince artık Amr ibn-ül As radıyallahu anh sinirlenmiş, ağzına geleni söylemiş oğluna. Ağır ağır sözler söylemiş. Ben ne biçim artık ne dediğini bilemeyiz de efendim düşünüyoruz, tasavvur ediyoruz neler söylediyse. Efendim ben demiş sana demiş Kureyş'ten soylu soplu itibarlı efendim kıymetli bir kadını alayım gelin olarak. Sen de onun yanına yanaşma, namaz kıl, oruç tut filan diye epeyce bir kızdıktan sonra gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına. Şimdi siz olayın sonunu önceden tahmin etmeye çalışın. Yani acaba Resulullah Efendimiz oruç tutuyor, namaz kılıyor diye Abdullah İbni Amr İbni As'ı mı müdafaa edecek, ne olacak filan diye. Peygamber Efendimiz de anlatmış anlaşılan şikayet yolu oğlunun bu halini efendim. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırmış, damat genç Abdullah'ı yanına çağırmış, bu oruç ve namaz düşkünü mübarek sahabiyi yanına çağırmış. Gündüzleri hep oruç mu tutuyorsun? Evet demiş. Geceleri hep namaz mı kılıyorsun? Evet. Ama demiş ben bazen oruç tutuyorum bazen tutmuyorum, yani ben her gün oruç tutmuyorum. Geceleri de hem namaz kılıyorum hem de bazen uyuyorum. Kadınlarıma da ilgi gösteriyorum. Kim benim yolumdan uzaklaşırsa benden değildir demiş. Yani benim gibi yap diye tavsiye buyurmuş. Sonra demiş ki Kur'an-ı Kerim'i her ay bir defa hatmet. Yani bir ayda efendim Kur'an-ı Kerim'i oku bitir. Tabii Kur'an-ı Kerim'in bir ayda bitmesi demek günde bir cüz okunması demektir. Bakın siz kendinizi bu söz karşısında tartın. Günde bir cüz okuyabiliyor musunuz? Yoksa efendim yılda bir hatim indirebiliyor musunuz? Yoksa 10 yılda daha hatim indiremediniz mi? Kendinizi şey yapın. Efendim demiş ki ya Resulallah ben kendimi bundan daha fazlasını yapabilecek kuvvette hissediyorum. Öyleyse 10 günde hatmet demiş Peygamber Efendimiz. Yani önce kolaylığı gösteriyor. Ayda bir hatmet diye. Efendim 10 günde yapabilirim. O zaman günde 300 okuyacak. Yani efendim 60 sayfa okuyacak. Efendim ben bundan daha fazlasını da yapabilirim deyince o halde 3 günde hatmet. Yani günde 10 cüz okuyacak. 3 günde bir hatim indirecek. Efendim sonra demiş ki her aydan 3 gün oruç tut. Bu 3 gün oruç tabii ben kardeşlerim tasavvufi vazife alırken benden söylüyorum. Efendimizin tavsiyelerini söylüyorum. Tavsiye ettiği zikirleri söylüyorum. Tavsiye ettiği namazları, tavsiye ettiği oruçları söylüyorum. İşte sünnet olan oruçları tutun Ramazan'ın dışında da. Nasıl yapardı Peygamber Efendimiz? Her ayın başında, ortasında oruç tutarsanız 3 gün oruç 10 misli fazlasıyla bir ay oruç tutmuş gibi sevap olur diye tavsiye ederdi. Veyahut her ayın 13, 14, 15'i vardır. Yani mehtaplı gecelerin gündüzleri eyyam-ı biz denir. O günlerde oruç tutardı Peygamber Efendimiz. O onları hiç bırakmamış. Eyyam-ı biz orucunu kendisi hiç bırakmamış. O da 3 gün eder. 10 misli sevap fazlasıyla 30 gün eder gene. Efendim hafta içinde pazartesi, perşembe oruçlarını da tutardı. Ama demiş ki her ayda 3 gün oruç tut. Ben bundan fazlasını yapabilirim demiş. Amr ibn-i As'ın oğlu Abdullah genç. Efendim dinç, ibadete kuvveti var, şevki var. Efendim böyle dedikçe o zaman pekala, o zaman daha fazla tut, şu kadar tut, bu kadar tut efendim demiş. Daha fazlasını yapabilirim deyince en son noktaya gelmiş. Demiş ki öyleyse bir gün oruç tut, bir gün oruç tutma. Ye, iftar etmek deniliyor ona. Yenilmeyen güne o gün iftar etti deniliyor. Yani biz iftar deyince orucun efendim arkasından akşam yenilen yemeği anlarız. Araplar bu manaya da kullanırlar. Bir gün iftar etmek demek, yani o gün oruç tutmamak demek. Efendim bir gün ye, bir gün tut. Bu oruçların en üstündür. Kardeşim Davud peygamberin orucudur. Tam-ı Davudi derler. Yani Davud aleyhisselam bir gün yermiş, bir gün tutarmış. Bari öyle yap. Yani madem o kadar kuvvetlisin, onun gibi yap diye. Efendim, ama demiş, her ibadetin efendim bir rağbetli olduğu zaman vardır. Bir de her isteğin gevşekliği vardır. Yani her rağbetin bir fetreti vardır. Yani bir zaman gelir, yapamayacak duruma gelirsin. Bu efendim sünnete uygun olması daha iyidir. Aksi takdirde bid'at olur. Bid'ata uygun, yani sünnete aykırı tarzda yapmamak lazımdır diye efendim tavsiyede bulunmuş. Yani sünnete uymayı tavsiye etmiş. Sünnet nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolu. Tabii Peygamber Efendimiz de konuştuğu zaman genç olduğu için, yeni evlenmiş Abdullah genç, efendim böyle konuşmuş, ama yaşlandığı zaman efendim bu oruçları tutamama, bu Kur'an-ı Kerim bu kadar çabuk okuyamama başlamış. Keşke Resulullah'ın verdiği efendim müsaadeyi, yani ruhsatı kabul etseydim de, keşke öyle fazla arttır demeseydim de efendim şimdiki gibi böyle yapamaz duruma düşmeseydim diye pişmanlık duyduğunu ifade etmiş. Demek ki ibadetlerde efendim aşırılık uygun değil, ölçülülük uygun ve devamlılık uygun. Yani çok yapıp da sonra bıkıp bırakmak vebal, ölçülü yapıp da devam etmek güzel. Efendim o tarzda ibadetlere devam etmek lazım. Tabii bu benim konuştuklarımdan sonra tahmin ediyorum dinleyen kardeşlerimin zihninde bir izlenim meydana gelecek. Belki şöyle diyecek olduklarını sezinler gibi oluyorum, hissediyorum. Yani dinimiz ne kadar güzelmiş. Dinimiz benim tahmin ettiğim gibi değilmiş. Ya ben İslam'ın böyle olduğunu bilmiyordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle olduğunu bilmiyordum filan efendim diyecekler. Evet aziz ve sevgili kardeşlerim, efendim kütüphanelerimizde çok güzel kitaplar var. Efendim bize bakıyorlar kitaplar, ama biz o kitaplara bakmıyoruz. Efendim biz o kitapları açmıyoruz, okumuyoruz. Ne kadar güzel basılmış, ne zahmetler çekilmiş. Allah'ın emirleri ne güzel anlatılmış. Peygamber Efendimizin hayatı ne güzel efendim belirtilmiş. Ne kadar geniş efendim böyle incelenmiş, ama bizim dinimizden haberimiz yok. Hazineye sahibiz, hazinenin farkında değiliz. İslam bir hazine, İslam bir şifa kaynağı, İslam bir feyiz kaynağı, İslam bizim en kıymetli varlığımız, ama Müslümanlar İslam'dan, imandan, ihlastan, irfandan, ilimden, edepten, ahlaktan, İslam'ın öğrettiği güzelliklerden habersiz. Efendim millet yönünü batıya dönmüş, batı batı batı batı batı batı diye batıp gidecekler. Ya batının içindeyiz. Ben bu vaazı Büyükparsal'dan yapıyorum, Almanya'dan yapıyorum. Görüyoruz, bizim bunlardan bir eksikliğimiz yok. Bizim bunlara üstünlüklerimiz var, iman üstünlüğümüz var, ahlak üstünlüğümüz var. Efendim medeniyetimiz dünyanın en güzel medeniyeti, irfanımız en derin irfan, her şeyimiz güzel, ama yani hep başını batıya çevirmiş, doğuya bile çevirmiyor. Güneye hiç çevirmiyor. Güneye çevirmekten ödü patlıyor. Ya kuzeye Rusya'ya çevirmiş, ya kuzey batıya efendim Avrupa'ya çevirmiş. Batıdan başka bir şey bilmiyor. Efendim kendisinin kıymetlerinden, hazinelerinden habersiz. Dışarının süfli hayatını hayat sanıyor. Efendim gafillikle, cahillikle ömrünü geçiriyor. Allah cümlesini uyandırsın. Tabi onlar da öyle yalan yanlış yolda giderlerse sonunda pişman olurlar, perişan olurlar. Onların da öyle olmasını istemiyoruz. Allah cümleyi nevmi gafletten ikaz eylesin. Yani gaflet uykusundan uyandırsın. Cümleye hakkı hak olarak görmeyi ve uyumayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Hepinizi Allah-u Teala Hazretleri sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, dostlarınızla beraber İki cihan saadetine erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.
1: Günün Sohbeti. değerli Akra dinleyicileri.

0: hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

çelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. En güzel rehber.

0: iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Abese Suresi. Sevgili dinleyenler, öğüt verici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Abese Suresini anlatacağız bugün. Sure 42 ayetten oluşmakta. Adını başındaki yüzünü ekşitti, surat astı anlamına gelen abese kelimesinden almıştır. İniş sebebi olarak şu hadise nakledilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken ama bir Müslüman olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh da yanına gelip bunlardan habersiz olarak "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerini bana da öğret" diye birkaç defa tekrar etmişti. Peygamber Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure Peygamber Efendimiz

0: güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'de yasakladığı şeyler. Ensardan Rüveyfi bin Sabit'in bildirdiğine göre Hayber günü Peygamberimiz Aleyhisselam ayakta dikilerek yaptıkları bir hitabelerinde şöyle buyurdular. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir erkek için esir kadınlarla temasta bulunması helal olmaz. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir erkek için bölüşülmedikçe Müslümanların ganimet mallarından bir hayvana zayıflatıp iade edilinceye kadar binmek helal olmaz. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir erkek için Müslümanların ganimet mallarından bir elbiseyi eskitip iade edinceye kadar giymek helal olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber günü ehli eşeklerin etini yemeyi, her yırtıcı azı dişli hayvanın etini yemeyi, ganimet mallarını bölüşmeden satmayı veya satın almayı da yasakladı. Hayber'de muahede yapıldıktan sonra bazı Yahudilerin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelip bize ait bahçelere ashabından bazıları girerek oradan hububat ve sarımsak aldılar diyerek şikayetlenmeleri üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından Abdurrahman bin Af'a emir verilip Resulullah Aleyhisselam muahede yapmış olanların mallarından hakkınız olandan başka hiçbir şey size helal kılınmamıştır buyuruyor diyerek mücahitlere seslenildi. Hayber Şehitleri. Hayber Savaşı'nda İslam mücahitlerinden şehit olanlar 20'den fazlaydı. Rebia bin Eslem bin Sahbere, Sakf bin Amr bin Sümeyt, Rifa bin Mesru, Abdullah bin Ebi Ümeyye bin Vehb, Bişr bin Bera bin Marur, Fudayl bin Numan, Mesud bin Sa'd, Mahmud bin Mesleme, Ebu Dayyah Sabit bin Numan, Haris bin Hatıp, Urve veya Adi bin Mürre bin Süreka, Evs bin Faid, Evs bin Habib, Üneyf veya Hubeyb bin Vaile, Sabit bin Esle, Talha, Umare bin Ukbe bin Abbad bin Müleyl, Amir bin Ekva. Amir, Hayber Naim Kalesi'nde mehrapla çarpışmış, kısa olan kılıcıyla hızla vurunca kılıcın ağzı kendisine yönelip kendi kılıcıyla yaralanmış ve şehit olmuştu. Kendisinin bu biçimde ölüşü bazılarınca hayra yorulmamış, şehit sayılmayacağı sanılmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam, hayır, hatta ona iki ecir vardır buyurmuştur. Köle çoban Yesar, Mesud bin Rebi'a, Evs bin Katade, ismi bilinmeyen bir bedevi. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Hayber'de öldürülen Yahudilerin sayısı ise 93'tü. Hayber ganimetlerini toplamak ve bölüştürmekle görevlendirilenler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber ganimetlerini toplamak ve korumak görevini Ferve bin Amr el-Beyazi'ye vermiş. O da Hayber ganimetlerini 3 bölgede Natat, Şık, Ketibe Kale

0: ellerinde toplamış bulunuyordu. Mücahitler emaneten aldıkları silahların hepsini Ferve bin Amr'a getirip teslim ettiler. Peygamberimiz aleyhisselam Zeyd bin Sabit'i de Hayber gazasına katılan mücahitleri saymakla görevlendirdi. Hayber ganimetini hesaplamaya ve ayırmaya Zeyd bin Sabit'ten başka Selime oğullarından Cebbar bin Sahr'ın da görevlendirildiği de rivayet edilir. Hayber ganimetinin kimlere ve nasıl bölüştürüldüğü. Hayber ganimeti Hayber'de bulunsun bulunmasın Hudeybiye seferine katılmış olanlar arasında bölüştürüldü. Çünkü Hayber ganimeti Hudeybiye seferine katılan Müslümanlara Yüce Allah tarafından Fetih suresinde ayet 20'de vaat edilmiş bulunuyordu. Onlar da 1400 kişiydiler. Ayrıca 200 de atlı vardı. Menkul ganimet malları ilk önce 5 parçaya ayrıldı. 5 parçadan birinin üzerine Allah'a ait, diğer parçaların üzerlerine de afal sözleri yazıldı. Allah'a ait olan 5'te bir parça Peygamberimiz Aleyhisselam'a teslim edildi. Peygamberimiz Aleyhisselam diğer 4 parçanın satışa çıkarılmasını, satın almak istedikleri şeylerin mücahitlere artırma yoluyla satılmasını emretti. Ferve bin Amr el-Beyazi'yi de satış memuru yaptı. Satılacak mallar hakkında da Allah'ım bunlara sürüm ihsan et diyerek dua etti. Ferve bin Amr der ki, halkın başıma üşüşüp satılacak malları 2 günde tükettiklerini gördüm. Halbuki malın çokluğundan başa çıkamayacağımızı, kolay kolay satıp kurtulamayacağımızı sanmıştım. Resulullah Aleyhisselam da kendisine teslim edilen 1/5 hisseden ev halkıyla Abdülmuttalip oğulları hanedanının erkek ve kadınlarına, Müslümanların yetimlerine ve isteyenlerine elbise, boncuk ve ev eşyası verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam ganimet mallarından satılanların paralarını mücahitler arasında bölüştürdü. Hayber'e gelen devsilerle eşarilerin Hayber ganimetlerinden yararlandırılmalarını ashabıyla konuştuktan sonra onlara da hisse verdi. Menkul ganimetten 1/5 parçası 1400 piyade ve 200 süvariye göre ve piyadelere birer, soy at ve develere de 2'şer hisse verilmek üzere 1800 parçaya bölündü. Bunlar da 100'er hisselik 18 kümede toplandı. Peygamberimiz Aleyhisselam, savaşa 2 atla katılanlara 4'ü 2 at, biri de at sahibi olmak üzere 5 hisse verdi. 2 kattan fazlası için 1 at hissesi verdi. Sübeyt bin Numan, at üzerinde geceliğin Hayber evlerini gözetlerken attan düşüp eli kırılmış, Hayber'in fethine kadar karargâhtan çıkamamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam ona da süvari hissesi verdi. Medine Yahudilerinden olup Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Hayber Savaşı'na katılan 10 Yahudi'ye de Hayber ganimetinden bir şeyler verildi. Yahudi Ebu'l-Lahm'ın azatlı kölesi Umeyr, bana Hayber ganimetinden hisse ayrıldı. Ancak ev eşyası verildi. Ben Hayber'de köle olarak bulundum. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber'i fethettiği zaman bana bir kılıç verdi ve bunu kuşan buyurdu demiştir. İslam ordusuna katılan 20 kadına da ganimetten hisse ayrılmamış, ancak kendilerine ganimetten bir şeyler verilmiştir. Bu cümleden olmak üzere Ümeyye bin Kays'a bir kerdanlık, Ümmül Ala'ya 3 boncuk, başka birisine bir altın küpe, Ümmü Sinan'a boncuktan ve gümüşten takılar, Ümmü Ümare'ye kırmızı boncuk, hasılı 20 kadından her birine boncuklar, kadife ve Yemen kumaşları ve 2'şer dinar altın verildi. Hayber'de bulunan ve orada doğan Müslüman çocuklarına da Hayber ganimetinden az çok bir şeyler verildi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Değerli dinleyenler, yine bir dinlendiren musiki programıyla huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Biz de size seslenmek üzere mikrofonların başına geçince safa bulduk. Bugün yine her zaman olduğu gibi arşivimizin nadide güzel eserlerini sizlerle paylaşacağız. Herkese merhabalar diyelim ve ilk eserimize başlayalım. Değerli dinleyenler, Mihri Hatun Divanı'ndan bestelenmiş Mihri Nameler adlı albümden bir eser dinletelim sizlere. Ahmet Hakkı Turabi seslendiriyor. Teala Allah yarattı alemi.

Gönüller, garip gönüller Mevla'yı özler. Efendim sözleri ne güzeldir bu güzel eserin. Bestesi Sebilci Hüseyin Efendi'ye ait bu güzel eseri Agah yorumuyla dinliyoruz.

Kıymetli dostlar, hiç vakit kaybetmeden sıradaki eserimize geçiyoruz. Merhum Ali Ulvi Kurucu'ya ait Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ithaf ettiği, ilahi aşkını meşk ettiği nadide şiirlerinden biri Ruhum Sana Aşık, Sana Hayrandır Efendim eserini dinleyeceğiz. Davut Aktepe yorumuyla dinliyoruz bu güzel eseri.

Ender Doğan'dan güzel bir deyiş dinledik sevgili dinleyenler ve programımızın son eserinin anonsuna geldik bile. Bugün hareketli bir eserle veda edeceğiz sizlere. Mustafa Demirci ve Murat Necipoğlu'ndan Tevhid Etsin Dilimiz eseriyle vedamızı gerçekleştiriyoruz. Bir başka programda ve farklı eserlerimizde yeniden birlikte olmak dileğiyle Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

okudukça, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Nihayet izin gelmiş, Allah Resulü ve dostu hicret için yola çıkmıştı. İlk durak Sevr mağarasıydı. 27. bölüm. Nihayet Sevr mağarasına ulaştılar. Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, eğer izin verirseniz önce ben girmek istiyorum," dedi. Peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı olan bu yüce insan, mağarada bulunabilecek akrep, yılan ya da yırtıcı hayvanların Allah Resulüne bir zarar vermesinden korkuyordu. Mağaraya üstteki bir boşluktan giriliyordu. Hazreti Ebubekir oradan aşağı inip etrafı kontrol etti. Bunun için de birçok yeri elleriyle yokladı. Delikleri tıkamaya çalıştı. Daha sonra Peygamberimizi indirdi. Gözleri bir süre sonra karanlığa alıştı. Hazreti Ebubekir açıkta kalan bir yılan deliği gördü. Ayağını o deliğe dayadığında oradaki yılan tarafından

tarafından sokuldu. Fakat Allah Resulü'nü üzmemek için duyduğu acıyı belli etmedi. Hazreti Ömer halifeliği sırasında kendisinin Ebu Bekir'den daha üstün olduğunu söyleyenlere kızar ve mağaradaki o geceyi hatırlatarak ''Vallahi Ebu Bekir'in tek bir gecesi bile Ömer'in her şeyinden hayırlıdır. Çünkü Allah Resulü hicrete çıktığında Ebu Bekir onun yanındaydı.'' derdi. Peygamberimiz Sevr mağarasında görülen harikaları büyük sahabelere anlatmış ve içeri girdikten sonra mağara kapısında bir ağaç belirdiğini, daha sonra da bir örümceğin bu ağaçla mağara kapısı arasına ağ ördüğünü söylemiştir. Yine Allah Resulü'nün anlattıklarına göre mağara kapısına gelen iki dağ güvercini

o bölgenin en meşhur iz sürücüleri olan Kürz bin Alkame ve Süreka bin Malik adlı adamları yüksek paralar karşılığında tuttular. Süreka, Allah Resulü ile arkadaşının izlerini bulmakta gecikmedi ve Sevr mağarasını gösterip, "Vallahi aradıklarınız şu mağaradan başka bir yerde olamaz," dedi. Diğer iz sürücü Kürz bin Alkame de aynı görüşteydi. İzlerin mağaraya kadar gelip orada kesildiğini, yani her ikisinin de kesinlikle içeride bulunduğunu söyleyip duruyordu. Müşrikler kılıçlarını çekerek mağara kapısına yanaştılar. İçeri girmeye çalışırlarken Ümeyye bin Halef, "Sizin aklınız yok mu? Ağzına kadar kat kat örümcek ağ gerilen bir mağarada ne işiniz var? Vallahi bana göre şu örümcek ağ Muhammed doğmadan önce örülmüştür," dedi. Müşriklerden bazıları da mağara kapısında yuvalanan güvercinlerden ötürü içeride hiç kimsenin bulunmadığını iddia ediyorlardı. Ebu Cehil ise, "Vallahi öyle sanıyorum ki Muhammed buralarda bir yerdedir. Fakat her zaman yaptığı gibi gözümüzü bağladı, göremez etti," diye söylenmekteydi. Hazreti Ebu Bekir mağara girişini saran müşrikleri görünce korkuya kapılarak, "Ya Resulallah, bu müşrikler aşağı bakarlarsa bizi görürler," dedi. Allah Resulü ise, "Ey Ebu Bekir, korkma, Allah bizimledir," buyurdu. Daha sonra da, "Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun?" diyerek onu teselli etti. Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin bu sözlerine rağmen korku duyuyor ve, "Ya Resulallah, eğer ben ölürsem bir şey fark etmez ama sana bir zarar verirlerse bütün ümmet helak olur gider," diyordu. Müşrikler bütün umutlarını kaybederek Sevr dağından indiler ve Allah Resulü'nü bulana ya da öldürene 100 deve verileceğini herkese duyurdular. Peygamberimiz yoldaşıyla birlikte Sevr mağarasına perşembe gecesi girmiş, ondan sonraki 3 güne de yine bu mağarada geçirmişti. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah son derece becerikli bir gençti. Karanlık bastığında mağaraya geliyor, onlara su ve yiyecek getiriyordu. Bu arada müşriklerden haber verirdi. Hazreti Ebu Bekir, hicret edecekleri develeri önceden seçip beslediği gibi hicret sonrası için de hazırlık yapmış ve Füheyre adlı çobanına bazı ince taktikler öğretmişti. Füheyre, Allah Resulü ve arkadaşının Sevr mağarasında saklandıkları günlerde Hazreti Ebu Bekir'in koyunlarını mağaranın yakınında otlatır ve Mekke'ye dönmeyerek orada gecelerdi. Bu arada koyunlardan süt sağar ve mağaraya götürülmek üzere akşam vakti gelen Abdullah'a verirdi. Abdullah güneş doğmadan önce Mekke'ye döner ve orada sabahlardı. Bu sebeple müşrikler hiçbir şeyden kuşkulanmıyorlardı. Füheyre'nin başka bir görevi de günün ilk ışıklarıyla birlikte mağaradan ayrılan Abdullah'ın ayak izlerini silmekti. Bunun için koyunlarını mağara kapısına kadar yaklaştırır ve orada dolaştırıp izleri yok ederdi. Böylelikle Allah Resulü'nü arayan iz sürücülere ipucu verilmezdi. Civardaki çobanlar Füheyre'nin kendileri gibi Mekke'ye döndüklerini zannedip hiçbir şeyin farkına varmazlardı. Peygamberliğin 14. yılı Rebiyül Evvel ayının 4'ü ve pazartesi günüydü. Kılavuz seçilen Abdullah bin Uraykıt, Sevr mağarasında geçirilen 3 geceden sonra sabahın çok erken saatlerinde geldi. Yanında 3 deve bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir'in aylar boyu beslediği develer son derece sağlıklı durumdaydı. Fakat o daha iyi görüneni Allah Resulüne göstererek, "Ya Resulallah, bu hayvan senindir," dedi. Peygamberimiz daha önce söylediği sözleri tekrarlayıp o devenin bedelini ödedi. Bu para 400 dirhemdi. Deveye de Adba ya da Kasva adını verdi. Hazreti Ebu Bekir çobanı Füheyre'yi devesinin arkasına bindirdi. Günler boyu sürecek yolculukta böyle bir adama ihtiyaç vardı. Abdullah bin Uraykıt öne geçip yola koyulduğunda Peygamberimiz Mekke'sine bir kez daha bakarak, "Ey benim Mekke'm, vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve onun için en sevgili olanısın. Eğer kavmin beni senden çıkartmasaydı senden asla ayrılmazdım," buyurdu. Yüce Allah onu bir ayetle teselli etti. "Resulüm, Kur'an'ı sana farz kılan Allah...

0: elbette seni yine dönülecek yere döndürecektir. Onlara de ki, Rabbim hidayetle geleni de, açık bir sapkınlık içinde bulunanları da çok iyi bilir. Hicretin ikinci bölümü başlıyordu. Hedef Medine'ydi. Sevr Dağı arkalarında garip kalmıştı. Allah Resulü'nün gül kokusu da o dağdaki mağaradan henüz kaybolmamıştı. Abdullah bin Uraykıt su sıkıntısı çekmeyecekleri tenha sahil yollarına yöneldi. Birçok müşrik tarafından arandıkları için gece gündüz yol almaya devam ediyorlardı. Hazreti Ebu Bekir ticaret maksadıyla çok yer gezerdi. Bu yüzden birçok insan onu tanırdı. Yarı yolda bir grupla karşılaştılar. İçlerinden biri ona yaklaştı ve Efendimiz'e işaret ederek ''Ya Ebu Bekir, önündeki bu kişi kimdir?'' diye sordu. Hazreti Ebu Bekir bu soruya cevap vermekten korktu. Çünkü Allah Resulü'nü bulan kişiye 100 develik müthiş bir ödül vardı. Yalan söylemesi de mümkün değildi. Sonunda çok harika bir cevap vererek ''Sorduğunuz kişi bir kılavuzdur. Bize doğru yolu göstermektedir.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir doğru söylemekteydi. Allah Resulü cennet yollarını gösteren bir kılavuzdu. Hazreti Ebu Bekir Mekke'nin zenginleri arasındaydı. Müslüman olduğunda 40.000 dirhemi vardı. Bu para şimdi onların ölü ya da diri yakalanmaları için konulan ödüle eş değerdi. Hazreti Ebu Bekir servetinin büyük kısmını Allah yolunda harcamış, sadece 5.000 dinarı kalmıştı. Hicret sırasında yanına aldığı bu parayı da Medine'ye döndüğünde harcadı. Peygamberimiz hiç kimsenin parası Ebu Bekir'in parası kadar İslam dinine fayda vermemiştir diyordu. Hicret kervanı bir gün bir gece boyunca durmadı. Salı günü yol tenhalaştığında konakladılar. Hazreti Ebu Bekir gölge yapan yüksek bir kaya gördü ve gölgesine bir post sererek ''Ya Resulallah burada biraz dinlenin, ben size gözcülük yaparım.'' dedi. Peygamberimiz yorgundu, teklifi kabul etti. Hazreti Ebu Bekir daha sonra bir çobanın yanına gitti ve bir miktar süt sağdırdı. Efendimiz biraz sonra uyandığında susamış durumdaydı. O sütten içtiğinde ferahladı. Hazreti Ebu Bekir onun dinlendiğini fark etmişti. Bu duruma sevinip ''Ya Resulallah yolculuk vakti geldi, yola çıkalım.'' dedi. Medine onları beklemekteydi. Güneş batmak üzereyken yola çıktılar. Gece karanlığında yol alacaklardı. Müşrikler de o sırada yoldaydı. Her yerde onları arıyorlardı. Ümmü Mabed'in koyunu. Güneş doğduğu zaman yine yoldaydılar. Kılavuz Uraykıt biraz sonra bir çadıra doğru yanaştı. Burası Ümmü Mabed adlı bir kadına aitti. Bu yaşlı kadın yolda geçenlere et ve hurma gibi şeyler satıp geçinmekteydi. Ne yazık ki o gün her şey satılıp tükenmişti. Peygamberimiz yiyecek kalmadığını duyunca oradaki bir koyunu sağmak istedi. Bunun için izin istediğinde Ümmü Mabed, ''Boşuna uğraşmayın, o hiç süt vermez.'' dedi. Peygamberimiz koyunu bereketli kılması için Allah'a dua etti ve Ümmü Mabed'in şaşkın bakışları arasında 10 kişiye yetecek miktarda süt sağdı. Büyük bir kap ağzına kadar doldu. Hep beraber içtiler. Allah Resulü daha sonra koyunu tekrar sağdı ve dolan kabı Ümmü Mabed'e verdi. Yaşlı kadın Efendimiz'i bilmiyordu. Gördükleri karşısında şaşırdığından başka bir koyun kestirip onlara ikram etti. Bir kısmını yanlarına yolluk olarak verdi. Hicret kervanı daha sonra ayrıldığında Ümmü Mabed kesilen koyundan hiçbir şey eksilmediğini görerek tekrar hayrete düştü. Ümmü Mabed kervan gittikten sonra yanına gelen kocasına o gün yaşadıklarını anlattı. Sütü sağan kişiyi tarif ettiğinde eşi dayanamayıp ''Vallahi bu zat bize anlattıkları Kureyşli peygamberdir. Eğer burada olsaydım yanından ayrılmazdım.'' diye gözyaşı döktü. Son derece üzgündü. Çadırlarına kadar gelen bir peygamberi görememişti. Daha sonra birden yerinden kalktı, yollara düştü. Belki de Allah onu Resulüne yetiştirirdi. Rim Vadisi'ne girince onları gördü. Bu sefer de sevinçten ağlıyordu. Yanlarına koşup Müslüman oldu. Ebu Mabed hayatının en şerefli yolculuğunu yapıp dönmüştü. Ümmü Mabed Hatun da Müslümanlar arasına katıldı. Peygamberimiz Ümmü Mabed'in yanından ayrılırken süt sağdığı koyunu hiçbir zaman kesmemesini tembih etmişti. Ümmü Mabet bu koyunun o tarihten sonra 18 yıl daha yaşadığını, her şeyi silip süpüren kıtlık ve kuraklıklara rağmen ondan gece gündüz bol miktarda süt sağdıklarını söylemişti. Allah Resulü ve arkadaşı için ortaya konan 200 develik ödül karşısında şaşkına dönen müşrikler onları dört bir yanda arıyorlardı. Ümmü Mabed'i görünce ona doğru yaklaşıp "Muhammed'in bu taraflara geldiği söyleniyor, onu gördün mü?" diye sordular. Eşi henüz yanına gelmediği için Ümmü Mabed yalnızdı. "Bugün birkaç kişi yanıma geldi ve onlardan bir tanesi süt vermeyen koyunumdan bol bol süt sağdı," dedi. Müşrikler Allah Resulü'nün izini bulmuşlardı. Hemen peşine düştüler. Ödül peşinde koşanlardan biri de Süraka bin Malik adlı iz sürücüydü. Bu adam Allah Resulü ve Hazreti Ebu Bekir'in saklandıkları Sevr mağarasının kapısına kadar iz sürmüş ve içeri girmek üzereyken örümcek ağlarına aldanan diğer müşrikler tarafından geri döndürülmüştü. O sırada evinde dinlenirken yanına biri geldi. Nefes nefeseydi. "Ey Süraka, biraz önce develerine binmiş vaziyette sahile doğru giden kişiler gördüm. Sanırım ki onlar Muhammed ve arkadaşlarıdır," dedi. Bu haberden gerisini Süraka anlatıyor. "Ben adamın bahsettiği kişilerin Allah Resulü ve arkadaşları olduğunu hemen anladım. Fakat onlar için vaat edilen adam başı 100 deveyi tek başıma almayı istiyordum. Bu yüzden de o gördüğüm kişiler kaybolan hayvanlarını arıyorlar," diyerek kendisini yanılttım. "Daha sonra hemen atımı hazırladım, zırhımı kuşanarak son hızla yola çıktım."
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
4: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akramedya'da.
5: Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 3030.

0: aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Neye ihtiyacımız var? Belki de en çok birbirimizi sağlıklı duymaya ihtiyacımız var. Duymak ve duyurma konusunda sıkıntılarımız var. Bunu engelleyenler nelerdir? Şöyle diyorum ben konuş.

Dururken danışanlarımla ya da seminerlerde o duymaya engel perdeler var. Nur bir tane, zulümat çok. Hani Kur'an-ı Kerim'de de öyle geçiyor. Evet. Aslında hani gerçek bir tane, ışık bir tane ama o perdeler, karanlıklar çok. Onlar böyle peyderpey kaldırıldıkça biz duyuyoruz. O iletişimdeki kazalar, sıkıntılar, zorluklar neden oluyor derseniz aslında çok basit bir şeyden oluyor. Düşüncesizlikten oluyor. Basit bir ifadeyle. Çok kullandığım bir ifadedir. Dur, düşün, davran. Bunu yaptığımızda, o biraz durduğumuzda aslında duyabiliyoruz. Karşı taraf bize bir şeyler söylüyor. Sıkıntısıyla ilgili de söylüyor, sevinciyle ilgili de söylüyor. Bize kendini duyurmaya çalışıyor. Biz de ona. Duymada problem varsa, o durup düşünmede problem varsa bir sıkıntı yaşıyoruz. O bizi bir düşündürüyor, durduruyor. Vaktin kıymetini, anın kıymetini bildiriyor bize diye düşünüyorum. Burada da hani sabrımız kalmadı kısmında koymamız gereken bir şey hayatımıza, teşekkürümüz ve özrümüz eksik. İki şey formülize edersek hakikaten. Sabrınızı destekleyen bir şey, krediniz oluyor, şükür birbirinize. Özür dilediğinizde de hakeza öyle. Bunlar zor zaman akçeleri gibi, krediniz oluyor. Özrü ve teşekkürü bol yaptığınızda, buradan kısmadığınızda aslında sizin tasarrufunuz. Şimdi o hissettirmek kısmını açmak lazım. Şöyle iletişim kazalarına neden oluyor. Hani müneccim mi karşı taraf bilsin. Onun için mümkün mertebe beden dilinizde, karşı tarafında hani hep sevgi dillerinden de bahsedilir. Herkesin farklıdır öncelikli sevgi dili. Kimi o beden duruşundan hoşnut olur, kimi dille söylenmesinden hoşnut olur. Kimi bir hediye almayla hoşnut olur, o teşekkürü anlarsınız, özrü anlarsınız. Ama eşiniz de, sonra evlatlarınız da ben hep kitap gibidir derim. Onu okudukça öğrenirsiniz sevgi dilini. İşte onu duydukça öğrenirsiniz, işittikçe öğrenirsiniz. O zaman da o halinize, o dur düşün davrandaki halinize yansır. O zaman birbirimizi duyarız. O zaman birbirimize o sabrımız, kredimiz olur. Bilgi kalbe inmedikçe gerçek bilgi olmuyor. Büyüklerin ifadesiyle. O zaman bilgiyi kalbe indirmenin yolu, kalbe giden yol işitmekten geçiyor tabii önce. İşitiyoruz. Onu kalbe indiriyoruz. Sonra hareketlerimize yansıtıyoruz. Yani hal dilimize. Evet, Kur'an-ı Kerim'de zaten kayıtlarımız var. Ayet-i kerimelerde kulaklarımız, ellerimiz, gözlerimiz, bunlar dile gelecek. Perdeleri biz de oluşturuyoruz. İletişim kazaları dediğimiz bu. Görmüyoruz. Yani biriyle yola çıkacağımız zaman onu tanımak gerekir. Sevebilmek için de böyle haritalarımız, yol haritalarımız olması gerekir. Nasıl oluşur yol haritaları, sevgi haritaları? Onun sevdiği kişileri bilirsiniz, sevdiği, hoşnut olduğu ortamları bilirsiniz, onun hayallerini bilirsiniz, sevdiğinizin neler planladığını bilirsiniz, korkularını bilirsiniz, onu öğrenmeye çalışırsınız. Belki günümüzdeki en böyle bizi sıkıntıya sokan evlenmek üzere olanlarda ya da yeni evlilerde beklenti içinde olmak. Hani benim sevdiğim şeyleri yapsın. Hani evet. Ben onu tanıyacağım. O hani beni mutlu etsin. Ben mutlu olayım. Siz onu tanıdıkça, aslında bu çaba içinde oldukça, önce almak niyetiyle değil, vermek niyetiyle yola çıktığımızda iş daha kolay oluyor. Perdelerin oluşmasına engel olabiliyorsunuz o zaman. Çünkü o iyi niyet, yani karşı tarafta psikopatolojik bir şey yoksa o iyi niyeti anlayacaktır. Beni tanımaya çalışıyor. Oradaki şu, sevgi dilini bilmek, onun bam telini bilmek. Belki mesela en çok sıkıntı yaşanan konulardan ailesiyle ilişkiler. Çok seviyor yani annesini, halasını, işte dayısını. O zaman onlar hakkında olumsuz ifadeleri onun yanında kullanmamak. Onun ortamlarında onunla birlikte mutlu olabilmek. Bu işe yarar. Önce kendi beklentilerimizden ziyade karşı tarafı tanımak. Tanımak da bir keyif. Şimdi bu devirde daha ziyade evlilikten ne bekliyoruz? Görsel şeyler, şaşa, evlilik hazırlıkları, işte pembe hayaller. Bir taslak oluyor evlilikle ilgili. Ama o karşınızdaki kişi buna uymazsa problem,
Uydurmaya da bir çalışmak var evlendikten sonra da. O uydurmaya çalışmak büyük bir vakit kaybı. Çünkü birini değiştirme şansınız yok. Evet. Yapabileceğiniz değişiklikler ve gelişim ancak kendinizde olabilir. Ama başkasından bunun değişeceğini beklemek ömür törpüsü. Hem karşıdakine haksızlık hem sizin için vakit kaybı. Farklı bir mutluluk algısı da çiziliyor. Şimdi mesela muhabbet, aşk, evlilik, hoş bir an dediğimizde akla gelen işte mum ışığında bir yemek, düşünülmüş bir hediye, özenle düşünülmüş sürprizler. Ama böyle değil. Çok küçük anlarda, çok küçük böyle düşünülmüş anlarda gizli. İşte ne bileyim sabah evden ayrılıyorsunuz. Eşiniz tam o sırada böyle üzgün göründü, kötü bir haber aldı, anladınız, telefon geldi. Döndünüz baktınız, işte vaktiniz yok, yetişeceksiniz bir yere. Diyorsunuz ki, ay üzüldün galiba ama yani şu anda konuşamıyorum ama gelince ilk işim bunu dinlemek. İşte sevgi bu anda pat diye büyüyor, büyümeye başlıyor. Ama o anda onu görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Kapıyı kapatıp çıkıyorsunuz. İşte sevgi o anda küçülmeye başlıyor. Sevgi o özenle hazırlanmış sürprizlerde, pahalı hediyelerde, uzun güzel tatillerde aslında saklı değil. Sevgi bu küçük, o ihtiyaç duyulan anlarda hakikaten üstel sayılar gibi böyle 2 üzeri 3, 2 üzeri 5 gibi büyüyor. 2 artı 2 gibi falan değil. O zaman bir bakıyorsunuz ki sevgi kocaman olmuş. O anları kaçırmamak lazım işte. O ilişkiler güzel devam ediyor. Birbirini tamamlıyor. Ben işim gereği hastanede çalışırken de zor zamanlarda olan ailelerle, mesela bebeği yeni doğan yoğun bakmış ailelerle görüşüyorum mesela. Bazen o zor anlar aile bağlarının daha kuvvetlendiği anlar oluyor. Ne zaman birbirlerini duyarlarsa, ne zaman çatırdayıcı anlar oluyor mesela. Daha da ayrılındığı anlar da oluyor onlar. Olumsuz hatıralar, o birbirlerini duymadıklarında aslında ikisi de üzülüyor ama birbirlerini ifade edemiyorlar. Biri onun hiç umursamadığını düşünebiliyor mesela bir hastalık anında. Beni anlamıyor, beni görmüyor, beni duymuyor diyor. Aslında o anlarda birbirine kenetlenmek için büyük fırsat da. Hakikaten yanlış algılar büyük yanılgılarımızdır da. O yüzden niyetlerimizi açıkça ifade edebilmek, seviyorsak sevdiğimizi söyleyebilmek hadis-i şerifteki gibi. Çünkü an bu an, geçmişe yapacak bir şey yok, gelecek bize ait değil. Hep bu anda kalabilmek, bu anı kaçırmamak, o zaman hep kârdayız aslında. Bizi rahatsız eden şeyler de olur tabii. Bazen ben diyorum, şimdi evlilik yaşı kaçtır ortalama Türkiye'de? 24-25'lerde mesela. 24 yıl başka bir ortamda başka birileriyle yaşadınız. Tabii ki yani birbirimize uyuşmayan şeylerimiz olacak. Belki birçok konuda uyuşmayacağız. Ortak alanlarımız kısıtlı olacak belki ama. İfade, bunu nasıl ifade ettiğimiz önemli. Uygun bir zamanda, ya bu beni üzdü, incitti, ne yapabiliriz demek başka. Ben bunu bekliyordum, şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı deyip sert çıkışlar başka. Bu işlerle uğraşan yine Amerika'da bir aile danışmanının ifadesi, sona götüren, ilişkiyi yoran şeyler var. Bir tanesi sert başlangıçlar. Sert başlangıçlar ilişkiyi yoruyor. Siz her türlü konuşmaya yumuşak başladığınızda o yumuşak devam ediyor. Sert başladığınızda sert. Kılıçlar böyle birden çekilince durdurmak zor hakikaten. Onun için dili yumuşaklığa alıştırmak güzel. Sonra dili takdire alıştırmak güzel. O teşekkür takdiri dedik ya. O hakaretler, yanlış ifadeler yoruyor ilişkiyi. Sonra bir sonraki aşama geliyor. Dolup taşmalar. Düdüklü tencere gibi diyorum. Arada gaz boşalmayınca bu sefer patlamalar oluyor. O noktaya geldikten sonra zorlanıyoruz. Yani her iki taraf zorlanıyor. Bu her ilişkimizde böyle. Yani eş ilişkisi olması gerekmiyor. Hani karı koca ilişkisi, bu komşu, arkadaşlarımızla ilişkide de böyle. Ve sonra böyle bakıyoruz ki ilişki zorlanınca bir duvar örme başlıyor artık. Diyorsun ki uzak durayım. İşte o zaman kopuş başlıyor. Ama güzel olan bir şey var ki, yani evet bu aşamaya geldiğinde biter mi? O her zaman niyetimiz ve gayretimiz çok önemli bir yolda. Niyet ve gayret olduktan sonra inat için değil, murat için bu yolda varım derse eğer kişi, bu yoldan da dönebilir. Hakikaten karşı tarafın psikopatolojik bir durumu yoksa birbirinden etkilenmek mümkün.
Bu kaçınılmaz bir şey. Yani sizin o iyi niyet ve gayretiniz cevap bulacaktır. Ama Rabbim nasip etmemişti. Şimdi şöyle bir ilke var. Ben çok severim. Nisa 79. Feyzül Furkan'da Hasan Tahsin Feyzi hocamızın orada bir dipnotu var. Nisa 79'un meali hatırlayanlar olacaktır. Orada şöyle ifade var. Yani başımıza gelen iyi şeyler Allah'ın lütfu, kötü şeyler nefsimizden der. Dipnotta da şöyle. Kul bir şeyi seçer, ister, yönelir, gayret eder. Ama takdir her zaman Allah'ın. Yani yaratacak, o son olduracak Allah. O yüzden niyet ve gayret önemli ama kalpleri ısındıracak Allah, onu da bilmek lazım. Biz acziyetimizi bildiğimiz anlar genelde yardımın geldiğini hissederiz. Biti deriz, kapı açılır mesela. O yüzden o kapıyı yoklamak lazım. Bir şey vardı, bir yerde okudum, kaynak şimdi veremeyeceğim ama bir padişah kendisine vezir seçecek. Hadi diyor, kapının üstünde kilitler var, açın kapıyı. İmkansız diyorlar, yani o kadar fazla kilit, karma karışık bir durum, o diyor olmaz, açılmaz, bu kapı asla açılmaz falan. Biri geliyor ve kapıya dayanıyor, yani açmak için. Denemek önemli. Yani o kapıya dayanmak, gayret etmek. Sonucu bilmiyoruz. Sevgi ailede öğreniliyor. İlk okulu orası. Biz neyle öğretmeye, ne vasıtasıyla öğretmeye çalışırsak çalışalım, yani evlatlarımız modelleyerek öğreniyor. Söylediklerimizden ziyade yaptıklarımız etkili, modelleyerek, çok üzülerek bazen danışanlarımda ya da işte konuştuğumuz eşlerle, diyelim ki babası da alkol kullanıyordu mesela, hiç sevmemesine rağmen kendi de yapıyor, yani orada bir modelleme, ya da işte annesini dövdüğünü görüyor ama o da eşine aynı şiddeti uyguluyor, istemeyerek yaptığını söylüyor. O yüzden sevgi de ailede öğreniliyor, modelleyerek öğreniliyor. Çocuklar evde uyusalar da, gecenin bir vakti de olsa duyuyorlar. Yani evin içindeki huzuru duyuyorlar. Akşam baba işten eve döndüğünde kapının nasıl açıldığını, sevgiyle mi açıldı, hayıflanarak mı açıldı, o hissediliyor. Sofra birlikteliği çok önemli. Oradaki bakıştan, yemeği koyuştan, gününüz nasıl geçti muhabbetinden. Hepsi bunları sevgiyi öğrendiğimiz yerler. Her an kayıtta. O yüzden o birlikte geçirilen anlarda birbirimize karşı duyarlılığımız, düşünceli oluşumuz, yaşadığı sevinci, yaşadığı üzüntüyü paylaşışımız. Bugün başına bu gelmiş olmalı, üzülmüş olmalısın, sevinmiş olmalısın. Onun düşüncesini anlıyor olmanız, bunlar hep sevgiyi büyüten şeyler. Rabbim kulunu yardımsız bırakmıyor. Hakikaten evet, tercihlerimiz bizim önemli, niyetlerimiz önemli. Dediğim gibi, yani psikopatolojik bir şey yoksa, niyet halisse ona bir kapı açılacaktır. Yani dediğim gibi, hayatta herkesin bir kahramanı çıkacaktır. Şunu bilmek gerekir ki evliliği külfet olarak görmemek lazım. Bunu nimet olduğunu bilmek lazım baştan itibaren. İmam-ı Gazali diyor ki nikahın faydalarını anlatırken, birincisi şehveti teskin, ikincisi madde sıralaması farklı olabilir ama şu maddelerden bahsediyor, 5 maddeden: şehveti teskin, neslin devamı, aile sayısını arttırmak, yakınlarının sayısını arttırmak, ev geçimini öğrenmek ve bir de diyor ki nefsin terbiyesi. Bize yol aldırıyor. Onun için külfet olarak değil, nimet olarak görüp öyle ilerlemek lazım. Sıkıntı çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkmaması hayal olur. Ama orada bizim düsturlarımız var. Nisa 35 var ayet-i kerimede. Evet. Hakem seçilir, konuşulur. Bir aşama daha var, destek alınır, danışmanlık alınır. Bir aşama daha var, terapi alınır. Yol var dileyene. Dedim ya, yola İnat için değil, murat için çıkıyorsak onun çaresi bulunuyor illaki. O bakış açısıyla ilerlendiğinde huzur bulunur. Yani karşılıklı bir kitap gibi okuyarak
Onda gördüğünüz iyi bir şeyi siz hayatınızda geçirerek. Ben tahterevalli gibi diyorum yani evlilikler. Diyor ki ya tamamen benden zıt doktor hanım yani nasıl olabilir, nasıl yürüyecek? Biz dengedeysek dengede birini bulabiliyoruz karşımızda. Biz mesela çok bir konuda cimriyiz. Mesela o çok verici yani olabiliyor. Bizim cimriliğimizi ancak o cömertlik dengeleyebiliyor. O yüzden böyle tahterevalli gibi diyorum. Siz ne kadar kişilik gelişiminiz, kendinizi yetiştirmeniz, farkındalığınız arttıkça böyle dengeye gel.

veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır veziri olması ve kardeşleriyle karşılaşması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılar ise de o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü taslamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın. Kardeşleri onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğini yaparız.'' dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koy. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz de onu ne pahasına olursa olsun koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en

0: merhametlisidir. Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz ve fazladan bir deve yükü de yiyecek arttırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğunuza vekildir dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Nazarı dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak O'na dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak O'na dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileğini yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat İnsanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona "Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme." dedi ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı. Ey kervancılar, siz hırsızsınız. Yakup'un oğulları onlara dönerek ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz dediler. Dediler ki, hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır. O seslenen, buna ben kefilim dedi. Yusuf'un kardeşleri, Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz dediler. Onlar da eğer yalancı iseniz hırsızın cezası nedir dediler. Onun cezası çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onun suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimiz kişiyi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. Yusuf'un kardeşleri, eğer o çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunun içine sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür dedi. Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir. Kardeşleri, ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset. Yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyimser insanlardan görüyoruz dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babamızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvel de Yusuf hakkında işlediğimiz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün, deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ben ise Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, ah Yusuf'um, ah diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o, kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dedi ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim. Ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır, dediler. Yusuf şöyle dedi, siz cahillik ve gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tövbe ettiniz mi? Aa, yoksa sen hakikaten Yusuf musun, dediler. O da, ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri, Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Biz doğrusu yaptığımızdan dolayı suçluyduk, dediler. Yusuf da, bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Şu gömleğimi götürün. Onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana buna da demeyin, dedi. Oradakiler, vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim, dedi. Evlatları, ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik, dediler. Yakup, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir, dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin dedi. Babası ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu ve hepsi önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Akra, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hac hakikaten kolay olmayan bir ibadettir. Tavsiye ederiz genç kardeşlerimizle, özellikle gençlik ve dinçlik varken hac yapmaya çalışsınlar. O zaman daha rahat olur. İhtiyarlayınca tabii efendim vücudun gücü kuvveti azaldığı zaman sıkıntılar daha çok oluyor ve sıkıntılara tahammül daha az oluyor. Ama sıkıntı da olsa o sıkıntılardan mükafatlar büyük geleceği için o mükafatların hatırına insan sıkıntılara sabreder. Sabrın da mükafatının çok büyük olduğunu zaten biliyoruz. Dinimizin iki esaslı efendim duygusundan birisi sabırdır. Birisi sabır, birisi şükür. Sabredeceğiz, sevap kazanacağız. Şükredeceğiz, sevap kazanacağız.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 60 ila 80. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sadakalar, zekatlar Allah tarafından bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, o zekatların toplanmasına memur olanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, azat edilecek köle ve esirlere, borcunu veremeyecek olan fakir borçlulara, Allah yolundaki mücahitlere, muhtaç kalan yolculara mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine o münafıklardan öyle kimseler vardır ki, o her şeyi dinleyip reddetmeyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitirler. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler var ya, işte onlar için acıklı bir azap vardır. O münafıklar, sözde Müslüman gözükenler, sizi hoşnut etmek ve kendilerini kabullendirmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar müminseler, Allah ve Resulünü hoşnut etmeleri daha doğrudur. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve Resulünün emirlerine muhalefet eder, karşı koymaya kalkarsa, ona içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük zillet ve rezilliktir. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler, yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Şayet onlara Tebük'e giderken alay etmelerinin sebebini sorarsan, andolsun ki biz ancak vakit geçsin diye lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulüyle mi eğleniyordunuz? Hiç özür dilemeyin, siz inandıktan sonra Peygamberi hafife almakla artık kafir oldunuz. Sizin bir kısmınızı affetsek bile diğer gruba suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirinden yanadır ve hepsi aynıdır. Onlar kötü olanı, İslam'a uygun olmayanı emrederler, iyilikten, Allah'a itaatten men ederler. Ellerini sıkı, cimri tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu, terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep fasık, Allah'ın emrinden sapan kimselerdir. Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere, içinde daimi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için devamlı bir azap vardır. Ey Müslüman görünen iki yüzlüler! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Üstelik onlar kuvvet bakımından sizden daha yaman, malları ve çocukları da sizden daha çoktu. Onlar dünya malından hisselerince faydalanıp zevklenmişlerdi. İşte sizden öncekilerin nasiplerince faydalanıp zevklendikleri gibi payınıza düşenle zevklenmek isteyip onların daldıkları gibi o batağa daldınız. İşte onların dünya ve ahirette yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olmuş kasabaların haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara deliller, mucizeler getirmişti de inanmadıkları için helak olmuşlardı. Allah onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar

0: birbirlerinin velileri, dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği, tevhidi ve salih ameli emrederler. Kötülükten, kötü olan şeylerden men ederler. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bu kimselere rahmet edecek, bağışlayacaktır. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ey Peygamber! Kafirlere karşı silahla, münafıklara karşı delil getirerek, dille cihatta bulun ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Münafıklar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Halbuki seni küçümseyerek küfür kelimesini söylediler. Müslümanlıktan sonra kafir oldular ve elde edemedikleri şeye sana bir suikast yapmaya yeltendiler. İntikam almaya kalkışmaları başka sebeple değil, ancak Allah ve Resulü, onun lütuf ve yardımından o müminleri zengin etti diyedir. Eğer münafıklıktan tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olur. Eğer yine söz ve hareketleriyle inkara dönerlerse Allah onlara dünyada ve ahirette acıklı bir azapla azap eder. Onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de yardımcı vardır. Onların bazıları da, şayet o Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka, zekat vereceğiz ve muhakkak iyilerden olacağız diye Allah'a kesin söz verdiler. Allah lütfundan kendilerine verince de cimrilik ettiler. Verdikleri sözü yerine getirmekten ve itaatten yüz çevirdiler. Onlar zaten dönek kimselerdir. Sonunda ona verdikleri sözlerden caydıkları ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisine kavuşacakları güne kadar onların kalplerine münafıklığı yerleştirdi. Münafıklar Allah'ın kendilerinin sırlarını da müminler aleyhine yaptıkları gizli konuşmaları, fısıltıları da bildiğini ve Allah'ın bütün gaypları, bilinmeyen ve görünmeyenleri çok iyi bilen olduğunu hala bilip anlamadılar mı? Sadakalar hususunda gönülden bağışta bulunan müminleri çekiştiren ve vermek için güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden o münafıklar var ya, Allah onları maskaraya çevirecektir. Onlar için bir de acıklı azap vardır. Ey Resulüm! Onların bağışlanmasını ister dile, ister dileme. Onlara 70 defa bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Bu Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre sapmalarındandır. Allah emrinden sapan fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 60 ila 80. ayetleri dinlediniz.
2: Akra.
3: Poetry of you is praise of the tongue, from the heart of love inclining. As time goes by, on its horizon you stand, a moon amidst darkness, star shining. A memory as fresh as fragrant flowers, qualities of a garden exhaling.

Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Akra reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Kurbanlık seçiminde nelere dikkat etmeli? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan arzında bir sıkıntı bulunmadığı açıklanırken pek çok şehirde kurban pazarları kuruldu. İstanbul ve büyük şehirlere kurbanlık girişleri de başladı. Vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalarsa şöyle duyuruldu. Hayvanın küpesi mutlaka kontrol edilmeli. Küpe numarasıyla yaş, ırk ve aşı bilgileri sorgulanabiliyor. Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar tercih edilmemeli. Hayvanın canlı ve sağlıklı görünmesine dikkat edilmeli. Öte yandan vekalete kurban bağışında bulunmak isteyenler için Mahmut Esat Coşan Vakfı Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla bu yılda kurban ibadetini paylaşma ve dayanışma anlayışıyla sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın 2. ve 3. günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Doğa Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Aile ve çocuklar en büyük mutluluk kaynağı. Türkiye'de kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirten bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında %15 ile çocuklar, %5 ile kendisi, %4 ile eş ve %3 ile anne baba ve torunlar takip ediyor. Ayrıca aile mutluluk kaynağı olarak görülüyor ama haneler de küçülüyor. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve geçen yıl 3 kişiye düştü. Türkiye'de geçen yıl toplam hane halklarının %11'ini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olurken onu Şanlıurfa ve Batman izledi. Hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise Tunceli olarak kayıtlara geçti. Sigara yasağı genişliyor. Cezaları 100 katına kadar artırması öngörülen yeni tütün yasağı taslağı, sigara ve e-sigara

0: kullanım alanlarını ciddi şekilde sınırlandıracak. Sahil, park ve çocukların bulunduğu bölgelerde içilmesi yasaklanan sigaranın satışında da nakit ödeme kaldırılacak. Geleneksel tütün ürünlerinin yanı sıra özellikle gençler tarafından yoğun biçimde tercih edilen e-sigara gibi yeni nesil ürünleri de içerecek şekilde mücadele alanını genişletecek düzenleme ile artık restoran, lokanta gibi işletmelerin açık alanlarından sahillere kadar çok geniş bir mecrada tütün ürünü kullanımına önemli kısıtlamalar gelecek. Teklifte yer alan bazı düzenlemeler ise şöyle. Tütün yasakları e-sigara ve türevi ürünler için de geçerli olacak. Okullarda, kültür ve sosyal hizmet binalarında ve ibadethanelerde yerleşkelere 10 metre mesafe içinde tütün ürünü içilemeyecek. Çocukların kullandığı oyun ve spor alanlarında tütün ürünü tüketim alanları oluşturulamayacak. Yasakların ihlalinde uygulanan idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda artıyor. Taslak metnine göre kuralları ihlal edenlere uygulanacak ceza tutarları 100 katına kadar artırılabilecek. Trafik kural ihlallerinde düşüş. Yeni trafik düzenlemesi sonrası kural ihlallerinde büyük düşüş gözlendi. Geçen yıla oranlama kasatma %92, hız ihlali %58 ve drift %62 azaldı. Denetimlerin %4,5 artmasına rağmen işlem yapılan araç sayısının %21 düşmesi yeni yasaya uyumun arttığını ortaya koydu. Yine belgesiz araç kullanım oranı %31, seyir halinde cep telefonu kullanımı %28 oranında düştü. Sürekli seçim yapmak zihni yoruyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine, ne yenileceğinden hangi mesaja önce cevap verileceğine kadar uzanan bir sürü seçim. Günlük yaşamın sıradan bir parçası gibi görünen birçok karar zamanla zihinsel yük oluşturarak bireyin enerjisini tüketebiliyor. Son yıllarda giderek daha sık konuşulan karar yorgunluğunun özellikle yoğun tempolu yaşam süren bireylerde dikkat çekici şekilde arttığı belirtilmekte. Psikiyatri uzmanı Dr. Sema Bayçın, karar yorgunluğunun yalnızca zihinsel bir halsizlik olmadığını, aynı zamanda dikkat dağınıklığı, erteleme davranışı, motivasyon kaybı ve duygusal tükenmişlik gibi birçok tabloyla ilişkili olabileceğini ifade ediyor. Özellikle yoğun iş temposu, dijital ekran maruziyeti, sürekli bildirimler ve aynı anda birçok şeyi yetiştirme çabası zihinsel tükenmişliği hızlandırabilir. Karar yorgunluğunun çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğini belirten Bayçın, bireylerin bu süreci genellikle isteksizlik, dalgınlık ya da motivasyon eksikliği olarak yorumladığını söylüyor. Özellikle mükemmeliyetçi yapıya sahip bireylerde bu durumun daha yoğun hissedildiğini söyleyen Bayçın, en doğru kararı verme baskısı kişiyi zihinsel olarak yorabiliyor diyerek bu durumu düzene koyabilecek bazı önerileri şöyle sıraladı. Günlük rutinler oluşturmak, önemli kararları günün erken saatlerinde almak, gereksiz seçenekleri azaltmak, dijital molalar vermek, uyku düzenine dikkat etmek, aynı anda çok fazla işi yönetmeye çalışmamak, gün içinde kısa zihinsel dinlenme araları planlamak, özellikle düzenli uyku ve planlı yaşam alışkanlıklarının zihinsel enerjiyi korumada önemli rol oynadığı belirtilmekte. Modern yaşam bireylerden sürekli hızlı düşünmelerini, üretmelerini ve seçim yapmasını bekliyor. Ancak zihinsel kaynaklarımız sınırsız değil. Kişinin kendi sınırlarını fark etmesi, dinlenmeye alan açması ve zihinsel yükünü yönetmeyi öğrenmesi ruh sağlığının korunması açısından önem taşıyor. Çöl tozu ve bahar alerjisi birleşti. Bugünlerde Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımı ve bahar aylarının polen etkisi öne çıkıyor. Uzmanlar hava kalitesindeki düşüşün alerjik rinit ve astım hastalarında şikayetleri artırabileceği uyarısında bulunarak önlemlere dikkat çekti. Bahar alerjisi bulunan kişilerde görülen burun akıntısı, hapşırık, gözlerde yaşarma ve kaşıntı gibi belirtiler toz taşınımı ile birlikte daha şiddetli hale gelebiliyor. Halk arasında bahar yorgunluğu olarak bilinen halsizlik ve isteksizlik durumunun da polen alerjisiyle doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi. ediliyor. Bu durumun özellikle okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği, uyku bozukluğu ve ders başarısında düşüşe yol açabildiği vurgulandı. Çöl tozunun astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlığı olanlarla yaşlılar ve çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, toz taşınımı ve polen yoğunluğunun arttığı sabah ve öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkmak zorunda kalan alerjik bünyeli vatandaşların maske kullanması, polen ve toz parçacıklarının solunum yollarına ulaşmasını engelleyebilir. Eve geldiğinde giysiler değiştirilmeli, saç ve yüz bol suyla yıkanmalı veya duş alınmalı. Pencereler polen ve tozun yoğun olduğu saatlerde kapalı tutulmalı. Araçlarda polen filtreli klimalar tercih edilmeli tavsiyelerinde bulunuyor. Toz taşınımının demir ve fosfor gibi mineraller açısından zengin olması sebebiyle tarım alanları ve okyanus ekosistemi için doğal bir gübre görevi gördüğü bilinse de insan sağlığı üzerindeki etkilerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
1: Hava durumu.
0: Bugün bazı illerimizde yağış gözlemleniyor. Genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Toroslar mevkii aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olduğu noktalarsa Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Muş çevreleri. Bu bölgelerde şiddetli yağışlara dikkat. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayıp iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 24, Sakarya 28, Afyonkarahisar 23, İzmir 28, Antalya 23, Adana 27, Ankara 22, Konya 26, Bolu 22, Zonguldak 23, Trabzon 19, Erzurum 17, Malatya 26 ve Şanlıurfa 29 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine sıcak 42, Lefkoşa parçalı bulutlu 25, Aşgabat parçalı bulutlu 34, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Taşkent parçalı bulutlu 29 ve Üsküp 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu Gazi Emir Kavşağı'nda, Mersin Çeşmeli Otoyolu Çeşmeli Kız Kalesi kesiminde, Nevşehir, Kayseri, Bursa, Balıkesir, Kastamonu, Tosya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.40, 1 avro 53.37 Türk lirası, altının gramı ise 6.852 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.10'da Evlilik Okulu programında kronik hastalıklarla fedakarlık üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti İbrahim Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de ise Şehir İstanbul programlarımızı dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak

0: için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar, işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Ayetlerle Salı günü duaları.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Yehdi bihillahu men ittaba'a ridvanahu subulassalami ve yukhricuhum minadzulumati ilennuri biiznihi ve yehdihim ila siratin mustakim.
0: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
1: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ
0: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
1: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
1: وَلَقَدْ جَاءَ

0: أَبِعِجِلٍ حَنِيذٍ
1: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
0: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
1: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
0: وَأُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ
1: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
0: İnnel muttakine fî cennet.

0: وعيون ادخلوها بسلام آمنين.
1: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler, oralara güven içinde selametle girin.
0: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
1: Melekler canlarını huzur içinde aldıkları kimselere selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
0: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا.
1: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
0: La yesma'una fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
1: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
1: Ey Musa ve Harun! Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun. Seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
0: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ.
1: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir, sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size, biz cahillerin ardına düşmeyiz.
0: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَر۪يمًا.
1: Allah ile karşılaştıkları gün, müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
0: سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّح۪يمِ.
1: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.
0: وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalike yevmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: La yesma'una fiha lagvan ve la te'thimen illa qilen selamen selama.
1: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ
1: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yer

0: ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotkocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Gürşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Gürşan hocamız, doğumlarının Hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Gürşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Kurbanlık seçiminde nelere dikkat etmeli? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan arzında bir sıkıntı bulunmadığı açıklanırken pek çok şehirde kurban pazarları kuruldu. İstanbul ve büyük şehirlere kurbanlık girişleri de başladı. Vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalarsa şöyle duyuruldu. Hayvanın küpesi mutlaka kontrol edilmeli. Küpe numarasıyla yaş, ırk ve aşı bilgileri sorgulanabiliyor. Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar tercih edilmemeli. Hayvanın canlı ve sağlıklı görünmesine dikkat edilmeli. Öte yandan vekalete kurban bağışında bulunmak isteyenler için Mahmut Esat Gürşan Vakfı Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla bu yılda kurban ibadetini paylaşma ve dayanışma anlayışıyla sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Doğa Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Aile ve çocuklar en büyük mutluluk kaynağı. Türkiye'de kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirten bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında %15 ile çocuklar, %5 ile kendisi, %4 ile eş ve %3 ile anne baba ve torunlar takip ediyor. Ayrıca aile mutluluk kaynağı olarak görülüyor ama hanelerde küçülüyor. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve geçen yıl 3 kişiye düştü. Türkiye'de geçen yıl toplam hane halklarının %11'ini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olurken onu Şanlıurfa ve Batman izledi. Hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise Tunceli olarak kayıtlara geçti.
1: Hava durumu.
0: Bugün bazı illerimizde yağış gözlemleniyor. Genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Toroslar mevkii aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olduğu noktalarsa Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Muş çevreleri. Bu bölgelerde şiddetli yağışlara dikkat. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayıp iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 24, Sakarya 28, Afyonkarahisar 23, İzmir 28, Antalya 23, Adana 27, Ankara 22, Konya 26, Bolu 22, Zonguldak 23, Trabzon 19, Erzurum 17, Malatya 26 ve Şanlıurfa 29 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.10'da Evlilik Okulu programında kronik hastalıklarla fedakarlık üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti İbrahim Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de ise Şehir İstanbul programlarımızı dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akra dinliyorsunuz. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
3: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan Evlilik Okulu programından hepinize selamlar, muhabbetler. Efendim yeni bir programda, yeni bir bölümde tekrar beraberiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla beraberiz. Stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
3: Hocam yeni bir haftada yine farklı bir vakayı ele alacağımız bir programda beraberiz. Vaka örneğimizi paylaşalım hocam. Şöyle gelmiş mesaj. Eşim 38 yaşında ve 2 yıldır kronik bir hastalıkla mücadele ediyor. Hareket kabiliyeti zamanla azaldı. Günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanıyor ve bazı günler tamamen dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Hastalığın getirdiği yorgunluk, dengesizlik ve psikolojik durumu günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. İlk başta ona hem fiziksel hem de duygusal anlamda güçlü bir destek sağlamaya çalıştım. Hastane süreçlerinde sürekli ben refakat ettim, evin işlerini üstlendim. Ancak süreç ilerledikçe kendi tükenmişliğimi fark etmeye başladım. Sürekli destekleyici rolde olmak zamanla beni yıprattı ve kendime vakit ayıramaz hale getirdi. Uyku düzenim bozuldu, sosyal hayatım kısıtlandı ve giderek daha yorgun hissetmeye başladım. Bu süreçte ona duyduğum sorumlulukta hareket etsem de bireysel ihtiyaçlarımı karşılayamamak suçluluk duygusuna kapılmama neden oluyor. Eşimle bu süreci daha sağlıklı bir şekilde nasıl yönetebiliriz diye sormuş dinleyicimiz. Mesajdan hocam anladığım kadarıyla bir beyefendi bu mesajı yazan. Tabii burada yine mesajdan anladığım kadarıyla evet bireysel olarak kendini ihmal etmesinin bir sorumluluğunu, bunun acısını çekiyor ama bir yandan bununla yüzleşmiş olmanın verdiği bir sancısı da var sanki hocam. Tabii zor bir durum. Hastalık hasta için çok zor ama refakatçi için de hastalık çok zor. Neler söylersiniz hocam böyle bir senaryoda, böyle bir tabloda?
4: Evet. Hastaların tabii nasıl bir hastalık olduğunu bilebilsek daha başka önerilerimiz olabilirdi.
3: Doğru.
4: Ama sonuçta bir şey var. Yani kronik bir hastalık var. Tedavi için gereken yapılıyor. Hastaneye gidiyor. Kendi temel ihtiyaçlarını karşılamıyor. Böyle bir durumda refakatçilerin ciddi çocuğu var mı? Bu ayrı bir şey mesela. Ve eşinin yakınlarından bir bu konuda destek alabilecek birisi var mı? Hı hı. Aile, diğer verilerden. Veyahut da böyle durumlarda profesyonel bir yardımcı, hiç olmazsa gündüz belli bir saatlerde tutulabilir mi? Bunlar hepsi önemli sorular. Evet. Çünkü bir kişinin devamlı böyle bir süreci uzun süre devam ettirmesi karşı tarafa faydalı olamayacağı gibi kendisine de zarar verebilir ve bazen öyle ki beden diline, yüz ifadesine yansır ve hasta olan tarafta o da kendini yük oluyorum diye kendini suçlamaya başlar. Evet. Böyle dinamiklerde. Bu nedenle bizim burada şey yapabileceğimiz yani üzerinde durmamız gereken iki tarafında ruh halini göz önüne almak gerekiyor. Yani sadece burada kendisinin değil karşı tarafın da ruh halini. Burada en fazla fedakarlığın da bir sınırı muhakkak var. Yani
3: evet.
4: Fedakarlık muhakkak güzel bir şey, iyi bir haslet. Ama kişinin kendisinin birçok temel hakların ihtiyaçlarını bozacak bir fedakarlık olursa sürdürülebilir olmaz. Yani buradaki kritik soru sürdürülebilir bir bakım verilebilmesi var.
3: Evet.
4: Sürdürülebilir bakım. Zaten böyle durumlarda eş, yani hasta olan eş buradan sen git işine bak ben hallederim ya da başkasını bul gibi bazı önerilerde bulunması lazım. Büyük ihtimal bulunuyordur o. Hı. Belki bulunuyordur ama kendisi bunu yapmıyordur. Ben yapacağım, ben
3: olabilir diye. Hastane süresinde sürekli ben refakatçiyim derken ben biraz onu hissettim hocam. Evet. Sanki yani başkasına da bırakmıyor hani bu sorumluluk.
4: Bu sorumluluk, bu duygu gerçekçi bir sorumluluk değil bu. Yani
3: sürekli
4: sürdürülebilirlik değil burada. Yani 24 saat bir kimseye bakamaz. Bu insanın şeyine aykırı yani fiziksel gücüne aykırı. Nasıl bir insanın kolu bacağı 50 kilo kaldırır ama gözü 40 tanesini kaldıramaz. Yani bunun her şeyin insanın durumuna göre taşıyabileceği yükler vardır her insanın. Yani cama bile yüklerini sürüklersin belli bir güce geçtim kırılır.
3: Evet.
4: Onun için burada muhakkak kırılma noktasına gelirse karşı taraf hasta olan tarafın hastalığı tabii mesela sağlıklı mı muhakemesi işliyor mu? Burada bu sürecin tam biliyor mu? Burada işi olabilir. Şu anda bir adil bir denge sağlamak gerekiyor. Evet. Onun için burada ben bu bir uzmanlarla konuştum. Bu durumda bakımın ve bende de bazı şeyler çıktı. İşte yorgunluklar, uykum bozuldu. Hı. Benim sağlığım etkilenmeye başladı. Onun için bundan sonra işte böyle durumlarda işte ailedeki belli günler işte ablan gelecek, kız kardeşin gelecek. Hı. Belli gün ne olacak? Yahut da işte dışarıdan bir bakıcı böyle şeylerle ilgili bakım hizmetleri elemanları yetiştiriyor. Evde bakım elemanları yetiştiriliyor. Evet. Evde bakım. Onlar belli aralıklarla geliyorlar. Hı-hı. Profesyonelce bakımını yapıyorlar. İşte yarasını, hastalığını birçok tıbbi şeylerini yapıyorlar. Hemşireden çok evde bakım hizmetleri vardır. Hı-hı. Bütün dünyada. Bir evde bakım hizmetleriyle ilgili bir destek alması gerekiyor.
3: Peki aslında daha rahat bile oluyor muhtemelen tabii. Hocam. Çünkü biz bilemiyoruz ama hani onlar profesyonel olarak baktıkları için hasta tabii, için bile daha iyi oluyor.
4: Hasta için daha iyi oluyor. Yani hasta da en azından şey yapar. Böyle durumlarda beyefendi bütün fedakarlığı kendisi yapıyor değil. Tabii mali imkanlarını bilmiyoruz ama fiziksel fedakarlıktan çok biraz mali fedakarlık yapıp evde bakım hizmeti alırsa hasta için de daha iyi olur.
3: En azından aile fertlerinden de bir yardım
4: alabilir.
3: Burada o mesajı ben bunu anlamıyorum.
4: Yani bunu hep ben yapıyorum ne yapacağım tükendim diyor. Şimdi böyle bir durumda kaç ay oldu, kaç hafta oldu bilmiyoruz. 2 yıldır diyor bu. Küçük kronik bir hastalık var mı? Böyle kendi ihtiyaçlarına karşılamayacak duruma ne zaman geldi? Böyle kronik hastalık, ağır hastalık, kanserin kemoterapi olduğu dönemler olur. Kişi elini kolunu bile kaldıramaz. Yani böyle dönemler vardır. Yani onun için buradaki evde bakım hizmetlerinden yer alabilmek o bakım alan açısından da, bakım veren açısından da ideal olan odur diyebiliriz. Burada fedakarlık yapmak az olsun devamlı olsun fedakarlık. Sürdürülebilir olması önemli. Yani onun şu anda bu yazması, bu konuyu gündeme getirmesi bile çok samimiyet işaretidir, iyi niyet işaretidir. Bir şey yapmak istiyor, çözüm arıyor demektir.
3: Evet.
4: Burada muhakkak bir çözüm bulunur. Yani hastada insanın hayatındaki düz çizgi bitmiyor hayat yani. Sıkıntı dönse birçok kimse böyle durumlarda dünyaya bir defa geldim, hayatımı yaşayacağım deyip gitsin işte sigorta sistemi baksın ya da bir şeyle baksın deyip evliliği bitiren örnekler var batıda bunun. Çok örnekler var. Yani boşanma sebeplerinden birisi oluyor bu. Böyle örnekler var. Bu kriz aşılırsa inşallah iyileşir, şifa bulur. Aşılırsa evlilik daha kaliteli, daha güçlü bir evlilik bağlar oluşuyor. Yani krizlerin zaten ailedeki en büyük, yani aile içi ilişkilerdeki en büyük etkisi, krizler doğru karşılanırsa aile evlilik aile bağlarını kuvvet, sosyal bağları kuvvetlendirir krizler.
3: Bu
4: gevşek olan sosyal bağların güçlenmesine sebep olur.
3: Bu süreçteki yardımlaşma biraz aslında evlilikteki ilişkinin kalitesine de bir yatırım gibi olmuş oluyor değil mi?
4: Yani insan böyle durumlarda basit şeylerden insan bahane bulurken birbirlerine tartışma çıkarken bu kriz durumlarında ya boşuna üzülüyormuşuz. Üzülmüş şey değmezmiş bunlar diyebiliyor. Yani böyle beklentisi seviyesi yüksek, tuhafada doyumsuz olan kişilikteki kişiler böyle krizlerde nefis terbiyesi yaparlar. Yani kendi, ya bak ben buna istiyordum ama bak şu anda sahip olduğum şeylerin kıymetini bilmem lazımmış diyorlar. Hatta bununla ilgili bir çok dünyada birinci, hep birinci olmuş çok varlıklı bir şey, tenis oyuncusu kanser oluyor. Oyun oynayamaz hale geliyor. Fakat hiç şey yapmıyor, bakıyorsun hiç şikayet etmiyor halinde. Şaşırıyorlar, ya sen bu kadar ya spordan mahrum kaldın, birçok gelirden mahrum kaldın, ona rağmen niye hiç şikayet etmiyorsun diyor. Diyor ki ben diyor, eğer tabi Hristiyan olduğu için Tanrı diye çevirmişler, Allah bana bu şu ana kadar bu kadar nimetleri verirken hiç o nimetler iyiydi de şimdi bunu vermediği zaman mı kötü olacak diyor. Burada nimeti temellük etmeme var. Benim malım dememe var. Halbuki bu dünyada biz temellük, mülk bizim değil. Mülk emanet bize. Emanet bazen alıyor, bazen veriyor. Yani bu o açıdan düşündüğümüz zaman bu şey gibidir. Bir elbise, bir model olarak birisi, bir terzilikte mesela bir insanı bir model denemek istersin, prova yaparsın, otur, kalk, bana sıkıntı veriyorsun dememesi lazım orada. Modellik yapan, elbise denen kimsenin derse aykırı düşer, uygunsuz olur, hem de nankör olmuş olur. Böyle durumda vazifesi o. Şimdi bu dünyada da biz bir sınavdan geçiyoruz. Yani dünya baki gibi yaşamıyoruz. Dünyada misafiriz. Şimdi böyle geçici bir dünyada yaşarken böyle zaman zaman bir arızalar olur, problemler olur. Bu problemler bizim manevi tekamülümüze nasıl vesile olur? İşte burada çok önemli bir şey, inanan bir insanın elinde çok önemli bir silah var. O ilah sabır silahı. Sabır kenara çekilip beklemek değil. Sabır, aktif sabır. Yani bir şeyde, yani ibadet ikiye ayrılıyor. Biri müsbet ibadet, pozitif ibadet, namaz, oruç, zekat gibi ibadette. Bir de menfi ibadetler var. Onlar da musibet anında sabrettiğin zaman. Musibet anında sabreden bir kimse ne yapıyor? Birincisi günahları dökülüyor, bir meyvesi olmuş ağaç gibi. İkincisi de manevi makamı artıyor. Ama bunun için sabır ve şükür. Sahip olduğun şeylerini görüp şükretmek. Hastalıkları görüp de sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Bu acılı bir dönem geçiriyor. İnşallah sonucu iyi olur.
3: İnşallah.
4: O şekilde düşünecek. Ümitsizliğe düşmezse bir çıkış kapısı bulunur ama bu da rasyonel formüller bulması lazım. Hep kendinden vermek değil, böyle işi dengeli bir hak paylaşımı yapabilirse bence sorun daha ruh hali bozulmadığı için eşine ya da yakınlarına, çocuklarına da olumsuz olarak yansıtmış olur. Stres altında soğukkanlı kalma diyoruz buna.
3: Hocam oraya doğru gelelim. Mesela tabii burada refakatçiler kendini de iyi hissetmek için ve karşısındaki sevdiği kişi için de hani yapabileceğini yapmak, maksimumunu vermek adına böyle kendinden vazgeçtiği bir noktaya gelebiliyor. Bunun biraz önce çok da faydalı olmadığını, kendini ihmal etmemesi gerektiğini, yani optimum bir yol bulması gerektiğini aslında vurguladınız. Burada vicdanen bu yolu kendine ikna edemediğini varsayarsak ve bu şekilde devam ederse bunun kendisine karşı böyle psikolojik bir geri dönüş, olumsuz bir geri dönüş olur mu hocam?
4: Tabii şimdi burada kendisi sorumluluk duygusu yüksek gördüğüm kadarıyla. Yani kendi ihtiyaçlarımı karşılayamamadan dolayı suçlukla kapılmama neden oluyor diyor. Onu da tam yapamıyor. Bakımı da tam veremiyor. Kendisine de tam yapamıyor. İkisi de yarım kalıyor. Bunun için burada insan zaten buna terapilerde kullandığımız akıl tepsisi örneği vardır. Akıl tepsisi. Yani bir insan böyle sahip olduğu şeyleri tepsi servis ederken mesela bir tarafına fazla yük koyarsan devrilir tepsi. Şimdi burada onu dengeli bir şekilde paylaşım yapmaktan tepsinin içerisinde. İşte tabağı buraya, tepsi bardağı buraya, kaşığı buraya gibi bir tepsi yapılır. O yoksa dengeli gider. İnsanın hayatında da akıl tepsisi vardır. O akıl tepsisinde her şeyi dengeli paylaşması lazım. Eşini ayırdığı zaman, kendini ayırdığı zaman, çocuklarını ayırdığı zaman, işini ayırdığı zaman ve aynı zamanda zihinsel yük. Bütün bunları, yani bir kaynak yönetimidir bu aslında. İktisattaki kaynak yönetimi nedir? Kaynak yönetiminin mantığı. İktisat kelimesi Arapçada maksat, maksut kökünden geliyor. Maksat. Yani önce bir kaynağı yönetecekseniz, bu para kaynağı, zaman kaynağı, psikolojik kaynak, sosyal sermaye hepsi olabilir. Yöneteceksiniz. Önce amacını belirleyeceksiniz. Bak klasik psikoloji amaç ve anlamı yok sayıyordu yakın zaman. Üçüncü nesil psikoterapilerde amaç ve anlamın farkına varıldı şimdi. O da son yani 15-20 senedir. Bu yeni abstract commitment terapi gibi tedavilerde amaç ve anlamı yeni yeni terapi. Daha önce insanı sanki uzaydan dünyaya atılmış bir varlık gibi. Yani ama hayattaki amaç ne, dünyadaki amaç ne? Yani bir insanın hayatını anlam ve amaç belirlemesi gerekmiyor mu? Büyük bir anlamın parçası olur. Bunlar yok sayıyordu. Bu problemleri çözemeyince amaç ve anlam ve amaç üzerinde durulmaya başlandı. Kaynak yönetiminde onun için bir kaynağı yönetecekseniz, bu zaman kaynağı, kişisel kaynaklarımız olabilir, zihinsel kaynak. Önce amaç piramidimiz olacak. En tepede ne, hangi amaç var? Bu yaşam felsefesiyle ilgili soyut amaçlar vardır. Ondan sonra somut amaçlar ondan sonra gelir. Soyut amaç mesela hayatın sonunda nasıl bir insan olmak istiyorsun? Nasıl anılmak istiyorsun? Mezar taşına ne yazılsın istiyorsun? Ölümden sonraki hayatla ilgili hangi yatırımlar yaptın? Bunlar neler biriktirdin heybeye? Bunlar. Çünkü şu anda öldükten sonra hayatın var olması olmamasından çok daha akla yakın. Kıl yürütme yöntemlerine yaklaştığımız zaman bu yapay zekayı oluşturan fuzzy logic diye bir sistem var yapay zekanın. Bulanık mantık deniyor. Bu bulanık mantığını bulan bir 67 yıllarda bir Azerbaycanlıdır. Daha sonra bu yapay zekayla çalışanlar onun hesaplamasını yaptılar. Kuantum hesaplama gibi. Yani ihtimallerin de hesabı yapıldığı için hava tahmini yaparken yüzde kaç yağacak, yüzde kaç yağmayacak diye hesaplanabiliyor şu an yapay zekada. Bunun gibi hayatta da aynı şekilde böyle hesaplama. Kaynak yönetiminde de soyut kaynak bir insanın, bir makinenin amacı gibi. Şu elimize bir kalem tutuyoruz. Kalemin amacı süslü, harika, yaldızlı, altın, pırlantalı olabilir kalem. Çok güzel. Ama kalemin asıl amacı yazmaktır. Yazmayı ama yazma amacını unutup sadece üzerindeki boyaya, süse, altına, pırlantıya takılırsan nasılla uğraşmaktan nedeni, asıl amacı kaybedersin. Hayattaki amaç nedir? Bu amacı bilen bir kimse kaynak yönetiminde hayatta nasıl bir insan olmak istiyorum? Varoluşumun gayesi nedir? Bu amaç. Ondan sonra işte evim olsun, arabam olsun, çoluğum çocuğum olsun. Ondan sonraki amaçlar gelir. Amacın doğruysa bir gemi bir yere çıktığı zaman önce amacı nedir? Filanca limana gitmek. Pusulayı ona göre kullanır. Burada hayat yoluna çıkan bir insan amacın doğruysa eğer kişi, bu olay olduğu zaman pusulası ona bu tarafa gitmen lazım, oraya gitmemen lazım der pusulası. Yoksa gemi rüzgar oradan geliyor, oraya gitmek istiyorum der. Ya da şu limana uğrayalım, şöyle yapalım dediği zaman arka pusula Hedefine göre, pusulaya göre senin buraya gitmen lazım der. Hı. Söyler. Beynimizde de öyle pusula görevi gören beynimizin frontal ön lob vardır. Onu biz belirliyoruz. Perçem olarak geçiyor. Ayet var bununla ilgili. Yanlış bir şey yapanlar perçemlerinden bedelini ödeyecekler. Perçemlerinden cezalanmaya götürüleceklerdir mealinde. Ayet-i kerime var. Bu da bize sorumluyuz. İyi ve kötü seçiminden sorumluyuz demektir. Sonuçta kaynak yönetimi yapan bir kimse böyle durumlarda bir evli bu hastalık olan bir kimse şöyle demesi lazım. Yani ben evliliğin çocukların hepsinin iyiliği için en doğru hareket nedir? Fedakarlığa takılıp kalmasın. Tek fedakarlık şamasını. En iyi nedir? Biraz çalışmam, biraz çocukla ilgilenim, biraz ona ders çalışacağım, bunu yapma. O halde bu eşime de böyle bir şey yapıp bunu eşine açıklar ama böyle durumda.
3: Kendine de diri tutar.
4: Diri tutar. Böyle durum böyle olursa zaten beyindeki o akıl tepsisi dediğimiz durum dengede olursa tepsi devrilmez. Hı. Yoksa beyefendi böyle giderse kendisi şahsı olacak. Öyle gözüküyor. Bize çok vaka geliyor böyle. Bu şekilde fedakarlık şaması var. Bakıyoruz ki fedakarlık şaması var. Kendine zulmetmiş. Kendine zulmetme hakkın yok bir insanın. Onun için burada açık, dürüst, şeffaf bir şekilde gerekirse üçüncü kişilerden olması uzman yardım alarak burada bir formülasyon geliştirilebilir.
3: Hocam şimdi tabii bu konuyla ilgili birçok şey değindiniz ama fedakarlık adı altında yok sayan başka bir sahne, başka bir senaryo daha oluyor. Mesela anne babalar çocuklarını yetiştirirken işte belli direktifleri olabiliyor. Evlat da bir ömür boyu bunu gördüğümüz örneklerimiz var hocam. Anne babamın sözünü ezip geçmeyeyim diye kendi isteklerinden, kendi arzularından, kendi hayallerinden vazgeçip aman annemin sözünü ezmeyeyim, babamın dediği olsun, onun gönlü razı olsun derken aslında bir bakıyoruz hocam bir ömrü heba etmiş. Heba etmiş derken tamam kötü bir şey olmamış ama kendi istediklerinde yaşayamamış. Kendi hedeflerine de hiç gidememiş. Yaşayamamış. Burada bana hep şunu düşündürüyor. Ya aslında burada adamın da bu işine gelmiş, kolaya kaçmış. Babasının çizdiği yolu yaşamış da buna mı sığınıyor? Yoksa acaba hakikaten böyle tamamıyla kendinden vazgeçip babasının sözünü geçmemek, annesinin sözünü esmemek mi geçmiş
4: istiyor? Adamın birisi Allah'a ben dua etmeyeceğim demiş. Niye etmeyeceksin? Kaderimde ne olduğu belli. Niye dua edeyim ki demiş. Onun üzerine ona cevap veren Allah dostu diyor ki Allah senin kaderindeki bazı şeyleri senin arzularına, dileklerine bırakmıştır diyor. Ana çerçeveyle kader çizilmiş ama insana cüz'i irade verilmiş, özgür irade verilmiş. Böyle durumda özgür irade şahane yap yapma. İyi seç, kötü seç. Siyahı, beyazı seç. Güvenli, güvenli olanı, doğru, yanlış olanı seç. Seçtikten sonra gene Allah kendi kaderi mutlak ilmiyle sana onu yaptıramaz. Sen seçen sensin. Sorumluyuz. Hocam biz otomatik düşüncelerle beynimizi öğrendiğimiz otomatik pilota bağlanmış yaşıyor dediğiniz tipler.
3: Evet.
4: Otomatik pilotu çocukluğunda öğrendiği bilgiler var. Otomatik pilota bağlanmış ama pilot otomatik pilota bağlar uçağı ama inişte çıkışta otomatik pilottan çıkarır. Bir kriz olursa otomatik pilottan çıkarır. Yanlış yöne gidiyorsa çıkarır. Ya burada otomatik pilotu zaten yoksa uçak kendiliğine iner çıkardı yoksa.
3: Evet.
4: Yani otomatik pilotta bağlanarak bir hayat sürülmez. Öğrendiğimiz bilgiler bize bir noktaya kadar sermayedir, destek olmuştur. Ama biz onu artırmamız lazım. Geliştirmemiz lazım. Yeni durumlarla yeni hayatımıza yeni aktörler giriyor. O halde yeni senaryolar yazmamız lazım. Yeni kararlar almamız lazım. Annemi babamızı geçmemiz lazım. Aşmamız lazım. Onun için bu statükocu kişiler böyledir. Bak ülkeler, şirketler, statükocu şirket de böyle yıkılmıştır. Osmanlı da böyle yıkılmıştır. Belli kurallara takılıp kalmıştır, yıkılmıştır. Bu nedenle bizim burada eski öğrendiklerimize, yani eski sorulara yeni cevaplar vermemiz lazım. Yapamazsak yeni gelenek oluşturmamız lazım.
3: Evet hocam, dinleyicimize buradaki bu mesajları da vermiş olduk. Ölüm, hastalık ve zor zamanlardaki eş desteğin konusunu işlerken de tabii insanın bir özet cümle söylemek gerekirse optimumu bulması ve kendini de ihmal etmemesi lazım. İhmal ettiği zaman fazla fedakarlıkta karşı tarafa da aslında çok da fayda sağlamıyor. Belki zararı olabiliyor. Kendine de mutlak zarar veriyor uzun vadede. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la birlikteydik. Sizler de programımıza hocamızın programımızın cevaplamasını istediğiniz sorularınız, durumlarınız varsa 0501 630 3030 numaralı Akra WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim ve bu haftalık müsaade istemiş olalım. Bir dahaki hafta tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın bir insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Akra.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: setehbücü nârun min hadra mevt ev bahri hadra mevt kable yevmil kıyameti tahşurun nâse kalûn Ya Resulallah ve ma te'murna. Kale aleyküm bişşam. Sadaka Resulullah fî mâ kâl ev kemâ kâl. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eşrat-ı saatten, kıyamet alametlerinden olan bazı şeyleri bize bildirmek üzere şöyle buyurmuş. Setahrucu nârun min hadra mevti. Hadra mevt denilen yerden bir ateş çıkacak. Ev bahri hadra mevt yahut hadra mevt denizinden bir ateş çıkacak.

Ne zaman? Kable yevmil kıyameti. Kıyamet gününden evvel. Yani dünyanın sonu ve kıyamet başlamadan önceki zamanda. Tahşurunnase. İnsanları toplayacak, önüne katacak. Biriktirecek, toplayacak. Kalu ya Resulallah fema te'muruna. Ya Resulallah bize ne tavsiye eylersin? O zaman, o zamana biz de çıkarsak ne yapmamız lazım ümmeti Muhammed olarak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aleyküm bişşam, size Şam tarafını tavsiye ederim. Şimdi böyle S harfi getirilmiş başına, muzari fiilin başına S harfi getirildi mi istikbal olur, yakın istikbal olur. İstikbale ait bir takım hususları anlatan hadis-i şerifler sıralanmış bir iki sayfa. Böyle devam ediyor bu hadis-i şerifler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi zamanından sonra olacak bir takım hadiseleri önceden haber veriyor. Nasıl haber veriyor? Allahu Teala Hazretlerinin hak Resulü olduğu için haber veriyor. Yoksa la ya'lemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez ama Allahu Teala Hazretleri bildirirse bilir. Allahu Teala Hazretleri evveli ahiri olmuşu olacağı her şeyi bildiği için, ilmi her şeyi ihata etmiş olduğu için dilediğine de dilediği kadarını ihsan eder. Ve la yuhaytune bi şeyin min ilmihi illa bima şa. Allahu Teala Hazretlerinin ilmini o ilimden ancak onun dilediği kadarını nasibi olan kimseler alırlar, bilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle istikbale ait şeylerden bahsetmiştir. Bunun misali çoktur hadis-i şeriflerde. Bahsettiği şeyler çıkmıştır. Bir kısmı çıkacaktır. Bir kısmı çıkmıştır. Mesela buyurmuş ki İstanbul fetholunacak. O zaman İstanbul neresi? Medine neresi? O zaman daha Medine o sözlerin söylendiği sıralarda Şam bile Müslümanların elinde değil. Hatta Tebük bile hudut kasabası oluyor. Bizans askerleri oraya kadar geliyorlar. Bir keresinde ashab-ı kiram toplanmışlar da Tebük'e kadar sefer yapmışlar. Yani daha Ürdün'ün hududuna kadar olan yerler Müslümanların elinde, öbür tarafı Bizanslıların elinde. Ürdün ele geçecek, Suriye ele geçecek, Anadolu ele geçecek, ta İstanbul ele geçecek. O zamandan diyor ki İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Muhakkak ve muhakkak fetholunacaktır. Nunu tekidi sakile ile başına da lamı tekit getirerek söylüyor ki Arap diline vakıf olanların malumudur. Çok kat'i bir ifade bu. Muhakkak ve muhakkak böyle olacak diye çok kesin olarak bildiriyor Resulullah Efendimiz. Ve hakikaten de İstanbul fethedildi. İstanbul'u fetheden komutan ne iyi bir komutandır. İstanbul'u fetheden ordu ne iyi bir ordudur diye methetti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O şerefe kim erdi? Fatih Sultan Mehmet Han aleyhir rahmetü vel gufran Hazretleri erdi. Şu beldenin içinde şu dersi verebiliyorsak o gazilerin himmetleriyle oldu bu iş. Onlar çarpıştılar, karadan denizden muhasara ettiler. Allah yolunda uğraştılar. İnci gibi olan şu memleketi, şu şehri bize nasip ettiler. Biz yani onlara nasıl teşekkür etsek azdır. Çünkü insanlara teşekkür etmeyen Halik'e teşekkür etmesini bilmez. Allah-u Teala Hazretleri insanların da yaptıkları iyiliklere karşı insanın teşekkür etmesini istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Bir insan sana bir bardak su getirse teşekkür edeceksin. Çünkü mecbur değil. Havlunu tutuverse teşekkür edeceksin. Pabucunu çeviriverse bir teşekkür edeceksin. Veyahut bir dua edeceksin. Bir minnettarlığını belli edeceksin. Yani o onu sırf seni sevdiğinden veyahut Allah'ın dinini sevdiğinden, adaba bağlı olduğundan, erkana bağlı olduğundan ahiret sevabını umduğu için yapıyor. Yoksa insanları kamçılasan, dövsen, sövsen yapamazsın bu şeyi. Yaptıramazsın. Herkesin bir haysiyeti vardır. O koca karıyla Ömer hikayesi diye bir hikaye nakleder. Sahih kitaplardan almış, nazma çekmiştir Mehmet Akif. Orada diyor ki Hazreti Ömer'e gitseydin de bu ihtiyaç halini söyleseydin diyor. Hazreti Ömer kendisi ama ihtiyar kadına diyor ki sen böyle madem bu kadar açlık sıkıntı çekiyorsun, madem böyle yetimlerin aç susuz kalmışlar evde günlerce yemek yememişler, Halife Ömer'e gitseydin de ben muhtacım deseydin o sana un ekmek malzemesi yağ bir şeyler verirdi. Ömer de kim? Benim ondan kerim adamdı babam
diye cevap veriyor. Ömer de kim oluyor? Benim babam ondan daha asil bir kimseydi, daha cömert bir kimseydi diye şey yapıyor. Yani bunu belki Mehmet Akif kendisi Türkçe böyle şey yapmış ama zorla olmaz. Herkes bir Allah'tan ecir beklediği için bir kimseyi sever, hürmet eder, yoksa başka bir sebepten değil. Onun için iyilik yapan kimseye muhakkak iyiliğine karşı bir mukabelede bulunmak lazım. Gücün yeterse, hediye vermişse sen de hediye ver. O yardım etmişse sen de ona bir güzel bir şey yap, bir jestte bulun. Efendim ona gücün yetmezse bir hayır dua et. Benim elimden başka ne gelir? Aciz, naçiz, fakir bir kimseyim, yoksulum, güçsüzüm. Sen de duan. Kimisinin parası, kimisinin duası derler. Sen de ona dua edersin. Yani iyiliğe şükür. İyi bir duruma şükür. Bir nimete şükür. Çok güzel şeydir yani. Nimete şükür dinin yarısıdır. Bu dinin, İslam'ın yarısı sabırdır, yarısı şükürdür buyurmuş. Çok önemli olduğu için sabır ve şükür denilen huylar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurmuş. Yarısı şükürdür, yarısı sabırdır. Yani nimet gelirse Allah'a karşı şükredeceksin ama aradaki vasıtaları da gene teşekkürle yad edeceksin. Yani Allah göndermiştir, birisi sana çıkartıp 10 bin lira para verse, Allah ona ilham etmiştir de o göndermiştir ama ona da teşekkür etmen gerekir. Onu vasıta kılmış, ona da teşekkür etmen gerekir, ona da hayır dua etmen gerekir. Bir nimetin kadrini bilirse bir insan, şükrederse ne olur? Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Eğer siz şükrederseniz verilen nimetlere, lezzetlere, ihsanlara, atiyelere, bağışlara, ikramlara şükrederseniz, لَاَز۪يدَنَّكُمْ Muhakkak, mutlaka ve muhakkak ve muhakkak ben de o nimeti arttırırım. Onun için nimete şükürde nimetin artması vardır. Şükrettin mi nimet artar, bollaşır. Ve le in kefertum inne azabile şedid. Küfranı nimette bulunursanız, nimete şükretmezseniz, iyiliğin kadri kıymetini bilmezseniz o nimet elden kaçar. Bu bir manevi ilahi kaidedir. Bunu bilin. Allah'ın nimetini, verdiği izzetleri, nimetleri, lezzetleri düşünün. Şimdi nimetler o kadar çoktur ki Şeyh Sadi Şirazi diyor ki, bir insan bir nefes içine çekti mi, nefes aldı, hayatı bir nefeslik daha uzar diye nefesi geri verdi mi içi rahatlar. Demek ki bir nefes alışta bile iki tane nimet vardır. Bir nefes alışverişte iki nimet var. Bir hayatın uzaması, bir insanın içinin ferahlanması. Nefesi alamasan çatlarsın. Veremesen çatlarsın. Hatta şu hiç tahmin etmezsiniz. Burnunuz mesela, burnunuz ıslak olmasa, kuruyverse sıkıntıdan çok zahmet çekersiniz. Şu burnun içi ıslak olmasa da kuruyverse burun, dudağınız kuruyverse ne oluyor? Şöyle ıslata ıslata bir hal oluyorsunuz. Sıcakta dudağım kurudu diyorsunuz. Yani demek dudağın ıslaklığı bile bir nimet. Burnun içinin ıslaklığı bile bir nimet. Fazla ıslak olsa o zaman da sıkıntı duyarsınız. Yani nezle oldum dersiniz. Bir sıkıntı olur. Hatta daha böyle nimetin ne kadar böyle yaygın olduğunu belirtmek bakımından misal olsun diye söyleyeyim. Bir insanın bir 100 numaraya girip de hemen çarçabuk 100 numarada işini görüp çıkabilmesi bir nimettir. Yaşlılara sorun bakın, bir prostat hastası olanlara. Giriyorlar saatlerce uğraş. Ne ızdıraplar çekiyorlar, ne ağrılar, sızılar çekiyorlar. Onun için o bile bir nimettir. Nimetin kadrini bilmek lazım. Nimetin kadri bilinirse artar. İşte bütün bunları şeyden açtık. Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethini şey yapmış, methetmiş. İstanbul'u fetheden komutana da bizim şükran borcu duymamız lazım. Hayır dua etmemiz lazım. Yani dualarımızda İstanbul'da bulunup da dua ederse insan, Fatih Sultan Mehmet'e, onun ordusundaki gazilere, o mübarek zatlara dua etmeli yani. Onların sayesinde içeride şu surun içinde bulunuyoruz. Allah rahmet eylesin diyivermeli. Yani muhakkak böyle kadir şinaslığın bir şeyidir. Gelelim şeye. Demek ki Peygamber Efendimiz böyle önceden haber veriyor, önceden haber verdiği çıkıyor. Peki Kur'an'da da böyle şeyler var mı? Kur'an-ı Kerim'de çok. Kur'an-ı Kerim'de kıyamete ait çeşitli tasvirler var. Sonra meşhur Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın Romalıların galip geleceğine dair bir iddialaşması var. Rum suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Romalılar İranlılara mağlup olmuşlar o zaman. Bak nereden nereye, insanlar ne kadar acayip. O zaman İranlılar ateşe tapıyor. Bizanslılar da Allah'a inanıyor ama
Hristiyan tabii, bozuk bir inancı var ama Allah'a inanıyor. Ehli kitap. Ötekiler ateşperest, gerekiler ehli kitap. Şimdi İranlılar Bizanslıları yenince Mekke'nin müşrikleri, Medine'nin efendim veyahut Mekke'deki o zaman Mekke devrinde, Mekke'nin müşrikleri bayram yapmışlar. Neden? Onlar da müşrik, biz de müşrikiz diye. Yani bak, o müşrikler nasıl o ehli kitabı yendiyse biz de burada sizleri yeneceğiz. Peygamber Efendimiz'in ashabını yeneceklerini çıkartıyorlar oradan. Biz de sizi yeneceğiz diye düşünmüşler, sevinmişler. Ebu Bekir Sıddık da o zaman ayeti kerime iniyor. Gulübetir Rum. Rumlar, yani Romalılar, Bizanslılar bir savaşta mağlup oldular ama vehum min ba'di galebihim se yaglibun. Seyyuglebun. Yani onlar bu mağlubiyetten sonra galip gelecekler. Galip gelenler mağlup olacaklar. İş tersine dönecek diye ayet-i kerime nazil olmuş. Nazil olunca Ebu Bekir Sıddık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin has sahabesi, malını canını onun yoluna vermiş olan bizim de Efendimiz, silsilemizin başı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, eftarıl halayık, mahlukatın en üstünü peygamberlerden sonra, çok yüksek mertebeli ve aşere-i mübeşşerenin başı, Halife-i Resulullah, yarı garı, mağarada arkadaşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, iki tane kızını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiş. Hasılı işte iddiaya giriyor müşriklerle. Diyor ki, siz boşuna seviniyorsunuz, Bizanslılar yenecek onları. Ve gelip söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, diyor ki ben böyle bir iddiaya girdim ayet-i kerimeye dayanarak. Ne kadar iddiaya girdin? 10 devesine iddiaya girdim. Müddeti arttır, develeri de 100'e çıkart diyor. Bir sene içinde bu öbür taraf yenecek değil de müddeti biraz çoğalt, şu kadar sene içinde de, ve develeri de 100 deveye çıkart diyor. O da geliyor o iddialaştığı adama, diyor ki müddeti biraz uzatalım, develeri de arttıralım. Arttırıyor ve sonunda Bizanslılar hakikaten ayet-i kerimede bildirildiği üzere galip geliyorlar. Demek ki gerek Kur'an ayetlerinde, gerek Resulullah'ın hadisi şeriflerinde olacak şeylere dair bilgiler var. Neden? Allah biliyor da Resulüne bildiriyor, o da bize bildirmiş. Kıyamete yakın bir zamanda efendim insanları böyle Hadramut Yemen'e bağlı bir beldedir. Yemen tarafında, Arap Yarımadası'nın cenubunda bir beldedir. Oradan bir ateş çıkacaktır ve bu ateş insanları böyle önüne katacak. Durdukları yerde duracak, gittikleri yerde peşinden gidecek, takip edecek. Hakikaten ateş de olabilir diyorlar. Fitne manasına da gelir diyorlar. Yani bir fitne ateş gibi nasıl yakıp kasar kavurursa şeyi, bir cemiyeti, toplulukları, o manaya da gelebilir diyorlar. Böyle bir ateş çıkacak, bu kıyametin alametlerinden birisi olacak. Yani böyle bir ateş çıkacağını bilmek ve o zaman Şam'a doğru gitmenin Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edildiğini bilmek yetiyor. Fazla izahta lüzum yok, istikbale ait bir şey. Seteşrebu ümmeti min ba'dil hamr. Benden sonra benim ümmetim içkiyi içecekler. Yusemmûneha bigayr ismiha. Ama adını başka isim koyacaklar, içki demeyecekler. İçecekler de başka ad koyacaklar. Yekûnu avnuhum alâ şurbiha ümerâehum. Bunların içilmesine yardımcı başlarındaki adamlar, başbuğular olacak. Onlar yardım edecekler. Şimdi bunu izah edelim. Bu hadis-i şerif de istikbale ait efendim bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Peygamber Efendimiz zamanında malum ilk önce içki hakkında bir hüküm yoktu. Sonra içki hakkında bir ayet-i kerime geldi. Ondan sonra bir ayet-i kerime daha geldi. Ondan sonra bir ayet-i kerime daha geldi. İçki yasaklandı. İçkiler sokaklara döküldü. Medine'nin sokaklarından, kenarlarından böyle İçkiler aktı gitti. O kadar. İçki içmez oldular ashab-ı kiram. Neden? İçki içince akıl gidiyor. Akıl gidince de insan kavga ediyor, sövüyor, dövüyor, hırsızlık yapıyor, arsızlık yapıyor, edepsizlik yapıyor. Herkese rezil rüsva alıyor. Bir içki bir yuvayı söndürüyor. Alıştı mı da insan müptelası olunca da yakasını bırakamıyor. Yani içkinin kötülüğünü biliyor ama içkiden vazgeçmesi mümkün olmuyor. Onun için içki yasak. Nasıl yasak? İslam dini nasıl yasak etmiş içkiyi? Efendim, içki haramdır. İçkiyi imal etmek yasaktır.
İçkiyi taşımak yasaktır. İçkiyi imal ettirmek yasaktır. İçkiyi sunmak yasaktır. Ben içmiyorum ama sunu veriyorum, takdim ediyorum. Sundurmak, başkasına sundurmak, sakilik etmek yasaktır. Emretmek yasaktır. Hasılı, efendim, Allah-u Teala Hazretleri böyle içkiyi içilmesine kadar, yapılmasından içilmesine kadar kim şey yapmışsa, eli değmişse, ona yardımcı olmuşsa yasaklıyor. Böyle şey yapılmasın diye. İçki hem kendisi yasak hem de onun içilmesi için yapılabilecek her şey yasaklanmış ve lanet ediyor. Melundur diyor Allah-u Teala Hazretleri. İçkiyi içen de, sıktıran da, efendim, içirten de, taşıyan da vesaire de hepsi melundur diye Ramuz hadislerinde geçer. Şimdi içkinin hangisi haram, hangisi helal? Acaba şarap haram da bira helal mi? Rakı haram da vodka helal mi? Yani böyle bir soru, bahis konusu olursa dinimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu gayet güzel açıklamış. Buyuruyor ki küllü müskirin hamrun. Bütün insana sarhoşluk veren her şey içkidir ve hepsi haramdır. Neyi içtiğin zaman başını tutuyor da başını böyle sersemlettiriyor, seni sarhoş ediyorsa adı ne olursa olsun, ister hurmadan yapılsın, ister üzümden yapılsın, ister arpadan yapılsın, ister daha bildiğimiz bilmediğimiz başka tabii veya sentetik maddeden yapılsın, nereden yapılırsa yapılsın, içince efendim sarhoşluk verdi mi bir şey haramdır. İçkidir o. Sarhoşluk veriyorsa kafaya içkidir. Kaide böyle. Onun için efendim işte bunun adı şöyle, bunun adı böyle demenin hiç kaçamak tarafı yok. Bir de ma eskere kesiruhu fe kaliluhu haramun. Bir şeyin, bir maddenin çoğu sarhoş ediyorsa efendim ben sarhoş etmeyecek kadar az içiyorum demek de olmaz. Azı da haramdır, çoğu da haramdır. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki insanlar nefislerine uyacaklar. İnsanlar nefislerine uyacaklar. Benden sonra, benim hayatımdan sonra bozulacak cemiyet de insanlar içki içmeye gene başlayacaklar. Dinimiz yasak ettiği içkiyi ama gene başlayacaklar. Yüsemmûneha bigayri ismihâ. Yalnız adını değiştirecekler. Başka isim verecekler. Efendim içecekler. Efendim bu içki değil, bu bira. Bu bilmem şu, bu bilmem ne. Bir başka bir ad söyleyecekler yani. Gene içecekler onu. Ve buna yardımcılar baştaki başkuğular şeyler olacak yani. Bu işi yapma, onlar yardım edecekler diye. Emirleri, başkanları, idarecileri bu işe yardım edecek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan buyurmuş. Demek ki adı ne olursa olsun içmememiz lazım ve bu işin içilmesine bir kolaylık göstermememiz lazım geliyor. Sitrun beyne ayunil cinni ve beyne avrati beni ademe izâ vada'a ahaduhum sevbehu en yekûle bismillah. Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif okuduk. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize soyunduğumuz zaman Bismillah demeyi tavsiye ediyor. Allah'ın adını almamızı tavsiye ediyor ve buyuruyor ki cinlerin gözleri ile Ademoğlunun çıplak açık yerleri arasında perdedir. Bir kimse elbisesini çıkarttığı zaman besmele demesi, Bismillah demesi perde olur. Yani cinler onu göremez. Malum bir görünen varlıklar var çevremizde, bir de göremediğimiz varlıklar var. Bu göremediğimiz varlıklardan birisi de cinler. Bir insanoğulları var, bir de cinler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem insanlara hem cinlere peygamber gönderildi. Cinlerin varlığına dair ayet-i kerimeler var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Suretül Cin, Cin suresi var. Cinlerden bir grubun gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ını dinlediğini ve kavmine gidip de biz Musa aleyhisselamdan sonra indirilmiş bazı vahiyler, bazı ayetler duyduk diye böyle o Kur'an ayetlerini anlattıklarını Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize bildiriyor. Demek ki o cinler bazen insanlara da zarar verirler. Hani cin çarpma diyoruz ya, adamın ağzı eğrilir, çocuğa bir hal gelir, efendim baygınlık gibi böyle acayip şeyler olur. İşte onlar cinlerin tesiri oluyor. Hatta ruh çağırma dedikleri şeyler cinlerin oyunları. Efendim diyor, bizim etrafıma aldılar birkaç arkadaş, fakülteye gittim, edebiyat fakültesine. Hakikaten bir seansa katıldık, bir cin çağırma, efendim ruh çağırma toplantısına katıldık. İşte bilmem masa tıkırdadı, ayağı havaya kalktı, şöyle oldu, böyle oldu.
Ruhlar ulvi varlıklardır. İnsanların oyuncağı olmaz. O ruh çağıran insanlar cinlerin oyuncağı oluyor. Cinler onlarla oyun oynuyor. Yani yapılan şey cinlerin şeyi. Hocamız böyle bize bunu ifade etmiş idi. Hasılı cinler bazen Ademoğluna böyle çeşitli şekillerde musallat olurlar. Ademoğullarına karışırlar. Cin karışmak denir ona. Hatta Ademoğullarından evlenenler de olur. Hatta bir kimse hanımıyla evlilik münasebetinde bulunduğu zaman besmele çekmezse iştirak edenleri olur deniliyor. İşte bunlara karşı Bismillah demek bir perde oluyor, örtü oluyor. Bu manevi bir husus. Demek ki besmeleyi hiçbir yerde zaten terk etmeyeceğiz. Külli emrin zibalim lem yübde bil besmeleti fehüve akta'u. Daha başka rivayetler de var. Bir işe besmelesiz başlarsa insan o güdük kalır. O işin sonu gelmez. Hayırlı bereketi olmaz. Onun için Allah adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula. Bir işe başlarken muhakkak Allah'ın adını analım. Besmeleyle başlayalım. Bir işe besmeleyle başlanırsa o işin sonu hayır gelir. Çocuğunuzu besmeleyle hocaya götürün. Besmeleyle mektebe başlatın. Besmeleyle bir işe girişin. Allah adı olsa bir işin önü, her gezepter olmaya anın sonu. Allah'ın adıyla başlanan bir işin sonunda hayır bereket gelir. Bazen biz kendi hayatımızda görüyoruz. Görenlerin kitaplarında böyle rivayetlerini, şeylerini okuyoruz. Efendim, cahil insan. Geçen gün okudum Gümüşhaneli Hazretleri'nin hayatını okurken. Cahil bir müridine demiş ki git filanca yerde konuş. Mürid de sadık bir mürid. Baş üstüne demiş gitmiş ama cahil ben, cahil bir kimseyim diyor. Ne konuşacağım? O topluluğa gidip de ne söyleyebilirim? İlmim yok ki. Fakat git konuş dedi ya, konuşmaya başladım diyor. Besmeleyi çektim, konuşmaya başladım. Bir de baktım kendime dikkat ettim, ses bile benim sesim değil diyor. Yani okuduğum şeyde, kitapta böyle Gülüşhaneli Hazretleri'nin şeyi. Anladım ki mürşidim benim ağzımdan konuşuyor diyor yani. Ben sanki bir hoparlör gibi yani adeta. Demek ki Allah'ın adıyla olursa Allah-u Teala Hazretleri böyle bildiğimiz bilmediğimiz kolaylıklar verir. Soyunduğu zaman da Müslümanın edep kaidesi nedir? Besmele çekmesi. İnsan tabi elbisesini giyer, değiştirir, banyoya girer, yıkanması icap eder. Demek ki Bismillah diyecek ki şeytanların zararı olmasın. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra, reklam.
3: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmud Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra, reklam.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el hedm ve a'udhu bike min el teraddi ve a'udhu bike min el gharaqi vel haraqi vel haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatiket tamme min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez, sana verilen sözden cayılmaz, şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Euzu bi kelimatillahittammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hamazatişşeyatin ve en yahdurun.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yaghfiru zhunube illa ent. Faghfir li maghfiraten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.

0: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.
1: اللهم senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
0: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: اللهم beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allahım seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allahım bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
0: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
1: Allahım beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
0: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sekâni. والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
0: Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezine lî bi zikrih.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
0: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
1: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Kurbanlık seçiminde nelere dikkat

0: dikkat etmeli. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan arzında bir sıkıntı bulunmadığı açıklanırken pek çok şehirde kurban pazarları kuruldu. İstanbul ve büyük şehirlere kurbanlık girişleri de başladı. Vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalarsa şöyle duyuruldu. Hayvanın küpesi mutlaka kontrol edilmeli. Küpe numarasıyla yaş, ırk ve aşı bilgileri sorgulanabiliyor. Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar tercih edilmemeli. Hayvanın canlı ve sağlıklı görünmesine dikkat edilmeli. Öte yandan vekalet ve kurban bağışında bulunmak isteyenler için Mahmut Esat Göçen Vakfı Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla bu yılda kurban ibadetini paylaşma ve dayanışma anlayışı ile sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Doğa Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Aile ve çocuklar en büyük mutluluk kaynağı. Türkiye'de kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirten bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında %15 ile çocuklar, %5 ile kendisi, %4 ile eş ve %3 ile anne baba ve torunlar takip ediyor. Ayrıca aile mutluluk kaynağı olarak görülüyor ama hanelerde küçülüyor. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve geçen yıl 3 kişiye düştü. Türkiye'de geçen yıl toplam hane halklarının %11'ini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olurken onu Şanlıurfa ve Batman izledi. Hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise Tunceli olarak kayıtlara geçti.
1: Hava durumu.
0: Bugün bazı illerimizde yağış gözlemleniyor. Genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Toroslar mevkii aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olduğu noktalarsa Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Muş çevreleri. Bu bölgelerde şiddetli yağışlara dikkat. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayıp iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 24, Sakarya 28, Afyonkarahisar 23, İzmir 28, Antalya 23, Adana 27, Ankara 22, Konya 26, Bolu 22, Zonguldak 23, Trabzon 19, Erzurum 17, Malatya 26 ve Şanlıurfa 29 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.10'da Evlilik Okulu programında kronik hastalıklarla fedakarlık üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti İbrahim Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de ise Şehir İstanbul programlarımızı dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Mercek.

0: Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda toprağımızı nasıl koruyabileceğimize ilişkin yöntemlerden söz edeceğiz. Bereket fışkıran topraklarımızın korunması, daha verimli olarak işlenmesi, doğal gübre yoluyla çoğaltılması mümkün. Kompost ve atık geri dönüşümü bu konuda öne çıkan yöntemlerden bazıları. İlk olarak kadim bilgiler ışığında akılcı tarım, koruyucu örtü ve kardeş bitkilerden söz edelim. Çok yıllık bitkiler kökleriyle organik maddeyi derinlere taşıyan, besin ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilen, gün ışığını sene boyunca biyokütleye çevirebilen türler. Etraflarına diğer bitki türlerinden ekim yapılarak erozyonu azaltabiliyor ve toprakta su tutmayı artıran mikroorganizmalar için konuksever bir yaşam alanı sağlayabiliyor. Çok yıllık bitkilerin yer aldığı ormanlık alanlar tarım planlarına entegre edilerek işlevsel hale gelebiliyor. Tek yıllık bitkiler yetiştirilirken toprağın işlenmesi, organik maddelerin ayrışmasını artırıyor, karbonu ve besin maddelerini toprakta tutmak için toprağın daha az işlenmesi, çeşitli mahsullere ekim nöbetiyle yer verilmesi, koruyucu bitki denilen bitkilerin kullanılması ve toprağın yüzeyinde mahsul atıklarının bırakılması öneriliyor. Genellikle tercih edilen koruyucu örtü bitkilerine fil, yonca, kırmızı üçgül, çağdar, buğday, sorgun örnek verilebilir. Aynı araziye sırasıyla ekilen farklı mahsuller içinde örtü bitkileri ortama yaydıkları kimyasal maddelerle yabancı otlardan ve zararlardan toprağı koruyabiliyor. Benzer şekilde ekim nöbetinde yer verilen baklagiller topraktaki azotu sabitleyerek toprağın besin maddelerini zenginleştirebiliyor. Anadolu irfanının kardeş bitkileri ekerek yalnızca insanı değil hem toprağı hem bitkileri hem hayvanları beslediği sisteme bugün ziraat biliminde simbiyotik bitki deseni ismi veriliyor. Çiftçiler toprağı korumak için hasat etme niyeti olmaksızın örtü bitkileri ekiyor. Fil ve yonca gibi söz konusu bitkiler yeğlen hayvanlar için doğal yem işlevi de üstleniyor. 10 bin yıl öncesine dayanan toprağın sürünmeme esası bugünün onarıcı tarım tekniklerinde etkisi ispatlanmış olarak karşımızda. Ekim öncesinde ya da ekim sırasında yüzeye mahsul atıklarının bırakılması toprağın canlılığını ve kalitesini artırdığı gibi toprağın erozyon tehlikesine karşı korunmasına da yardımcı. Sulama ve gübre ihtiyacına kompost yoluyla veda. Ülkemizde su kaynaklarının 1/4'ü tarımda kullanılıyor. Su kaynaklarımız gün geçtikçe azalmakta ve kirlenmekte, uluslararası standartlar ölçüsünde su stresi altında kabul edilmekteyiz. Çiftçilerimiz damla sulama gibi suyun buharlaşma ile kaybını önleyen ve 3 kat daha verimli olan usulleri hayata geçiriyor. Ancak yağışların azalması ile ilişkili olan kuraklık söz konusu olduğunda bu yeterli değil. Kompost, Anadolu insanının yüzlerce yıldır aşina olduğu, yüzey toprağını besleyen bir yöntem. Sebze meyve pazarlarının, marketlerin, manav reyonlarının atıklarından oluşan taze biyo bozunur atıklar, kurumuş yaprak ve dal gibi karbon kaynaklarıyla birleştirilerek uygun koşullarda çürütülüyor. Bu atıklar, kontrollü koşullarda 2 ay boyunca biyolojik yanmayla tarlaları besleyecek bir toprak düzenleyici halini alıyor. Bu işlem sırasında oluşan kompost suları da park bahçe sulamada kullanılabiliyor. Tarlalarda her bir hektara 5 santim kompost örtüsü 170 ton suyu tutabiliyor. Kim yerde dönüm başına 60 ton su tutma kapasitesi kazanılabiliyor. Toprağın kendi nemini koruyan, su tutma kapasitesini artıran, besin döngüsünü organik maddeyle destekleyen, yüzey toprağında yaşayan binlerce canlıyı besleyen, oluşturduğu hava kabarcıkları sayesinde toprağı yararlı bakteri ve mantarlarla zenginleştiren, böylece toprağı onaran ve kalitesini arttıran bir örtüden söz ediyoruz. Toprağın mineral ihtiyacını karşılamak için suni gübreler verildiğinde, topraktaki organik madde ve mikroorganizmaların çoğalmasının önü kesiliyor, bitkinin besini emme kabiliyeti kayboluyor, su kaynaklarına ve sera gazı salımı etkisi ise cabası. Toprağın içi topraktan gelen atıklar yoluyla beslendiği zaman içindeki bakteriler onu mikroorganizmalara çeviriyor. Bu yararlı mikroorganizma faaliyetleriyle toprağın verimi ve besin değeri artıyor. Ülkemizin büyük şehirlerinde sadece pazar artıkları kullanılarak yıllık 2,5 milyon kompost üretilmesiyle su, enerji ve gübre kaynaklı tarım girdilerini en aza indirmek ve verimi artırmak mümkün. Üstelik kurumuş dal ve yaprakların öğütülmesi ve nemlendirilmesiyle oluşturulan kompost bir malçlama örtüsü, yanan orman alanlarında dahi mikroklima oluşturarak toprağın iyileşmesine katkı sağlayabilir. Bir başka yöntem tarım ilacı yerine atık geri dönüşümü. Tarım ilaçları tarım ürünlerine zarar veren, kalitesini yahut verimini düşüren, bitkiyi haşere ve mikroorganizmaları hedef alan çoğunlukla aktif kimyasal içerikli toksik ürünler. Tarım zararlarıyla mücadelede kimyasaldan daha etkin yöntemler de var. Bunlardan biri olan mekanik mücadele, sinek gibi zararların yetiştiği ortamda larvaların toplanmasını içeriyor. Çukurova'da narinciye, kayısı, şeftali, nektarin, yeni dünya, erik, ayva, armut, elma, incir, hurma ve nar gibi pek çok meyveye zarar veren Akdeniz meyve sineği de bir diğer örnek. Özellikle tarım atıklarının toplu bırakıldığı kanal boyları Akdeniz meyve sineğinin en önemli üreme alanlarından. Burada işlenmeden bekleyen artıklar, karbon gazından 28 kata kadar tehlikeli metan gazı yayılmasına da sebep oluyor. Atıklar geri dönüşüm için toplandığında çoğunluğu biyo bozunur olan bu atıkların kompost haline getirilmesiyle meyve sineği yumurtaları sıcaktan ölüyor, ilaçsız ve biyolojik bir mücadele gerçekleşiyor. Dünya genelinde iklim ve tarım açısından gündemde olan bir diğer konuysa karbon ayak izi. Günümüzde okyanus ötesi seyahat eden endüstriyel gıda ürünleri, dünya genelindeki sera gazı salımının %44 ila 57'sinden sorumlu. Son yıllarda özellikle büyük şehir sakinleri ve işletmecileri için yerel ürün ve üreticileri desteklemek, daha az karbon ve su ayak izine sahip ürünleri tercih etmek, toprağın ve sağlığın bütüncül yönetiminde önem arz ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, toprağımızı nasıl koruyabiliriz sorusunun etrafında kadim bilgiler ışığında yeni metotlarla koruyucu örtü, kardeş bitkiler, kompostlama yöntemi, atıkların geri dönüşümü gibi yöntemlerden söz ettik. Ayrıntıları Akrep Medya'da yer alan haberlerde de bulabilirsiniz. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akran Mercek. Akran Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım efendim. Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan peygamberlerin edebiyatımıza yansımalarından bahsediyorduk. İzi beraber takip ediyorduk. Hazreti İbrahim kıssalarındaydık. Hazreti İbrahim'in divan edebiyatı, halk edebiyatı, hatta gündelik hayat içerisindeki yansımasından bahsetmiştik. Onlar haydır, öyle değil mi? Her an aklımızda, kalbimizde, bizimle beraber anlattıkları, söyledikleri, yaptıkları ve gösterdikleriyle aslında biz insanın kendisini şekillendirebilmesi için örneklik teşkil etmektedirler. Modern edebiyat içerisinde de yansımasını çok ciddi manada görüyoruz. Kişi kendisini var ederken hangi dönemde olursa olsun, hangi yüzyılda olursa olsun mutlaka onların yol göstericiliklerine ihtiyaç duyuyor. Bunlardan birisi de Asaf Halet Çelebi olmuş. İbrahim adlı şiirinde bu kendi içindeki putları devirerek kendisini yeniden var etme sürecini gerçekten çok güzel dile getirmiş. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasr put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim? Evet, Hazreti İbrahim'le o kadar büyük bir yakınlık duyarak İbrahim diyerek sesleniyor ki şiir kişisi, içimdeki putları devir diyor, içinde putlar beslediğinin farkında ve bunları devirecek cesareti bulabilecek kişi olarak İbrahim'i görüyor ve ondan talep ediyor. Ancak bu kırılan putlar, devrilen putlar, hani gündelik hayatta da hep söylediğimiz şey vardır ya, tabiat boşluk kabul etmez. Efendim, yerine doğruyu, hakikati tesis etmediğimiz müddetçe tabiat boşluk kabul etmeyecektir. Ve kırılan putumuzun yerine bir yenisi mutlaka ikame olacaktır. Evet, bu hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda putların devrilmesinden bahsettiğini söylemiştik, öyle değil mi? Mecazi anlamda da kalpteki arzu ve heveslerin temizlenmesinden bahsediliyor. Dediğimiz gibi işte o hakikati kalbimize yerleştirmekten bahsediliyor. Eğer biz o kalp temizliğini düzgün yapamazsak, gerçekten de işte putlarımızı devirdiğimizi düşünürken yerine hemen bir yenisi tesis olacaktır. Kalp temizliği iki aşamalı. Putlar iki defa kırılmalı. İlki Yunus Emre'nin gönül pasını yumak olarak tarif ettiği gönlü kötü düşüncelerden arındırmak. İkinci aşama ise iyi ve güzel şeyler de olsa bu dünyaya ait olan kavramlara, şahıslara, tercihlere ara koymak, onlara olan sevgiyi ortadan kaldırmaya çalışmak. Evet, böylece o bütün masivadan uzaklaşmış olan o güzel kalp Allah'ın sevgisiyle dolacak. Buna marifetullah diyeceğiz, marifet diyeceğiz. Evet efendim, güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı diyor. Evet, burada güneş ve buz tezatıyla muhabbetin ısıtmadığı kalbi güneşin, yani hakikat bilgisinin yıkması, eritmesi, sevgiyle, hakikat bilgisiyle doldurması, şairin veya şiir kişisinin geçirdiği aşamaları gösteriyor bize. Hakikati idrak ettikçe kalbini yumuşaması, inkarın ve cehaletin,
buz gibi olan soğukluğunun, katılığının, ilim ve muhabbet güneşiyle erimesi, her biri bir kötü huya benzeyen buzların düşmesi, onlardan kurtulmak manasına geliyor. Evet, modern edebiyat içerisinde de demek ki peygamber kıssaları çok ciddi manada yansımasını her zaman hissettirecek, gösterecek. İnsanoğlu dünya üzerinde var olduğu müddetçe mutlaka o aklın ve kalbin temizlenmesi, Hazreti Allah ile olan muhatabiyetin yeniden tesis edilmesi gerekecek ve Kur'an-ı Kerim'de son kez anlatılıp mühürlenen o ifadesiyle peygamberlerin kıssalarını biz hep duyacağız ve bize rehberlik etmeleri için hep onlara başvuracağız. Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin nutkunda dile getirdiği gibi, vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan, kenz açılmaz şol gönülde ta ki pür nur olmadan, sür çıkar ayarı dilden ta tecelliyede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan, diyor ya efendim, müthiş bir şiir, öyle değil mi? Burada da padişahın gönlümüze konmasını istiyorsak, hanenin mamur olmasını istiyorsak, ayarı gönlümüzden sürüp çıkarmamız gerekiyor. Evet, rahmet olsun kendilerine. Asaf Halet Çelebi de İbrahim, Hazreti İbrahim'in şiirinden Mülhem İbrahim adlı şiiriyle kendi putlarını devirme veyahut bu teşebbüsü anlatma noktasında çok güzel bir örnek ortaya koymuş efendim. Selam ve dua ile.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun. Dilediğini yaparsın.

0: 29.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

Akran Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, İstanbul'dan cümlenize saygılar, sevgiler. Hattat Hafız Osman Efendi konuşacağız stüdyomuzda. Konuğumuz da Ömer Faruk Dere Hattat ve Ebru Özen. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Bütün bizi dinleyen Akra FM dostlarına da selamlar, sevgiler.
1: Eyvallah. Ömer Faruk Dere'yi kendisi bize kısaca bir anlatsa, ondan sonra Hafız Osman Efendi'ye başlasak.
2: İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Fakülte yıllarında başladığımız sanat çalışmaları hala hazırda devam etmekte. Aynı zamanda fakültedeki kıymetli hocalarım, yüksek lisans sırasında kıymetli hocalarım Profesör Doktor Hüsrev Subaşı ve Profesör Doktor Muhittin Serin hocalarımızın yönlendirmeleriyle Hafız Osman Efendi üzerine çalışmaya başlamıştık. Ve daha sonra bu çalışmalar aralıksız bugüne kadar sürdü. Hafız Osman Efendi öyle bir derya ki 1996'da ben çalışmaya başladım.
1: Evet.
2: Hala malzeme topluyoruz. Çünkü çok bereketli bir ömür geçirmiş.
1: Kaçıncı asır?
2: 17. asırdır. 17. asırda yaşamıştır. Meslekte hatta hat sanatı tarihinde de Şeyh-i Sani ya da Büyük Hafız Osman olarak adlandırılır. Çünkü Şeyh Hamdullah Efendi malum Osmanlı hat sanatının

0: en büyük hattatlarından birisidir. Daha doğrusu Osmanlı hat sanatı Şeyh Hamdullah Efendi ekolüyle başlar. Ve bunun adı Şeyh ekolüdür. Osmanlı tarzı Yakut Mustasimi'den sonra Osmanlı tarzı hat Şeyh Hamdullah'la hayat bulmuştur. Ve Osmanlı hat ekolü Şeyh Hamdullah'la başlar diye söylenir ve böyle kabul görmüştür. Daha sonra bu ekolü geliştirerek, tekamül ettirerek daha ileri seviyeye götüren Hafız Osman'dır. Aralarında 150 yıla yakın bir zaman olmasına rağmen bizzat kendi yazılarından, Şeyh Hamdullah'ın yazılarından ilham alarak kendine has bir üslup ortaya koymayı başarmıştır.
1: Bir nevi bu yolun üveysisi.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu yüzden de ikinci büyük müceddit olarak kabul edilir Şeyh Hamdullah Efendi. Hafız Osman çalışmaları bugüne kadar yapılmış. Ama kapsamlı bir şekilde biz çalışmaya başladığımız zaman gördük ki çok kapsamlı bir şekilde çalışma yapılmamış. Bilinen şeylerden ve yüzeysel olarak yapılmış. Daha derinlemesine ne yapılabilir? Tabii bir sanatkarın çalışırken, biyografisini çalışırken hareket noktamız eserleridir. Bıraktığı eserlerinden hareketle. Çünkü hat sanatı tarihinde kaynak olarak çok zengin kaynaklara sahip değiliz. Yazılı kaynak olarak çok zengin yazılı kaynaklara sahip değiliz. Bu noktada şifahi bilgi var.
1: Levha ve istif olarak değil de biyografik,
0: tabii, biyografik
1: bilgi olarak biyografik çok fazla
0: değil.
1: Şeyimiz yok.
0: Bir en önemli kaynağımız, o döneme ait en önemli kaynağımız Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'nin kaleme aldığı, ki bugün kabri Zeyrek'tedir. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ile yan yana yatarlar. Tuhfe-i Hattatin isimli eseridir. Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'nin Tuhfe-i Hattatin isimli kitabıdır. Buradan bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Oradaki malumat biyografisinde, Hafız Osman Efendi'nin biyografisinde bizim temel dayanak noktamızdır. Daha sonra da yazdığı yazılardan, verdiği eserlerden eğer altına bir ketebede işte şurada yazıldı, İşte hac yolunda yazıldı veya Mısır'da yazıldı ki bunlar var veya Yenbu'da yazıldı, bir Kızıldeniz'de bir liman şehri, o zaman Hüccacı Kiram'ın giderken uğradığı bir menzil, buralarda kaleme aldığı karalamalarından ya da kıtalarından anlayabiliyoruz nerelere gittiği, nerelere seyahat ettiğini anlayabiliyoruz. O yüzden hayatına dair çok tafsilatlı bir bilgiye sahip değiliz ama verdiği eserler onun kalemi hiç bırakmadığını gösteriyor. Dilerseniz Hafız Osman Efendi'nin biraz biyografisinden de bahsedelim. Hafız Osman Efendi 1052-1610 yılında dünyaya gelmiş. İstanbul Haseki. İstanbul'un 1642 yılında Haseki'de dünyaya gelmiş. Haseki Sultan Camii Müezzini Ali Efendi'nin oğludur. Nesebi ve cedlerinin nereden İstanbul'a geldiğine dair bir bilgiye, bir malumata sahip değiliz maalesef. Çocukluğu muhtemelen, bu tahminden öteye geçmiyor tabii ki, çocukluğu muhtemelen babasının vazifesi dolayısıyla Haseki civarında geçmiş olmalıdır. Eğitim çağına ulaştığında Köprülüzade Mustafa Paşa'nın himayesine giriyor ve Köprülüzade Mustafa Paşa'nın himayesinde eğitim almaya başlıyor. Arapça ve Farsça hakimiyeti malum, o dönemin eğitim şartlarında Arapça ve Farsça hakimiyeti var. Çok secili ifadelerle imza koyuyor. Fera kayıtlarından, eserlerin sonuna attığı imzalardan çok secili imza koyuyor. Bu da bize Hafız Osman Efendi'nin şiire, nazma aşina olduğunu gösteriyor. Bu bizim için bir ipucudur. Böyle bir bilgiye sahip değiliz ama attığı imzalardan bunu anlayabiliyoruz. Attığı imzalardan birine bir örnek sunacağım şimdi sizlere. Ketebehul hakir edafu ibadil mennan kesirul cürmi vel isyan Osman el maruf bihafizi kelami kadimir rahman hamiden lillahil melikid deyyan ve musalliyen ala nebiyyihi Muhammedin ve alihit tayyibine tahirine ecmain ve selleme teslimen kesiran kesira liseneti semanin ve elf min hicretin nebeviyeti aleyhi eftalü teslimi ve tahiyye. Bu ve bunun gibi tespit edebildiğimiz 55 kadar imza, farklı imza tespit ettik. her eserinin altına imza koymayı adet haline getirmiş bir sanatkardır. Bu özelliğiyle de, bu hususiyetiyle de akranlarından ve daha sonra gelenlerden ayrılır. Sanatkarlar içinde imzaya bu denli dikkat eden bir, o dönemin sanatkarları içinde bu kadar dikkat eden bir sanatkara rastlamak zor.
1: Diğer hattatiyinden imza koymaktan iştinab etmişlerdir. Acaba yani bizim ismimiz görünmesin, bilinmesin.
0: Tabii Derviş Meşrep hayat yaşamanın bunda etkisi büyük. Ama Hafız Osman Efendi kendisi de bir derviştir. Sümbül Efendi dergahına mensup bir derviştir kendisi de. Hatta yazılı bir kaynak olmamasına rağmen büyüklerimizden, hocalarımızdan işittiğimiz kendisinin serzakirlik yaptığı da söylenir. Fakat imzaya çok önem vermiştir. Bunun hususi bir sebebi var mıdır? Açıkçası bugüne kadar hususi bir sebebi olduğunu düşünmedim hiç. Yani adet haline getirmiş. Bilinmek, maruf olmak gibi bir endişesi yoktur. Zaten Hafız Osman Efendi çok şöhretli bir hattattır. Şöhreti alemi sarmış bir hattattır. Ama nedense hiç imzayı ihmal etmez. Ve çok enteresandır, hep dua vesilesi yapmıştır. Dua eder gibi imza atmıştır. Sonunda duaya vesile kılmıştır bir nevi imzalarını. O yüzden Hafız Osman Efendi bir hat dehası olduğu kadar imza dehasıdır aynı zamanda. Bu sebepten dolayı Hafız Osman Efendi'nin imzalarını ayrı bir başlık altında incelemek gerekir ve uzun uzadıya konuşmak gerekir.
1: Eyvallah.
0: İlk hat derslerini Büyük Derviş Ali'den, hat tarihimizde birkaç Derviş Ali var. Fakat ilk ve büyük olduğu için buna Büyük Derviş Ali deniyor. Derviş Ali'den başlamış. Fakat hocası ilerlemiş bir yaştaydı. Dedi ki seni Su Yolcuzade Mustafa Eyyubi'ye göndereyim. Ben artık yaşlandım. Bundan sonraki derslerini orada devam edersin diyerek Su Yolcuzade Mustafa Eyyubi Efendi'ye göndermiştir. Kendisi de Hafız Osman Efendi hocasının derslerine büyük bir titizlikle ve büyük bir dikkatle devam etmiş ve 18 yaşındayken, buraya dikkatinizi çekiyorum, 18 yaşındayken 1659 yılında icazet almıştır. 18 yaşında bir hattat, bir hattat namzeti diyebiliriz. Bugün 18 yaşında bilemiyorum hangi biz hattat olduk. Çünkü sanata erken, ne kadar erken başlarsanız o kadar daha çok eser üretirsiniz. Ve icazet aldıktan sonra ilk yazdığı Musaf'ı ben gördüm. 19 yaşında bir delikanlı ve bir Musaf kalemi alıyor. Bir Musaf yazıyor. Bunun için bu önemlidir. Sanata erken yaşta başlamak. Yaş ilerledikten sonra, yaş kemale erdikten sonra sanatla tabii ki uğraşılabilir. Ama gerçek manada, hakiki manada çocuklarımızı sanatla çok erken yaşta buluşturmak gerekir. İşte bunun örneği Hafız Osman Efendi'dir. 18 yaşında icazet almış ve o icazetle beraber hattat olmuş, yazılar yazmış. O kadar çok eser üretmiş ki bugün saymakla bitiremiyoruz. Ya da ulaşabildiğimiz, bizim bu kısa zamanda ulaşabildiğimiz eserleri, o verdiği eserlerin yüzde kaçı? Ortaya koyduğu eserlerin yüzde kaçı? Bu noktada erken sanata başlamanın önemi burada çok büyük.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
0: Hafız Osman Efendi ile alakalı çok hoş bir hatıra var. Müstakimzade'de anlatıldığı, Tuhfe-i Hattatin'de Müstakimzade'nin Tuhfe-i Hattatin adlı kitabında anlatıldığı gibi. Bunu buradan aktarmak istiyorum müsaade edersiniz. Bir gün Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Hafız'ın yazısının güzelliğinden bahisle kendisinden bir musaf yazmasını istemiş. Ve üstadın kimdir diye sorduğunda Hafız, Efendi Hazretlerinden mezunum diyerek orada bulunan hocası Su Yolcuzade Mustafa Eyyubi Efendi işaret etmiş. O da sözlerinden pek memnuniyet duymuş ve gururla talebesinin alnından öperek kendisine hayır dualar etmiştir. Belki de bu hayır dua Hafız Osman Efendi'yi, o küçük Hafız'ı, genç yaştaki o Hafız'ı Hafız Osman Efendi etmiştir. İşte hayır dua burada çok önemli. Üstadlarımızın, hocalarımızın hayır duasını almak, onların hüsnü kabullerini görmek çok çok önemli. Bu önemli bir hatıradır. Burada aktarmak istedik. Tabii çok titiz bir insan. Yazıya karşı inanılmaz bir muhabbeti var. Ve ilerlemek, tekamül etmek istiyor. Kabiliyeti de var. Arzusu, isteği de var. Yazıda ulaştığı mertebeyi kafi bulmuyor. Ve o yıllarda

en geçerli ekol olan Şeyh ekolünün en müdakkik temsilcisi Nefesari İsmail Efendi'den yeniden çömez talebeler gibi elifba meşkine başlıyor. Nefesari İsmail Efendi'den yeniden meşke başlıyor ve ondan da müfredatı bitiriyor. Müfredatı ve mürekkebatı bitiriyor, bütün meşki bitiriyor ve sünnüs nesih yazıdan ondan da icazet alıyor ikinci sefer. Dolayısıyla burada Şeyh ekolünün, Şeyh'in yazısındaki inceliklere vakıf oluyor. Ki Nefesari İsmail Efendi'ye devam ettikten sonra yazısında daha farklılıklar gözüküyor. Daha Şeyh ekolüne hakim, Şeyh'e benzer tarzda yazılar yazmaya, onu taklit etmeye, onun üslubunu taklit etmeye başlıyor. Ve Nefesari İsmail Efendi'den aldığı dersler onun ekolünün oluşumunda çok büyük önem arz ediyor. Tabi aynı zamanda saray hattatlığı da yapmış Hafız Osman Efendi. Sultan II. Mustafa'ya saltanatı sırasında ve Şehzadeliği sırasında Sultan 3. Ahmet'e de Hüsnü Hat muallimliği yapmıştır. Saray hattatıdır aynı zamanda. Bundan dolayı devletten bazı mansıplar alıyor. Maddi destek olarak, bazı geçim kaynağı olarak hayatını idame ettirmesi için kendisine maaş bağlanıyor. Bazı mansıplar veya arpalıklar verildiği de söyleniyor. Kaynaklarımızda bunlar geçiyor ve kaynaklarımızda tespit edilmiş durumda. Burada bu noktada Sultan II. Mustafa'dan da biraz bahis açmak gerekir. Hafız Osman Efendi'ye son derece hürmetkar. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nda bütün sultanlar sanatkarlara azami derecede hürmet gösterirlerdi. Sanatkara hürmet, alime hürmetle eş değerdeydi. Sultan II. Mustafa bir sultan, Osmanlı padişahı, fakat hocası Hafız Osman Efendi'nin hokkasını tutuyor ve ona hokkasını tutacak kadar hürmet gösteriyor. Hafız Osman Efendi'nin saraydaki derslerde ihrama benzer bir elbise giydiği söylenir. Beyaz renkli bir elbiseyle saraydaki derslere gittiği söylenir. Bir gün padişahın huzurunda yapılan bir meşk esnasında Sultan II. Mustafa teşrifatı umursamayarak hocasının hokkasını tutuyor ve diyor ki artık Hafız Osman gibi bir hattat yetişmez diye iltifatta bulunuyor. Tabi Hafız Osman Efendi bunun altında kalır mı? O da diyor ki, bu mukabelede bulunuyor. Sultanımız gibi hocasının hokkasını tutan sultanlar geldikçe daha nice Hafız Osmanlar yetişir hünkârım diyor. Bu nokta çok önemli. Devletin sanatkara verdiği değer. O yüzden Osmanlı'da sanat zirveye ulaşmıştır. Çünkü destek görmüştür. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir efendim. Destek, destek, destek şarttır. Hafız Osman Efendi kendi evinde de meşklerle dersler vermiştir. Bu derslerden hiçbir ücret talep etmemiştir. Zaten eskiden hattatlarımızın ya da sanatkarlarımızın öğrencilerden ücret almak gibi bir adetleri yoktur. Öğrenciden ücret alınmaz. Bila bedel, fi sebilillah ders verilir. Kabiliyeti olanlara, istekli olanlara ders verilir ve bunlardan hiçbir ücret alınmazdı. Hatta Şevki Efendi'nin 19. asır, bu bahis açılmışken, Şevki Efendi'nin 19. asrın büyük hattatı, sünnüs nesihte zirve olmuş bir hattat. Hatta sadece kendi resmi görevinden aldığı parayla geçindiği söylenir. Yazıdan dahi bir para talep etmezmiş. Gelirler işte, hocam bize bir hile yazar mısın? O da zaten yazılı vardır büyük ihtimalle. Yazı altlığının altından çıkartır, uzatırmış ya da bir kenarda duruyorsa uzatırmış. Efendim borcumuz nedir? Şöyle kutuyu gösterirmiş orada. Gönlünüzden ne kopuyorsa koyun dermiş. Daha sonra cuma günleri o kutuyu açıp okuyan talebelere sadaka olarak dağıttı söylenir. Düşünün ki bu bir el emeğidir. Helaldir ve bir emeğin karşılığıdır. Ama o yazıma bir halel gelmesin, benim sanatıma bir halel gelmesin diye oradaki paraya dokunmazmış. Bu çok ibretlik bir şeydir. Çok çok ibretlik bir şey. Ben bunu ilk duyduğumda, hocamız anlatmıştı, ben bunu ilk duyduğumda gözlerim yaşardı. Hala da öyle, yani çok hisleniyorum. Gönül ister ki bugün de öyle olsun. Ama maalesef maddi şartlar buna imkan sağlamıyor. Sultan II. Mustafa ve Sultan 3. Ahmet'e sarayda hat hocalığı, hat muallimliği yapmıştır. Sümbül Efendi dergahına mensubiyetinden bahsettik. Zaten vefat ettikten sonra da Sümbül Efendi dergahı haziresine defne olunmuştur. Bugün

0: Sümbül Efendi'yi ziyarete gidenler, Sümbül Efendi Hazretlerine giderken, türbeye giderken hazirenin içinden geçeceklerdir. Hazirenin içinden geçerken sol tarafta, sol hazirede, orta kısımda ve hemen yolun kenarındadır. Bir küçük tabela vardır. Hattat Hafız Osman Efendi'nin kabridir diye. Bizi dinleyen akra dostları Sümbül Efendi'ye gittiklerinde Hafız Osman Efendi'ye de haseten bir Fatiha okumayı ihmal etmesinler.
1: İnşallah. İnşallah ruhu şad olsun.
2: Ses, söz, sanat.
1: İki padişaha hat hocalığı yapıyor. Mustafa Eyyubi Efendi'den meşk ettikten sonra Şeyh Hamdullah ekolünü kavramak ve onu yapmak, uygulamak için de tekrar o ekolün yaşayan en büyük üstadından dersler alıyor. Başka etkilendiği hocaları falan var mı yoksa Hafız Osman'ın?
0: Hafız Osman Efendi'nin en büyük hocası Şeyh Hamdullah'ın kendisidir.
1: Kendisi.
0: Yani nedir? Ona bizzat giderek ders görmemiştir. Çünkü arada 150 yıldan fazla bir zaman var. 150 yıl gibi bir rakam. Bir yıl, koca bir buçuk asır gibi. Ama buna imkanı olmamıştır. Ama neye imkanı var? Onun eserlerini görmeye imkanı var. Çünkü saray hocası, saraydaki, hazinedeki yazılar, güzel numuneler, çünkü en güzel yazılar saraya sunulan yazılardır. Oradaki yazıları inceleme, Şeyh Hamdullah'ın eserlerini inceleme imkanı bulmuştur. Ve kendisi bir murakkanın ilk sayfasında tespit ettik. Araştırmalarımız esnasında tespit ettiğimiz bir şey var. Bir sayfa yazısı var. Kendi hattıyla ve kendi Arapçasıyla. Diyor ki mealen, Bismillahirrahmanirrahim. Bunu siz lütfeder misiniz?
1: Yok, estağfurullah, buyurun efendim. Buyurun.
0: Ey benim hattıma gerçek bir bakış ve insafla bakan kişi. Allah sana binlerce binlerce defa merhamet eylesin. Biz şu anda bakıyoruz. Ama inşallah bu duaya dinleyenlerimiz de dahildir. Şunu bil ki ben pek çok ilahi lütuflara mazhar olmuş ve İbn-i Şeyh diye bilinen Hamdullah'ın zamanına ulaşamadım. Onun ayak toprağına gidip gelerek bu güzel sanatı nasıl öğrettiğini göremedim. Bir hasret var. Onun terbiyesinden geçme mertebesine de nail olamadım. Fakat birçok latif kıtasını toplayarak onlar üzerinde mütalalar yaptım ve ondan nakiller yapmaya kendimi mecbur gördüm. Gece gündüz çalıştım, bu seviyeye sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah'ın yardımıyla ulaştım. Allah'tan ulaşamadığım başka derece ve merhalelere de nail kılmasını en kalbi hislerimle niyaz ederim. Ki bunu yazdıktan sonra da daha çok merhaleler kat etmiştir sanat olarak. Çünkü bu çalışmalarım gençlik yıllarımda olmuştur. Şimdi ise zaman şüphesiz daha ileri safhalara ilerleme zamanıdır. Bakın bunu bir sanatkar kendi öz eleştirisi olarak da yazıyor aynı zamanda. Çok önemli bir belgedir bu. Allah'ın kullarının en zayıfı ve en az bu isme layık olanı Kur'an Hafızı Osman. Hafız Osman Efendi'nin dilinden, kendi dilinden Hafız Osman Efendi'yi dinledik.
1: Ruhu şad olsun.
0: Ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun. Çok teşekkür ediyoruz Ömer.
0: Biz teşekkür ederiz. Tabii ki Hafız Osman Efendi'yi anlatmak bu kadar mahdut sürede gayri kabil ama dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret ettik. İnşallah.
1: Eyvallah. Sağ olasınız, var olasınız. Şeref verdiniz.
0: Fakat hasıl olmuştu.
1: Sağ olasınız. Aziz dinleyenlerimiz, Hattat Hafız Osman Efendi'yi konuştuk. Ömer Faruk Dere Bey'le Hattat ve Ebru Zen kendilerine dua ediyor. Teşekkür ediyor sizler adına. Buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşça bakınız zatınıza.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından putlardan temizlendiği, sonrasında ise zemzemle yıkandığı bilinmektedir. Bunun sembolik anlamı da müşriklerin izlerinden tamamen arındırılmasıydı. Günümüzde de belirli zamanlarda Kabe zemzemle yıkanmaya devam ediyor. Kabe'deki asıl telaş ise örtü değişimi için sürmekte. Kabe örtüsü için bugün tüm yıl boyunca sadece bu iş için çalışan bir fabrika mevcut. Saf ipekten ve altın işlemelerle hazırlanan örtü, geçmiş yüzyıllarda ise uzun bir dönem İstanbul'da işlenerek Surre alayı ile birlikte kutsal beldelere gönderilirdi. Eski örtülerse bölgenin ve İslam aleminin önde gelen kimseleri veya devletleri arasında paylaştırılırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bilhassa hacca hazırlık safhası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya benzetilebilir. Şu farkla ki hac iradeye bağlıyken ölüm insanın beklemediği, belki de istemediği bir anda gerçekleşebilir. Hac ibadetinde kişi çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bu duygunun belirtilerini özellikle hacca ilk defa gidecek olanlarda gözlemek mümkündür. Hacca hazırlanan mümin, dini, ahlaki ve hukuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği herkesle helalleşir. Borçlarını öder, bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakalarını ayırır ve ondan sonra yola koyulur. Kabe ve çevresi için kullanılan harem tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün varlıkların ilahi koruma altına alındığını ifade eder. Tavaf, kişiye her şeyin bir başka şey etrafında belirli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Say, Müslümanın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunun farkına varır. Say sırasında hervele denilen hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğüyle kaynaşmış, ümmet ruhunun azametini yansıtır efendim. Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Arafat'ta Rabbine yönelen insan, daha bu dünyada hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda onun huzurunda durmanın manasını anlar. Üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Hac esnasında çeşitli münasebetlerle yapılan dualar da sadece Allah'a teslim olmanın ve bunu söz ve davranışlarla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, davetini duydum, sana yöneldim. Şerikin yok Allah'ım, emrine uydum, kapına geldim. Hamd sanadır, nimet senin, mülk senindir, şerikin yok Allah'ım. Nihayet orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kabe hedef değil,
belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, zinet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makamı İbrahim. Kabe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makamı İbrahim denilen taş, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in Makam-ı İbrahim'i Kabe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle tavaf sonrası kılınması vacip olan iki rekat namaz orada veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Kişi Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini burada düşünür efendim. Müzdelife, vakfeyi yerine getirmenin sevinciyle hacılar, adeta bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar. Ayette geçen Meşar-ı Haram da buradadır efendim. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe, burada gece ve sabahın alacakaranlığında yapılmaktadır. Şeytana karşı ertesi gün girişilecek sembolik savaşta atılacak küçük taşlar da Müzdelife'de toplanır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılınca akşam namazını yatsı vakti girdikten sonra birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır. Mina, aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim, ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, Hazreti İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Hazreti İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanmış, kendisini Allah'a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerde defalarca taşlamıştır. Neticede ikisi de Allah'ın emrine teslim olup bu ağır sınavı kazanmışlardır. Bu hadise Saffat suresinde şöyle anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde koşma çağına erişince babası,

Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Saffat Suresi 102-107. Ayetler.

Kıymetli dinleyenler, haccın ibadetlerinden ve sembollerinden birisi de şeytan taşlamadır. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen savaşı sembolize eder. Kişi attığı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara...

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Akra. Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Akra.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetü müttakin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: جناب پیغمبر صلى الله عليه وسلم حضرت buyurlar ki ümmetimin üzerine korktuğum şeylerden 3 şey vardır ki ümmetimin gerek yemekte gerek diğer mamillerde uymalarından, bir de kendilerini beğenmelerinden, gerek fikrini, gerek harekatını, gerek herhangi cihetten olursa olsun kendini beğenip üstün görmesi. Yine bunun üzerine üç şeyden daha korkarım ki buyurmuştu. Birisi şuhumta, sıkılık, ikincisi havasın ittiba. Yine aynı ibareleri başka lafızlarla. Birisi de heven müttebe, havasın ittiba. Bir de icab-ı kullu zîgâin bir re'yi. Herkes kendi re'yini beğenmesi. وَمَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعَ بِذْنِ اللّٰهِ Peygamberlerin gönderilişi ve onların vekillerinin gönderilişinin sebebi itaat olunsun diyedir. İtaat etmedikten sonra yalnız davası gelmişsin. Allah kusurumuzu affetsin. Bunun için bu çok güzeldir. Mihenk taşına vurmak lazım fikrini. Benim fikrim doğru mudur değil midir? O mihenk taşı da kimde öyle? Uyumcudadır. Herkesin de mihenk taşı yoktur. Bana satarlar alırım altına. Oh. Takarım hanımın boynuna, bak sana bir güzel beşibirlik alıverdim diyerekten. Ama şeye gidince sarrafa yahut kuyumcuya, bunun minik taşına vurunca bu kalk efendi aldatmış kalk sen derler. Ama iş işten de geçmiş olur. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin, minik taşı da ulemalardır. Nasıl altının mihengi kuyumcuların elindeyse, dinin reyinin minik taşı da ulemadır. Ama onlar da bir yolda değildir. Onlar da her birisi bir ahenkte, ayrı bir yol. Bunlar da herkes kendi reyini bilir. Bu Allah-u Teala'nın bir gazabından korkarız yani. Bu bir gazap olmasın. Çünkü Müslümanlıkta böyle çeşit bölümlere imkan yok, cevaz da yok.

Ama bizim demek ki bu dışarı düşümüz bir felaketin içine düştüğümüzün başlıca alametlerinden biridir. Allah bu şuursuzluktan bizi kurtar. Etti mehterazallahu aleyk. Cenab-ı Peygamber buyurdu. Size farz olunan, emrolunan, farz olunan ibadetleri eda edin. Allah neler farz etti? Beş vakit namaz, Ramazan'da oruç, hac, zekat, farzlar nelerse. Bunları eda edin. O zaman ne olur? Tekün min a'bedin nas, bütün insanların en abidi sen olur. Bundan evvelki hadiste itteke meharimallah, Allah'ın haramlarından kaçınız ki, bunlar da farzdır yani. Nasıl namaz kılmak farzsa, haramdan kaçmak da öyle farzdır. Bunun için orada itteke meharimallah, Allah'ın haramlarından kaç ki, nasın abidi olasın. Burada da etti mefeterallahu lek aleyk, tekün min a'bedin nas. Nasın en abidi olmak istiyorsan, Allah-u Teala'nın farz ettiği emirleri tut. Hiç şüphesiz. Emir iki türlü. Birisi yap, birisi yapma. Bize de öyle değil mi? Binaenaleyh, ibadetler farz olunca günahlardan kaçmak da farzdır. Mesela içkiyi terk etmek farzdır. Kumarı terk etmek farzdır. Zinayı terk etmek farzdır. Farzdır bunlar. Haramdır çünkü. O haramı terk etmek borcumuzdur. Ne kadar günah vardır. İkincisi, وَاِجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ Cenab-ı Hakk'ın haram ettiği şeylerden de kaç. Neler haram etti? Evvela faiz basma. Kaçan var mı bugün faizden? Faizden kaçan var mı? Bu faizin aleyhine konuşanları sevmezler. Çünkü işimiz rahat gidecek. Parayı nereden alacağız sonra diyor. Parayı nereden alacağız? Bu fabrikayı nasıl çevireceğiz? Ama faiz veriyoruz, günaha girelim ama ne yapalım? Allah kusurumuzu affeder der. Nasıl derse artık. Kendisini kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için Cenab-ı Peygamber de veçtenip, sakın. Neden? Hepsi birden. Mâ harramallahu aleyk. Neleri haram ettiyse o haramların hepsinden kaçmak lazım ki işte okuyoruz. Haram olan şeylerin ne kadar fena olduğunu. Ki bugün 1200 taneye çıkarılmış sayısı az çok. Bunlar hepsi haram. Bunlardan hepsi kılmak lazım. Bunların en büyüğü 70 tane sayılır. O ahlak kitaplarının içerisinde hep yazılıdır bunlar. Ne olacak? Haramlardan kaçarsak. Tekün min evri'in nas. O zaman vera denilen Müslümanların en Allah'tan korkanlarından olur. Verasız Müslüman cansız insan gibidir. Canı çıkma, işte canı çıkacak gibi hani insan ölmemiştir ama hayrı da yoktur yani. Yatıyor yerde, neredeyse canı çıkacak. Bu insan insandır. İnsan dediğin o insan nasılsa bu haramlarla beslenen insanlar ki vera denilen Allah korkusu yok işlerinde. Allah korkusu olmayan insanların hali bu yatakta ölmeye hazırlanan insan gibidir. İşe yaramaz yani. Kalk desen kalkamaz, vur desen vuramaz, tut desen tutamaz. Yardıma muhtaç bir insan. İşi bitmiş dedik. Bu verasız insanlar da işi bitmiş Müslümana benzer işte. Allah. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكْ Bir de Allah-u Celle ve Ala'nın hepsimize taksim ettiği bir taksim var. Taksimat-ı ilahi. Kimisine 5, kimisine 10, kimisine 1000, kimisine 100.000. Bu Allah'ın taksimidir. Buna bana 5 veriyorsun da ona neden 1000 veriyorsun demeye kimsenin hakkı yok. Çalış, sen de 1000 al. اِلَّا مَا شَعَ Çalıştığın nispetle alacaksın ama bu da takdir-i ilahiye bağlıdır. Her çalışan buna vakıf olamaz. Liklerden bu kadar çocuk çıkar, her çalışan bir memuriyete giremez, çoğu da açıkta kalır. Sebebi taksimat-ı ilahi. Karışmayın buraya. Binaenaleyh, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكِ Sen Allah-u Teala'nın verdiği rızkın, rızıktaki taksimine razı ol. Kimsenin ekmeğinde gözün olmasın yani. Bu 1000 lira alıyormuş, öteki 100.000 lira alıyormuş. Almış aslında. Bana ne? Allah'ın bana da bunu takdir etmiş. Ya Rabbi sana çok şükür aç değilim, susuz değilim. Onun için kendini aşağılarına bakarsın ki bu zavallı evi yok, barkı yok, üstünde yok, başında yok. Belki akşama çorbası da yok. Bana elhamdülillah cene bak bir çorba da nasip etmiş diyerekten teşekkür edersin Allah-u Teala'ya. Ama yukarıya bakarsan başını kaldırırsan o zaman da işin altından çıkılmaz elbette. Ne olacak Allah-u Teala'nın takdirine razı olursak? Tekün min avlen nas. Bu zaman insanların en zengini. İnsanların en zengini Allah-u Teala'nın taksimine razı olanlardır. Ötekinin 100.000'i vardır, 100 milyonu vardır fakat hala gözü doymaz. Onun için o razı olmadığından dolayı fakir de değil, fakirdir yani zengin de değil. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat Samadaniyesi'nin ötesinde verdiklerine razı olan ve verdiklerine razı olan ve haramlardan son derece sakınıp kaçınan kullarından eylesin. Bu da Allah-u Teala'nın tevfikine, inayetine, lütfuna muhtaç. Onun için 5 vakit namazda Ya Rab bizi bize bırakma. Bizi bize bırakma. Ne kadar? Göz açıp bir bacak kadar az bir zaman olsa da bize bırakma. Çünkü aciziz, zayıfız, nefis var, şeytan var, şehvet var, düşmanların çoğu üzerimizde.

bunlardan kurtulmak kendi elimizden gelmez. Aciz mahluduz. Minare bizi yardımından bırakma ya Rabbi. Ediz zekatel mefruda. Ediz zekatel mefruda. Şimdi hepimiz bir az çok geliri var, serveti var. Bu servetten 1/40'ını Cenab-ı Hak emretmiş ki fukaralara veriniz ki onlar da zarureten kurtulsun. Bakın bu çok mühimdir. Şimdi bizim çok zengin kardeşlerimiz var ki zekatın adını bile bilmezler ve zekatı vermeyi de hiç düşünmezler bile. Sonra çok acayip fikirler söylerler ki şaşılacak şeylerdir. Kendisi sanki kendisine hakimmiş de o paraları kendisi kazanmış. Binaenaleyh ondan meteliği dışarıya çıkarmak için korkar ama yüz binlerce israf yapar. Günahları harcar, fena yerleri harcar ama emrolunduğu farz olan zekatı vermekten kaçınır. Kaçındığı için de en büyük günah yüklenmiş olur. Namaz ayetleri, gelip akımız salah diye Hazreti Allah'u Celle var. Namazın kılınması emrederken ve eddüz zekatı da arkasında ilave ediyor ki namazla beraber zekatı da vereceksiniz. Çünkü İslam iki şeyin Allah-u Teala'nın emrine itaat, mahlukatına şefkat. Mahlukatına şefkati olmayan insanın ne hayrı olur artık? Sen isterse 100 milyon değil, 100 milyarın olsa kıymeti yok. Allah'ın mahlukuna şefkat edeceksin. O mahlukatın içerisinde insan olmakla beraber hayvan da Allah'ın mahlukudur. Hayvana da acımak vazifemizdir. Biliyorsunuzdur ki bir zaman bir adamı cennete koymuşlar. Sebebi de bu adam bir kuyuya gitmiş, susamış yüreği yanmış. Bir kuyunun başına gitmiş. Tabii insan olduğu için kuyuya inebilmiş. Suyunu içmiş kuyudan, çekilmiş gitmiş. Bakmış ki bir köpek de kuyunun etrafında dolaşıp duruyor. Ve dilini çıkarmış kuyunun etrafındaki taşları yalıyor soğuk. Oradan istifade etmek için. Zavallı. İnmiş kuyuya. Bir kovası falan da yok. Ayağındaki mesle çıkarmış yağ topucu. Bunun içine suyu doldurmuş. Çıkarmış o köpek yağını sulamış. Allah'ın mahlukudur köpektir ama Allah'ın yarattığını. Bunu suladığından dolayı Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiş. Bunu affetmiş. Binaenaleyh kullarına şefkat de vazifemizdir. O kullarına şefkat etmek için de ben bunu seviyorum, bunu sevmiyorum olmaz. Hepsi Allah'ın kulları. Bak bu köpek, köpektir işte. Ama şefkat ettiğinden dolayı paçayı kurtarmış ona. Sonra birisi de kedisini evde harç etmiş, kedinin yemeğinin suyunu vermemiş, kapamış kapıyı gitmiş. Kedi içeride ne yapsın? Aç acına ölmüş. O da cehenneme yuvarlanmış. Bu mahluka olan şefkatsizliğinin acısını çekmek. Mahluka da şefkat her çeşidine. İnsanı, bunun için de en şefkate layık olan tabiatıyla insandır. İnsan kardeşini böyle zaruretlerde görür. Cemiyetleri yapıp meydana getirip bunları kurtarmak lazım. Onun için de ediz zekatel mefruda, farz olan zekatını eda et. Herkes eda edecek bunu. Fe inneha tuhratun tutahhiruke. Bu hamama gidiyoruz, bir yıkanıyoruz, temizleniyoruz kirlerimizi. Bu diş kirlerimizin temizlenmesi sularla olur, mümkündür. Fakat içimizin temizlenmeleri, sularla olmaz. Onun temizlenmesi de bu muhtacine Allah-u Teala'nın emri olan zekatı vermek de olur. Halbuki bu zekat da bugün verilse kafi de, bu zekatımızı verdikten sonra böyle zaruretli insanları görünce biz zekatımızı verdik artık demiz lazım demek de o da ayıp. O da ayıp. Çünkü elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Ve âti sıleten rahm. Zekatını vermekle beraber sıla-i rahmi de terk etme. Akraba-i taallukatınla ilgini kesme. Evet bunlar kusurludur, eksiklidir, hatalıdır, şudur, budur. Ne olursa olsun. Sen o ağacın kökünden çıkmış dallarsın. Bir ağacın kökü 5-10 tane dalı var. Bu dallardan biri sensin, diğerleri de senin akraba-i taallukatı. Kök bir ama. Binaenaleyh sen kendini beğenip de bu köklerden fışkıran dalları kesireceksin. Bunlar lazım değil diyeceksin, onlarla alakanı keseceksin. Bu insanlara da yakışmaz, Müslümanlığa hiç yakışmaz. Onun için sıla-i rahime Müslümanlık çok ehemmiyet vermiştir. Herkes akraba-i taallukatını arayacak, bulacak, zarurette olanların ihtiyacını gidermeye çalışacak. Zarurette değillerse onların hatırlarını hoş etmek için ziyaretlerine girecek. Onlara iltifatta bulunacak, ikramlarda bulunacak. Şimdi sıla-i rahimin en mühimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ziyareti hepimizin üzerine farzdır. Bir kere değil ama. Allah onu bir kere farz etmiş, o ayrı. Aç borcu. Fakat babasını insan ziyaret etmek istemez mi canım? Babasının ziyaretine, amcasının ziyaretine, dedesinin ziyaretini, her sene gidip bir bayramdan bayrama, babacığım ne yapıyorsun demek istemez. Mesela birisi Erzurum'da, birisi de farz ediniz ki İzmir'de. Olsun, nerede olursa olsun. Babamdır, dedemdir.

0: amcamdır, teyzemdir. Gidip bunları ziyaret edeceğim. Bugün imkanlar da çok. Versen miydi 5-10 parayı? Bir saatte oradasın. Binaenaleyh onu ziyaret ederken senin dininin efendim, Cenab-ı Hakk'ın sevgilisi olan, bizim dinimizin de taşı olan bu iki cihan serverine ya Resulallah, es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah, işte ben geldim biliyorsun ya o uzak memleketten deyip de onun huzurunda bir salatu selam okumanın acaba şeysi ödenir mi? Allah kusurlarımızı affetsin. İmkanlar nispetinde insan bunu vazife bilmeli. İmkanlar nispetinde. Ama imkan olmazsa o zaman mesul değil tabiatıyla. Ama imkanı olduktan sonra bugün Avrupa'ya insan her sene gidiyor bir şeyler öğreneceğim, yapacağım diye giderken hiç düşünmüyor da peygamberine giderken bu kadar da para harcayacağım olur mu diyor. Memlekette bu kadar ihtiyaç var. Benim gönlüm karardıktan sonra, daş olduktan sonra benim paralarım ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için sıla-i rahime Cenab-ı Peygamber, Hazret Allah'ın çok ehemmiyet vermişler, üzerinde durmuşlar. Bizim de durmamız lazım. Akraba-i talikatı bırakmamak lazım. Ama bazısı şöyle olur, bazısı böyle olur. Olsun. Bir ağacın dallarıyız.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullardan zümlesine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller.

vardır. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Kurbanlık seçiminde nelere dikkat etmeli? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan arzında bir sıkıntı bulunmadığı açıklanırken pek çok şehirde kurban pazarları kuruldu. İstanbul ve büyük şehirlere kurbanlık girişleri de başladı. Vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalarsa şöyle duyuruldu. Hayvanın küpesi mutlaka kontrol edilmeli. Küpe numarasıyla yaş, ırk ve aşı bilgileri sorgulanabiliyor. Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar tercih edilmemeli. Hayvanın canlı ve sağlıklı görünmesine dikkat edilmeli. Öte yandan vekalete kurban bağışında bulunmak isteyenler için Mahmut Esat Coşan Vakfı Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla bu yılda kurban ibadetini paylaşma ve dayanışma anlayışıyla sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın 2. ve 3. günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşacak.

ulaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri, kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi, dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Doğa Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Aile ve çocuklar en büyük mutluluk kaynağı. Türkiye'de kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirten bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında %15 ile çocuklar, %5 ile kendisi, %4 ile eş ve %3 ile anne baba ve torunlar takip ediyor. Ayrıca aile mutluluk kaynağı olarak görülüyor ama hanelerde küçülüyor. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve geçen yıl 3 kişiye düştü. Türkiye'de geçen yıl toplam hane halklarının %11'ini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olurken onu Şanlıurfa ve Batman izledi. Hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise Tunceli olarak kayıtlara geçti. Sigara yasağı genişliyor. Cezaları 100 katına kadar artırması öngörülen yeni tütün yasağı taslağı, sigara ve e-sigara kullanım alanlarını ciddi şekilde sınırlandıracak. Sahil, park ve çocukların bulunduğu bölgelerde içilmesi yasaklanan sigaranın satışında da nakit ödeme kaldırılacak. Geleneksel tütün ürünlerinin yanı sıra özellikle gençler tarafından yoğun biçimde tercih edilen e-sigara gibi yeni nesil ürünleri de içerecek şekilde mücadele alanını genişletecek düzenlemeyle artık restoran, lokanta gibi işletmelerin açık alanlarından sahillere kadar çok geniş bir mecrada tütün ürünü kullanımına önemli kısıtlamalar gelecek. Teklifte yer alan bazı düzenlemeler ise şöyle: tütün yasakları e-sigara ve türevi ürünler için de geçerli olacak. Okullarda, kültür ve sosyal hizmet binalarında ve ibadethanelerde yerleşkelere 10 metre mesafe içinde tütün ürünü içilemeyecek. Çocukların kullandığı oyun ve spor alanlarında tütün ürünü tüketim alanları oluşturulamayacak. Yasakların ihlalinde uygulanan idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda artıyor. Taslak metnine göre kuralları ihlal edenlere uygulanacak ceza tutarları 100 katına kadar artırılabilecek. Trafik kural ihlallerinde düşüş. Yeni trafik düzenlemesi sonrası kural ihlallerinde büyük düşüş gözlendi. Geçen yıla oranla makas atma %92, hız ihlali %58 ve drift %62 azaldı. Denetimlerin %4,5 artmasına rağmen işlem yapılan araç sayısının %21 düşmesi yeni yasaya uyumun arttığını ortaya koydu. Yine belgesiz araç kullanım oranı %31, seyir halinde cep telefonu kullanımı %28 oranında düştü. Sürekli seçim yapmak zihni yoruyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine, ne yenileceğinden hangi mesaja önce cevap verileceğine kadar uzanan bir sürü seçim. Günlük yaşamın sıradan bir parçası gibi görünen birçok karar zamanla zihinsel yük oluşturarak bireyin enerjisini tüketebiliyor. Son yıllarda giderek daha sık konuşulan karar yorgunluğunun özellikle yoğun tempolu yaşam süren bireylerde dikkat çekici şekilde arttığı belirtilmekte. Psikiyatri uzmanı Dr. Sema Bayçın, karar yorgunluğunun yalnızca zihinsel bir halsizlik olmadığını, aynı zamanda dikkat dağınıklığı, erteleme davranışı, motivasyon kaybı ve duygusal tükenmişlik gibi birçok tabloyla ilişkili olabileceğini ifade ediyor. Özellikle yoğun iş temposu, dijital ekran maruziyeti, sürekli bildirimler ve aynı anda birçok şeyi yetiştirme çabası zihinsel tükenmişliği hızlandırabilir. Karar yorgunluğunun çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğini belirten Bayçın, bireylerin bu süreci genellikle isteksizlik, dalgınlık ya da motivasyon eksikliği olarak yorumladığını söylüyor.

0: özellikle mükemmeliyetçi yapıya sahip bireylerde bu durumun daha yoğun hissedildiğini söyleyen Bayçın, en doğru kararı verme baskısı kişiyi zihinsel olarak yorabiliyor diyerek bu durumu düzene koyabilecek bazı önerileri şöyle sıraladı. Günlük rutinler oluşturmak, önemli kararları günün erken saatlerinde almak, gereksiz seçenekleri azaltmak, dijital molalar vermek, uyku düzenine dikkat etmek, aynı anda çok fazla işi yönetmeye çalışmamak, gün içinde kısa zihinsel dinlenme araları planlamak, özellikle düzenli uyku ve planlı yaşam alışkanlıklarının zihinsel enerjiyi korumada önemli rol oynadığı belirtilmekte. Modern yaşam bireylerden sürekli hızlı düşünmelerini, üretmelerini ve seçim yapmasını bekliyor. Ancak zihinsel kaynaklarımız sınırsız değil. Kişinin kendi sınırlarını fark etmesi, dinlenmeye alan açması ve zihinsel yükünü yönetmeyi öğrenmesi ruh sağlığının korunması açısından önem taşıyor. Çöl tozu ve bahar alerjisi birleşti. Bugünlerde Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımı ve bahar aylarının polen etkisi öne çıkıyor. Uzmanlar hava kalitesindeki düşüşün alerjik rinit ve astım hastalarında şikayetleri artırabileceği uyarısında bulunarak önlemlere dikkat çekti. Bahar alerjisi bulunan kişilerde görülen burun akıntısı, hapşırık, gözlerde yaşarma ve kaşıntı gibi belirtiler toz taşınımı ile birlikte daha şiddetli hale gelebiliyor. Halk arasında bahar yorgunluğu olarak bilinen halsizlik ve isteksizlik durumunun da polen alerjisiyle doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Bu durumun özellikle okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği, uyku bozukluğu ve ders başarısında düşüşe yol açabildiği vurgulandı. Çöl tozunun astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlığı olanlarla yaşlılar ve çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, toz taşınımı ve polen yoğunluğunun arttığı sabah ve öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkmak zorunda kalan alerjik bünyeli vatandaşların maske kullanması, polen ve toz parçacıklarının solunum yollarına ulaşmasını engelleyebilir. Eve geldiğinde giysiler değiştirilmeli, saç ve yüz bol suyla yıkanmalı veya duş alınmalı. Pencereler polen ve tozun yoğun olduğu saatlerde kapalı tutulmalı. Araçlarda polen filtreli klimalar tercih edilmeli tavsiyelerinde bulunuyor. Toz taşınımının demir ve fosfor gibi mineraller açısından zengin olması sebebiyle tarım alanları ve okyanus ekosistemi için doğal bir gübre görevi gördüğü bilinse de insan sağlığı üzerindeki etkilerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
1: Hava durumu.
0: Bugün bazı illerimizde yağış gözlemleniyor. Genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Toroslar mevkii aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olduğu noktalarsa Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Muş çevreleri. Bu bölgelerde şiddetli yağışlara dikkat. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayıp iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu Gaziemir Kavşağı'nda, Mersin Çeşmeli Otoyolu Çeşmeli Kız Kalesi kesiminde, Nevşehir, Kayseri, Bursa, Balıkesir, Kastamonu, Tosya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de ise Şehir İstanbul programlarımızı dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira.

0: Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, onun ahlakından, davranışlarından efendim bahsetmek istiyorum. Evli eşlerin birbirlerine karşı davranışlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyeleri var. Onların da üzerimizde hakkı olduğunu, onlara iyi davranmamız gerektiğini bildiriyor. Bunu da zaman zaman söylüyorum, bildiriyorum vaazlarımda, konuşmalarımda. Çünkü bizde efendim bir Anadolu'luk havası var. Efendim bir kazaklık sözü var, kılıbıklık sözü var. Efendim kılıbık olunca efendim kızılıyor adama. Efendim doğru değil tabii, ölçünün dışına çıkınca, yani hanımın dümen suyuna girip ne dediği söylerse yapmak efendim doğru değil. Çünkü evin sorumlusu, kazancı getiren er-ricali kavvamuna alendisa ve çocuklardan, hanımdan sorumlu olan, onları koruyup kollayacak olan, geçimini sağlamakla dini bakımdan mükellef olan erkek. Tabii kılıbık olmayacak erkek, tamam. Ama kılıbık olmayacak demek kazak olacak demek değil. Vuracak, kıracak, efendim hiç efendim kadını dinlemeyecek veya ilgilenmeyecek de demek değil. O öyle de anlamamak lazım. İslam güzel ahlak, aşırılıktan uzak orta yolu, itidalli yolu bize daima tavsiye ediyor. Şimdi Osman İbni Maz'un radıyallahu anh vardı, Allah şefaatine erdirsin. Onun hanımının ismi Havle idi. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Yanına gittiği zaman baktı ki kıyafeti perişan. Çok eski püskü elbiseler giymiş. Nedir bu halin diye hayretle sordu. Yani tabii orası çok zengin bir ülke değildi Peygamber Efendimiz'in zamanında, ama demek ki ölçülü bir orta kıyafette vardı anlaşıldığına göre. Bu çok böyle perişan, hırpani, parça parça demek ki dikkat çekici bir eski püskü

ne gelmiş Resulullah Efendimizin yanına. Nedir bu halin diye sorunca, ne yapayım demiş Havle radıyallahu anha. Osman İbni Maz'un'u anlatıyor. Kocam geceleri namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyor. Yani ibadete vermiş kendisini. Eve, öyle, işe, güce, efendim kazanca, bilmem çarşıya, pazara, ziraate, ticarete pek aldırdığı yok. Tabii kazanç olmayınca da evin hali böyle perişan oluyor deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri efendim bunları dinlemiş tabii. Sonra Hazreti Osman'ı görünce, yani bu Osman, Osman İbni Maz'un radıyallahu anh, efendim onu görünce onu şey yapmış, azarlamış. Osman demiş, bizim dinimizde rahiplik yoktur, ruhbanlık yoktur. Yani ibadete düşüp dünyayı terk etmek efendim yoktur. Efendim ben senin için örnek değil miyim? Ben böyle mi yapıyorum? Allah'a yemin ederim ki ben Allah'tan sizin en çok korkanınızım. Allah'a en çok bileninizim. Onun emirlerine, yasaklarına, kanunlarına en fazla riayet etmekte olan benim. Yani ben böyle mi yapıyorum? Benden böyle mi gördün? Böyle yapma manasında efendim deyince Osman İbni Maz'un radıyallahu anh demiş ki evet ya Resulallah, benim için en güzel örnek sensin. Allah beni sana kurban etsin diye cevap vermiş. Yani o azarlamadan payını almış. Yani dersi çıkartmış. Baş üstüne demiş. Bu hadiseden sonra Peygamber Efendimiz'in yanına ne zaman gelse Havle radıyallahu anha, yani Hazreti Osman İbni Maz'un'un hanımı, ne zaman gelse düzgün kıyafetle gelirmiş. Hem de böyle güzel kokular sürünmüş olarak, güzel elbiseler giymiş olarak gelirmiş. Demek ki yani ölçülü davranıp hanımları da kollamak, onları da üzmemek, efendim mahrum bırakmamak gerekiyor. Bu onu gösteren bir olay. Bir başka olayı daha bu konuyla ilgili olduğu için onu da anlatalım. Biliyorsunuz zaman zaman böyle ravilerin isimlerini söyleyince onlar hakkında bazı bilgiler de söylüyorum. Mısır'ı Amr ibn-i As radıyallahu anh fethetmişti. Efendim bu daha sonradan hakem olayına da ismi giren sahabi. Efendim bir de onun oğlu Abdullah vardı. Bu Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma Mısır'da efendim kabri ziyaret nasip oldu bize. Kabrini Allah şefaatine de erdesin, cennette de buluştursun. Efendim dört Abdullah'tan birisi, yani ashabın içinde genç olan efendim ama dinine, ibadetine bağlı, bilgisi yüksek efendim dört tane meşhur kişi vardı Abdullah isminde. Yani bir tane değil, iki tane değil, dört tane Abdullah. Şimdi nasıl tanıyacağız, birisini ötekinden nasıl fark edeceğiz? Her birisi ayrı meziyetleri olan kimselerdi. Efendim bu dört Abdullah'a Ebadile-i Erba'a, dört Abdullah'lar denirdi. Efendim birisi bu Amr ibn-i As'ın oğlu, birisi efendim amcası Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas, bir tanesi Abdullah İbni Mesud, birisi Hazreti Ömer'in oğlu efendim Abdullah İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anhum ecmain. Şimdi bu tabi Amr ibn-i As Kureyş'in ileri gelenlerinden idi. Efendim itibarlı bir kişiydi. Akıllı, uslu, ferasetli, efendim gayretli bir kimseydi. Sözü sohbeti dinlenen, görgülü, bilgili bir kimseydi. Mısır'ı da fethetmek ona nasip oldu. Efendim oğlu Abdullah'ı Kureyş kabilesinden bir iyi aileden kadınla evlendirmiş. Efendim fakat Abdullah İbni Amr İbni As, yani oğul, evlat, bu dört Abdullah'tan birisi olan Abdullah namaza, orucu çok düşkünmüş mübarek. Efendim düğün olmuş, dernek olmuş, evlilik olmuş, gerdek olmuş ama onun namazdan, oruçtan başını çekmiyor efendim. Hanımıyla pek ilişki içinde olmuyor. Bir gün evlerine gelmiş babaları Amr ibn-i As, gelinine sormuş, kocanı nasıl buldun, nasılsınız filan diye. Kadın da böyle bir imalı efendim söz söylemiş gelin. İyi bir koca demiş. Ne örtümüzü açıyor ne yatağımıza yaklaşıyor demiş. Kayınpederine böyle kocasını böyle met etmiş ama bir taraftan da huyunu yani şikayet yolu söylemiş. Çünkü evlilik efendim, evlilikte karşılıklı haklar var, vazifeler var.
Efendim sonra evlilik insanın nesli devam etsin diyedir. Efendim Allah hayırlı evlatlar versin diyedir. Efendim onlar insanın demereyi fuadıdır. Yani gönlünün meyvelerdir evlatları. Elbette evlatlar olacak, soyu devam edecek, nesli genişleyecek. Bu sevaplı bir şey, kıymetli bir şey, önemli bir şey. Peygamber Efendimiz evlenin, çoluk çocuk sahibi olun, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz doğum kontrolüne karşı, aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, şimdi iyi bir koca ama ne örtümüzü açıyor ne yatağımıza yaklaşıyor diye cevap verince, artık Amr ibn-ül As radıyallahu anh sinirlenmiş, ağzına geleni söylemiş oğluna, ağır ağır sözler söylemiş. Ben ne biçim, artık ne dediğini bilemeyiz de efendim düşünüyoruz, tasavvur ediyoruz neler söylediyse. Efendim ben demiş, sana demiş, Kureyş'ten soylu soplu itibarlı efendim kıymetli bir kadını alayım gelin olarak, sen de onun yanına yanaşma, namaz kıl, oruç tut filan diye epeyce bir kızdıktan sonra gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına. Şimdi siz olayın sonunu önceden tahmin etmeye çalışın. Yani acaba Resulullah Efendimiz oruç tutuyor, namaz kılıyor diye Abdullah İbni Amr İbni As'ı mı müdafaa edecek, ne olacak filan diye. Peygamber Efendimiz de anlatmış anlaşılan, şikayet yoldu oğlunun bu halini. Efendim Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırmış, damat, genç Abdullah'ı yanına çağırmış, bu oruç ve namaz düşkünü mübarek sahabiyi yanına çağırmış. Gündüzleri hep oruç mu tutuyorsun? Evet demiş. Geceleri hep namaz mı kılıyorsun? Evet. Ama demiş, ben bazen oruç tutuyorum, bazen tutmuyorum. Yani ben her gün oruç tutmuyorum. Geceleri de hem namaz kılıyorum hem de bazen uyuyorum. Kadınlarıma da ilgi gösteriyorum. Kim benim yolumdan uzaklaşırsa benden değildir demiş. Yani benim gibi yap diye tavsiye buyurmuş. Sonra demiş ki, Kur'an-ı Kerim'i her ay bir defa hatmet. Yani bir ayda efendim Kur'an-ı Kerim oku bitir. Tabii Kur'an-ı Kerim'in bir ayda bitmesi demek günde bir cüz okunması demektir. Bakın siz kendinizi bu söz karşısında tartın. Günde bir cüz okuyabiliyor musunuz? Yoksa efendim yılda bir hatim indirebiliyor musunuz? Yoksa 10 yılda daha hatim indiremediniz mi? Kendinizi şey yapın. Efendim demiş ki, ya Resulallah, ben kendimi bundan daha fazlasını yapabilecek kuvvette hissediyorum. Öyleyse 10 günde hatmet demiş Peygamber Efendimiz. Yani önce kolaylığı gösteriyor, ayda bir hatmet diye. Efendim 10 günde yapabilirim. O zaman günde 300 okuyacak. Yani efendim 60 sayfa okuyacak. Efendim ben bundan daha fazlasını da yapabilirim deyince, o halde 3 günde hatmet. Yani günde 10 cüz okuyacak, 3 günde bir hatim indirecek. Efendim sonra demiş ki, her aydan 3 gün oruç tut. Bu 3 gün oruç, tabii ben kardeşlerim tasavvufi vazife alırken benden söylüyorum. Efendimizin tavsiyelerini söylüyorum. Tavsiye ettiği zikirleri söylüyorum. Tavsiye ettiği namazları, tavsiye ettiği oruçları söylüyorum. İşte sünnet olan oruçları tutun Ramazan'ın dışında da. Nasıl yapardı Peygamber Efendimiz? Her ayın başında, ortasında oruç tutarsanız 3 gün oruç 10 misli fazlasıyla bir ay oruç tutmuş gibi sevap olur diye tavsiye ederdi. Veyahut her ayın 13, 14, 15'i vardır. Yani mehtaplı gecelerin gündüzleri, eyyam-ı biz denir. O günlerde oruç tutardı Peygamber Efendimiz. O onları hiç bırakmamış, eyyam-ı biz orucunu kendisi hiç bırakmamış. O da 3 gün eder, 10 misli sevap fazlasıyla 30 gün eder gene. Efendim hafta içinde pazartesi, perşembe oruçlarını da tutardı. Ama demiş ki, her ayda 3 gün oruç tut. Ben bundan fazlasını yapabilirim demiş. Amr ibn-i As'ın oğlu Abdullah genç, efendim dinç, ibadete kuvveti var, şevki var. Efendim böyle dedikçe, o zaman pekala, o zaman daha fazla tut, şu kadar tut, bu kadar tut efendim demiş. Daha fazlasını yapabilirim deyince en son noktaya gelmiş. Demiş ki, öyleyse bir gün oruç tut, bir gün oruç tutma. Ye, iftar etmek deniliyor ona. Yenilmeyen güne o gün iftar etti deniliyor. Yani biz iftar deyince orucun efendim arkasından akşamleyin yenilen yemeği anlarız. Araplar bu manaya da kullanırlar. Bir gün iftar etmek demek, yani o gün oruç tutmamak demek. Efendim bir gün ye, bir gün tut. Bu oruçların en üstündür. Kardeşim Davud peygamberin orucudur. Tam bu Davudi derler. Yani Davud aleyhisselam bir gün yermiş, bir gün tutarmış.
Bari öyle yap. Yani madem o kadar kuvvetlisin, onun gibi yap.

0: yeni evlenmiş Abdullah genç efendim böyle konuşmuş ama yaşlandığı zaman efendim bu oruçları tutamama, bu Kur'an-ı Kerim bu kadar çabuk okuyamama başlamış. Keşke Resulullah'ın verdiği efendim müsaadeyi yani ruhsatı kabul etseydim de keşke öyle fazla arttır demeseydim de efendim şimdiki gibi böyle yapamaz duruma düşmeseydim diye pişmanlık duyduğunu ifade etmiş. Demek ki ibadetlerde efendim aşırılık uygun değil, ölçülülük uygun ve devamlılık uygun. Yani çok yapıp da sonra bıkıp bırakmak vebal, ölçülü yapıp da devam etmek güzel. Efendim o tarzda ibadetlere devam etmek lazım. Tabii bu benim konuştuklarımdan sonra tahmin ediyorum dinleyen kardeşlerimin zihninde bir izlenim meydana gelecek. Belki şöyle diyecek olduklarını sezinler gibi oluyorum, hissediyorum. Yani dinimiz ne kadar güzelmiş. Dinimiz benim tahmin ettiğim gibi değilmiş. Ya ben İslam'ın böyle olduğunu bilmiyordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle olduğunu bilmiyordum filan efendim diyecekler. Evet aziz ve sevgili kardeşlerim efendim kütüphanelerimizde çok güzel kitaplar var. Efendim bize bakıyorlar kitaplar ama biz o kitaplara bakmıyoruz. Efendim biz o kitapları açmıyoruz, okumuyoruz. Ne kadar güzel basılmış, ne zahmetler çekilmiş. Allah'ın emirleri ne güzel anlatılmış. Peygamber Efendimizin hayatı ne güzel efendim belirtilmiş. Ne kadar geniş efendim böyle incelenmiş. Ama bizim dinimizden haberimiz yok. Hazineye sahibiz, hazinenin farkında değiliz. İslam bir hazine, İslam bir şifa kaynağı, İslam bir feyiz kaynağı, İslam bizim en kıymetli varlığımız ama Müslümanlar İslam'dan, imandan, ihlastan, irfandan, ilimden, edepten, ahlaktan, İslam'ın öğrettiği güzelliklerden habersiz. Efendim millet yönünü batıya dönmüş. Batı, batı, batı, batı, batı, batı diye batıp gidecekler ya. Batının içindeyiz. Ben bu vaazı Wuppertal'dan yapıyorum. Almanya'dan yapıyorum. Görüyoruz. Bizim bunlardan bir eksikliğimiz yok. Bizim bunlara üstünlüklerimiz var. İman üstünlüğümüz var. Ahlak üstünlüğümüz var. Efendim medeniyetimiz dünyanın en güzel medeniyeti. İrfanımız en derin irfan. Her şeyimiz güzel ama yani hep başını batıya çevirmiş, doğuya bile çevirmiyor. Güneye hiç çevirmiyor. Güneye çevirmekten ödü patlıyor. Ya kuzeye Rusya'ya çevirmiş, ya kuzey batıya, efendim Avrupa'ya çevirmiş. Batıdan başka bir şey bilmiyor. Efendim kendisinin kıymetlerinden, hazinelerinden habersiz. Dışarının süfli hayatını hayat sanıyor. Efendim gafillikle, cahillikle ömrünü geçiriyor. Allah cümlesini uyandırsın. Tabii onlar da öyle yalan yanlış yolda giderlerse sonunda pişman olurlar, perişan olurlar. Onların da öyle olmasını istemiyoruz. Allah cümleyi nevmi gafletten ikaz eylesin. Yani gaflet uykusundan uyandırsın. Cümleye hakkı hak olarak görmeyi ve uyumayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Hepinizi Allah-u Teala Hazretleri sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, dostlarınızla beraber iki cihan saadetine erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Dici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün ayetlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır veziri olması ve kardeşleriyle karşılaşması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılar ise de o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü tas tamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın.'' Kardeşleri, ''Onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğini yaparız.'' dediler. Yusuf adamlarına, ''Sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koy. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler.'' dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ''Ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz de onu ne pahasına olursa olsun koruyacağız.'' dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben. En iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz.

ve fazladan bir deve yükü de yiyecek arttırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiridir, bize yetmez. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğunuza vekildir dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Nazarı dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak O'na dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak O'na dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileğini yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat İnsanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona "Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme." dedi ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı. Ey kervancılar, siz hırsızsınız. Yakup'un oğulları onlara dönerek ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz dediler. Dediler ki, hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır. O seslenen, buna ben kefilim dedi. Yusuf'un kardeşleri, Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz dediler. Onlar da eğer yalancı iseniz hırsızın cezası nedir dediler. Onun cezası çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onun suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimiz kişiyi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. Yusuf'un kardeşleri, eğer o çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunu içine sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür dedi. Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir. Kardeşleri, ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset. Yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyimser insanlardan görüyoruz dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babamızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvel de Yusuf hakkında işlediğimiz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün, deyin ki,

0: Ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ben ise Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, ah Yusuf'um, ah diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o, kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dedi ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim. Ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır, dediler. Yusuf şöyle dedi, siz cahillik ve gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tövbe ettiniz mi? Aa, yoksa sen hakikaten Yusuf musun? Dediler. O da, ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri, Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Biz doğrusu yaptığımızdan dolayı suçluyduk, dediler. Yusuf da, bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Şu gömleğimi götürün. Onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana buna da demeyin, dedi. Oradakiler, vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim, dedi. Evlatları, ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik, dediler. Yakup, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir, dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin, dedi. Babası ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu ve hepsi önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevhili, yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Allah'ın elçileri, elçi heyetleri bir yere gönderdiği efendim böyle heyetler veyahut kendisine heyet olarak gelen kimse olarak kabul ettiği cümleler üç tanedir. Birisi el-gazi, Allah yolunda gazaya çıkan, cihat eden, efendim savaşan, savaşa çıkan kimse. Bu Allah'ın elçisidir, Allah'ın misafiridir. Bir. Vel-hac, ikincisi hacca giden kimse. Allah'ın reftidir, misafiridir. Sanki ona bir heyet halinde ziyarete giden insanlar gibidir hacılar. Üçüncüsü de el-mu'temir, mu'temir, ömre yapanlar demek. Haccın mevsimi dışında insanlar, aşıklar duramıyorlar. Gene hadi Hicaz yollarına dökülüyorlar. Efendim salatu selamlarla, dualar, tesbihlerle. Her zaman senenin her ayında ziyaret olunuyor o mübarek mahaller. Hac mevsiminin, Zilhicce'nin dışında yapıldığı zaman ziyaret, ona ömre diyoruz. Yani Arafat'a çıkma olmadan yapılan şey. Hac mevsimi içinde de ömre yapılabilir tabii. O hacdan ayrı. O da kıymetli. Ömre de kıymetli, hac da kıymetli, cihat ve gaza da kıymetli. Bunlar sanki bu yola çıkıyorlar ya, evlerinden ayrılıyorlar, bir yere doğru gidiyorlar. Sanki Allah-u Teala Hazretlerine heyet halinde gidiyorlarmış, misafirliğe gidiyorlarmış gibi oluyor. Allah öyle kabul ediyor yani. Lütfen, lütfuyla, keremiyle öyle kabul ediyor. Hicaz'a gidenler herhalde manasını bilirlerse en çok sevinecekleri, sevinç duyacakları yani, neşelenecekleri ifade, şunu duyunca çok sevinirler. Orada diyorlar ki, merhaban biküm ya duyufer rahman. Ey Rahman olan Allah'ın misafirleri, hoş geldiniz. Allah'ın misafiri oluyor, onun beldesine gidiyor. Onun beytini ziyarete gidiyor. Beytullah'ı ziyarete gidiyor. Tabii o Allah'ın misafiri demektir. Allah'a heyet halinde giden kimse demek.
1: Bir mucit, bir icat.

Nasreddin Tusi ve Rasathane. Astronomi, özellikle deneysel astronomi, matematik ve geometride isim yapmış bir alimdir. 1201 yılında Hemedan veya Hemedan yakınlarında Bahar adı verilen bir nahiyede doğmuş, sonradan Horasan bölgesindeki Tus'a geldiği için Tusi lakabını almıştır. Tusi, çocukluğunu ve gençliğini Tus şehrinde geçirmiş, ilk öğrenimini hukuk ve ilahiyat bilgini olan babasının gözetiminde yapmıştı. Babasının arkadaşı ve devrin ünlü matematik

0: bilgini olan Kemalettin Muhammed Hasip'ten matematik öğrenmiş, daha sonra logaritma, mantık, hikmet ve idrak nazariyesini şarkın Aristo'su kabul edilen İbn Sina'nın öğrencisi Azerbaycan filozofu Behmenyar'dan almıştı. Onun henüz genç yaşlarındayken engin bilgi ve geniş muhayyile ve keskin hafızaya sahip, hür fikirli ve ihtiraslı bir araştırmacı olduğu anlatılır. Tusi, 1274 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Çalışmalarıyla astronomi, matematik, tıp, mantık, psikoloji, felsefe, edebiyat, coğrafya, ilahiyat ve güzel sanatlar gibi çeşitli alanlarda 70'ten fazla eser vermiş, ansiklopedist bir bilgin olarak şöhret bulmuştur. Nasuhreddin Tusi'nin uzun yıllar faaliyette kalan rasathanesinde birçok incelemelerde bulundu, rasatlar yaptı. Gezegenler teorisi geliştirerek bunu Batlamyus'un tertibiyatıyla sentez yaptı ve bütünleştirdi. Nasuhreddin Tusi'nin astronominin bugünkü noktaya ulaşmasında büyük hizmetleri oldu. Nasuhreddin Tusi, yerin presesyonunu 51 dakika olarak tespit etti. Bugün modern aletlerle tespit edilen değer ise bundan çok farklı değil, sadece 50,2 dakikadır.
1: Bir mucit, bir icat.

0: aleyküm ve sellem.
1: Yol din azgan gumrakha hidayatlık Muhammed. Muhim tuşsa her kim gâk kifayatlık Muhammed. Abu Cehil bu lahabka siyasatlık Muhammed. Malamat nisabuni salamatlık Muhammed. Namaz.

İmam atlık Muhammed, miraj açıp borgan bu şehadetlik Muhammed, karşı kursi pazarı hinayatlık Muhammed, sekiz behişti gasi velayatlık Muhammed, miskin Ahmet kuliga kitaptınık Muhammed, yetim

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği

0: ve farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için neyin niçin yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama ilimde kalmamak, irfana geçmek lazım. O yüzden de lütfen ahkamına değil esrarına, zahirine değil batınına. Yoksa yani bir yerden bir yere mekan değiştirmek yolculuk değildir. Yolculuk esas içsel yolculuktur ve bu dünyadaki yolculuğumuz tabiri caizse mebdeden, başlangıçtan meada, yani sona yolculuktur. Ama mebde ve mead arasında öyle bir şey var ki meaş diyoruz buna. Bu yolculuğu nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hac hakikaten kolay olmayan bir ibadettir. Tavsiye ederiz genç kardeşlerimize, özellikle gençlik ve dinçlik varken hac yapmaya çalışsınlar. O zaman daha rahat olur. İhtiyarlayınca tabii efendim vücudun gücü kuvveti azaldığı zaman sıkıntılar daha çok oluyor ve sıkıntılara tahammül daha az oluyor. Ama sıkıntı da olsa o sıkıntılardan mükafatlar büyük geleceği için o mükafatların hatırına insan sıkıntılara sabreder. Sabrın da mükafatının çok büyük olduğunu zaten biliyoruz. Dinimizin iki esaslı efendim duygusundan birisi sabırdır. Birisi sabır, birisi şükür. Sabredeceğiz, sevap kazanacağız. Şükredeceğiz, sevap kazanacağız.
0: Dostça bir tavsiye.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'de yasakladığı şeyler. Ensardan Rüveyfi bin Sabit'in bildirdiğine göre Hayber günü Peygamberimiz Aleyhisselam ayakta dikilerek yaptıkları bir hitabelerinde şöyle buyurdular: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir erkek için

her yırtıcı, azı dişli hayvanın etini yemeyi, ganimet mallarını bölüşmeden satmayı veya satın almayı da yasakladı. Hayber'de muahede yapıldıktan sonra bazı Yahudilerin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelip, bize ait bahçelere ashabından bazıları girerek oradan hububat ve sarımsak aldılar diyerek şikayetlenmeleri üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından Abdurrahman bin Af'a emir verilip Resulullah Aleyhisselam muahede yapmış olanların mallarından hakkınız olandan başka hiçbir şey size helal kılınmamıştır buyuruyor diyerek mücahitlere seslenildi. Hayber Şehitleri. Hayber Savaşı'nda İslam mücahitlerinden şehit olanlar 20'den fazlaydı. Rebia bin Eslem bin Sahbere, Sakf bin Amr bin Sümeyt, Rifa bin Mesru, Abdullah bin Ebi Ümeyye bin Vehb, Bişr bin Bera bin Marur, Fudayl bin Numan, Mesud bin Sa'd, Mahmud bin Mesleme, Ebu Dayyah Sabit bin Numan, Haris bin Hatıp, Urve veya Adi bin Mürre bin Süreka, Evs bin Faid, Evs bin Habib, Üneyf veya Hubeyb bin Vaile, Sabit bin Esle, Talha, Umare bin Ukbe bin Abbad bin Müleyl, Amir bin Ekva. Amir, Hayber Naim Kalesi'nde mehrapla çarpışmış, kısa olan kılıcıyla hızla vurunca kılıcın ağzı kendisine yönelip kendi kılıcıyla yaralanmış ve şehit olmuştu. Kendisinin bu biçimde ölüşü bazılarınca hayra yorulmamış, şehit sayılmayacağı sanılmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam hayır, hatta ona iki ecir vardır buyurmuştur. Köle çoban Yesar, Mesud bin Rebi'a, Evs bin Katade, ismi bilinmeyen bir bedevi. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Hayber'de öldürülen Yahudilerin sayısı ise 93'tü. Hayber ganimetlerini toplamak ve bölüştürmekle görevlendirilenler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber ganimetlerini toplamak ve korumak görevini Ferve bin Amr el-Beyazi'ye vermiş. O da Hayber ganimetlerini 3 bölgede Natat, Şık, Ketibe kalelerinde toplamış bulunuyordu. Mücahitler emaneten aldıkları silahların hepsini Ferve bin Amr'a getirip teslim ettiler. Peygamberimiz Aleyhisselam Zeyd bin Sabit'i de Hayber gazasına katılan mücahitleri saymakla görevlendirdi. Hayber ganimetini hesaplamaya ve ayırmaya Zeyd bin Sabit'ten başka Selime oğullarından Cebbar bin Sahr'ın da görevlendirildiği de rivayet edilir. Hayber ganimetinin kimlere ve nasıl bölüştürüldüğü. Hayber ganimeti Hayber'de bulunsun bulunmasın Hudeybiye seferine katılmış olanlar arasında bölüştürüldü. Çünkü Hayber ganimeti Hudeybiye seferine katılan Müslümanlara Yüce Allah tarafından Fetih suresinde ayet 20'de vaat edilmiş bulunuyordu. Onlar da 1400 kişiydiler. Ayrıca 200 de atlı vardı. Menkul ganimet malları ilk önce 5 parçaya ayrıldı. 5 parçadan birinin üzerine Allah'a ait, diğer parçaların üzerlerine de afal sözleri yazıldı. Allah'a ait olan 5'te bir parça Peygamberimiz Aleyhisselam'a teslim edildi. Peygamberimiz Aleyhisselam diğer 4 parçanın satışa çıkarılmasını, satın almak istedikleri şeylerin mücahitlere artırma yoluyla satılmasını emretti. Ferve bin Amr el-Beyazi'yi de satış memuru yaptı. Satılacak mallar hakkında da Allah'ım bunlara sürüm ihsan et diyerek dua etti. Ferve bin Amr der ki, halkın başıma üşüşüp satılacak malları 2 günde tükettiklerini gördüm. Halbuki malın çokluğundan başa çıkamayacağımızı, kolay kolay satıp kurtulamayacağımızı sanmıştım. Resulullah Aleyhisselam da kendisine teslim edilen 1/5 hisseden ev halkıyla Abdülmuttalip oğulları hanedanının erkek ve kadınlarına, Müslümanların yetimlerine ve isteyenlerine elbise, boncuk ve ev eşyası verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam ganimet mallarından satılanların paralarını mücahitler arasında bölüştürdü. Hayber'e gelen devsilerle eşarilerin Hayber ganimetlerinden yararlandırılmalarını ashabıyla konuştuktan sonra onlara da hisse verdi. Menkul ganimetten 1/5 parçası 1400 piyade ve 200 süvariye göre ve piyadelere bir

0: Yer, soy at ve develere de ikişer hisse verilmek üzere 1800 parçaya bölündü. Bunlar da yüzer hisselik 18 kümede toplandı. Peygamberimiz aleyhisselam, savaşa iki atla katılanlara dördü iki at, biri de at sahibi olmak üzere 5 hisse verdi. İki kattan fazlası için bir at hissesi verdi. Süveyd bin Numan, at üzerinde geceliğin Hayber evlerini gözetlerken attan düşüp eli kırılmış, Hayber'in fethine kadar karargâhtan çıkamamıştı. Peygamberimiz aleyhisselam ona da süvari hissesi verdi. Medine Yahudilerinden olup Peygamberimiz aleyhisselamla birlikte Hayber savaşına katılan 10 Yahudiye de Hayber ganimetinden bir şeyler verildi. Yahudi Ebu'l-Lahm'ın azatlı kölesi Umeyr, "Bana Hayber ganimetinden hisse ayrıldı. Ancak ev eşyası verildi. Ben Hayber'de köle olarak bulundum. Peygamberimiz aleyhisselam Hayber'i fethettiği zaman bana bir kılıç verdi ve bunu kuşan buyurdu," demiştir. İslam ordusuna katılan 20 kadına da ganimetten hisse ayrılmamış, ancak kendilerine ganimetten bir şeyler verilmiştir. Bu cümleden olmak üzere Ümeyye bin Kays'a bir gerdanlık, Ümmül Ala'ya 3 boncuk, başka birisine bir altın küpe, Ümmü Sinan'a boncuktan ve gümüşten takılar, Ümmü Ümare'ye kırmızı boncuk, hasılı 20 kadından her birine boncuklar, kadife ve Yemen kumaşları ve ikişer dinar altın verildi. Hayber'de bulunan ve orada doğan Müslüman çocuklarına da Hayber ganimetinden az çok bir şeyler verildi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

dokuz köyden dokuz kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacakları

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

0: woman who had kept silent. He knew that only a real mother would love her baby so much that she would give him away to save its life. Only a real mother would throw herself in front of her baby to save its life. He praised the younger woman for being so concerned about her child's life that she would even give it to the other woman to save it. "The baby belongs to the younger woman," declared Süleyman, and he handed the baby to her. As she held her son, tears of joy ran down her face.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac sizi etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Nihayet izin gelmiş, Allah Resulü ve dostu hicret için yola çıkmıştı. İlk durak Sevr mağarasıydı. 27. bölüm. Nihayet Sevr mağarasına ulaştılar. Hazreti Ebu Bekir, ''Ya Resulallah, eğer izin verirseniz önce ben girmek istiyorum.'' dedi. Peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı olan bu yüce insan, mağarada bulunabilecek akrep, yılan ya da yırtıcı hayvanların Allah Resulüne bir zarar vermesinden korkuyordu. Mağaraya üstteki bir boşluktan giriliyordu. Hazreti Ebu Bekir oradan aşağı inip etrafı kontrol etti. Bunun için de birçok yeri elleriyle yokladı. Delikleri tıkamaya çalıştı. Daha sonra peygamberimizi indirdi. Gözleri bir süre sonra karanlığa alıştı. Hazreti Ebu Bekir açıkta kalan bir yılan deliği gördü. Ayağını o deliğe dayadığında oradaki yılan tarafından sokuldu. Fakat Allah Resulü'nü üzmemek için duyduğu acıyı belli etmedi. Hazreti Ömer halifeliği sırasında kendisinin Ebu Bekir'den daha üstün olduğunu söyleyenlere kızar ve mağaradaki o geceyi hatırlatarak ''Vallahi Ebu Bekir'in tek bir gecesi bile Ömer'in her şeyinden hayırlıdır. Çünkü Allah Resulü hicrete çıktığında Ebu Bekir onun yanındaydı.'' derdi. Peygamberimiz Sevr mağarasında görülen harikaları büyük sahabelere anlatmış ve içeri girdikten sonra mağara kapısında bir ağaç belirdiğini, daha sonra da bir örümceğin bu ağaçla mağara kapısı arasına ağ ördüğünü söylemiştir. Yine Allah Resulü'nün anlattıklarına göre mağara kapısına gelen iki dağ güvercini de örümcek ağ ile o ağaç arasında yuva yapmıştır. Bulutları gölge yapması için Resulü'nün başı üzerinde görevlendiren Yüce Allah, örümcek ve güvercinleri de ona perde yapmak için vazifeli kılmıştır. Allah Resulü'nü bulamayan müşrikler hemen Hazreti Ebu Bekir'in evine koştular. Ve kapıyı açan Esma'ya babasını sordular. Hazreti Esma onun yerini bilmediğini söyleyince Ebu Cehil ona müthiş bir tokat attı. Esma bir yere savrulurken küpesi de kulağından fırladı. Müşrikler Allah Resulü'nü ve Ebu Bekir'i bulacak olanlara büyük mükafat

fırsatlar vaat ederek atlı adamlarını dört bir yana saldılar. Sahil bölgesindeki insanlara bile haber verdiler. Daha sonra da o bölgenin en meşhur iz sürücüleri olan Kürz bin Alkame ve Süreka bin Malik adlı adamları yüksek paralar karşılığında tuttular. Süreka, Allah Resulü ile arkadaşının izlerini bulmakta gecikmedi ve Sevr mağarasını gösterip, ''Vallahi aradıklarınız şu mağaradan başka bir yerde olamaz.'' dedi. Diğer iz sürücü Kürz bin Alkame de aynı görüşteydi. İzlerin mağaraya kadar gelip orada kesildiğini, yani her ikisinin de kesinlikle içeride bulunduğunu söyleyip duruyordu. Müşrikler kılıçlarını çekerek mağara kapısına yanaştılar. İçeri girmeye çalışırlarken Ümeyye bin Halef, ''Sizin aklınız yok mu? Ağzına kadar kat kat örümcek ağ gerilen bir mağarada ne işiniz var? Vallahi bana göre şu örümcek ağ Muhammed doğmadan önce örülmüştür.'' dedi. Müşriklerden bazıları da mağara kapısında yuvalanan güvercinlerden ötürü içeride hiç kimsenin bulunmadığını iddia ediyorlardı. Ebu Cehil ise, ''Vallahi öyle sanıyorum ki Muhammed buralarda bir yerdedir. Fakat her zaman yaptığı gibi gözümüzü bağladı, göremez etti.'' diye söylenmekteydi. Hazreti Ebu Bekir mağara girişini saran müşrikleri görünce korkuya kapılarak, ''Ya Resulallah, bu müşrikler aşağı bakarlarsa bizi görürler.'' dedi. Allah Resulü ise, ''Ey Ebu Bekir, korkma, Allah bizimledir.'' buyurdu. Daha sonra da, ''Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun?'' diyerek onu teselli etti. Hazreti Ebu Bekir, peygamberimizin bu sözlerine rağmen korku duyuyor ve, ''Ya Resulallah, eğer ben ölürsem bir şey fark etmez ama sana bir zarar verirlerse bütün ümmet helak olur gider.'' diyordu. Müşrikler bütün umutlarını kaybederek Sevr dağından indiler ve Allah Resulü'nü bulana ya da öldürene 100 deve verileceğini herkese duyurdular. Peygamberimiz yoldaşı ile birlikte Sevr mağarasına perşembe gecesi girmiş, ondan sonraki 3 güne de yine bu mağarada geçirmişti. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah son derece becerikli bir gençti. Karanlık bastığında mağaraya geliyor, onlara su ve yiyecek getiriyordu. Bu arada müşriklerden haber verirdi. Hazreti Ebu Bekir, hicret edecekleri develeri önceden seçip beslediği gibi hicret sonrası için de hazırlık yapmış ve Füheyre adlı çobanına bazı ince taktikler öğretmişti. Füheyre, Allah Resulü ve arkadaşının Sevr mağarasında saklandıkları günlerde Hazreti Ebu Bekir'in koyunlarını mağaranın yakınında otlatır ve Mekke'ye dönmeyerek orada gecelerdi. Bu arada koyunlardan süt sağar ve mağaraya götürülmek üzere akşam vakti gelen Abdullah'a verirdi. Abdullah güneş doğmadan önce Mekke'ye döner ve orada sabahlardı. Bu sebeple müşrikler hiçbir şeyden kuşkulanmıyorlardı. Füheyre'nin başka bir görevi de günün ilk ışıklarıyla birlikte mağaradan ayrılan Abdullah'ın ayak izlerini silmekti. Bunun için koyunlarını mağara kapısına kadar yaklaştırır ve orada dolaştırıp izleri yok ederdi. Böylelikle Allah Resulü'nü arayan iz sürücülere ipucu verilmezdi. Civardaki çobanlar Füheyre'nin kendileri gibi Mekke'ye döndüklerini zannedip hiçbir şeyin farkına varmazlardı. Peygamberliğin 14. yılı Rebiyül Evvel ayının 4'ü ve pazartesi günüydü. Kılavuz seçilen Abdullah bin Uraykıt, Sevr mağarasında geçirilen 3 geceden sonra sabahın çok erken saatlerinde geldi. Yanında 3 deve bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir'in aylar boyu beslediği develer son derece sağlıklı durumdaydı. Fakat o daha iyi görüneni Allah Resulüne göstererek, ''Ya Resulallah, bu hayvan senindir.'' dedi. Peygamberimiz daha önce söylediği sözleri tekrarlayıp o devenin bedelini ödedi. Bu para 400 dirhemdi. Deveye de Adba ya da Kasva adını verdi. Hazreti Ebu Bekir çobanı Füheyre'yi devesinin arkasına bindirdi. Günler boyu sürecek yolculukta böyle bir adama ihtiyaç vardı. Abdullah bin Uraykıt öne geçip yola koyulduğunda Peygamberimiz Mekke'sine bir kez daha bakarak, ''Ey benim Mekkem, vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve onun için en sevgili olanısın. Eğer kavmin beni senden çıkartmasaydı senden asla ayrılmazdım.'' buyurdu.

0: Yüce Allah onu bir ayetle teselli etti. Resulüm, Kur'an'ı sana farz kılan Allah elbette seni yine dönülecek yere döndürecektir. Onlara de ki, Rabbim hidayetle geleni de, açık bir sapkınlık içinde bulunanları da çok iyi bilir. Hicretin ikinci bölümü başlıyordu. Hedef Medine'ydi. Sevr Dağı arkalarında garip kalmıştı. Allah Resulü'nün gül kokusu da o dağdaki mağaradan henüz kaybolmamıştı. Abdullah bin Uraykıt su sıkıntısı çekmeyecekleri tenha sahil yollarına yöneldi. Birçok müşrik tarafından arandıkları için gece gündüz yol almaya devam ediyorlardı. Hazreti Ebubekir ticaret maksadıyla çok yer gezerdi. Bu yüzden birçok insan onu tanırdı. Yarı yolda bir grupla karşılaştılar. İçlerinden biri ona yaklaştı ve Efendimiz'e işaret ederek, "Ya Ebubekir, önündeki bu kişi kimdir?" diye sordu. Hazreti Ebubekir bu soruya cevap vermekten korktu. Çünkü Allah Resulü'nü bulan kişiye 100 develik müthiş bir ödül vardı. Yalan söylemesi de mümkün değildi. Sonunda çok harika bir cevap vererek, "Sorduğunuz kişi bir kılavuzdur. Bize doğru yolu göstermektedir." dedi. Hazreti Ebubekir doğru söylemekteydi. Allah Resulü cennet yollarını gösteren bir kılavuzdu. Hazreti Ebubekir Mekke'nin zenginleri arasındaydı. Müslüman olduğunda 40.000 dirhemi vardı. Bu para şimdi onların ölü ya da diri yakalanmaları için konulan ödüle eş değerdi. Hazreti Ebubekir servetinin büyük kısmını Allah yolunda harcamış, sadece 5.000 dinarı kalmıştı. Hicret sırasında yanına aldığı bu parayı da Medine'ye döndüğünde harcadı. Peygamberimiz hiç kimsenin parası Ebubekir'in parası kadar İslam dinine fayda vermemiştir diyordu. Hicret kervanı bir gün bir gece boyunca durmadı. Salı günü yol tenhalaştığında konakladılar. Hazreti Ebubekir gölge yapan yüksek bir kaya gördü ve gölgesine bir post sererek, "Ya Resulallah, burada biraz dinlenin. Ben size gözcülük yaparım." dedi. Peygamberimiz yorgundu, teklifi kabul etti. Hazreti Ebubekir daha sonra bir çobanın yanına gitti ve bir miktar süt sağdırdı. Efendimiz biraz sonra uyandığında susamış durumdaydı. O sütten içtiğinde ferahladı. Hazreti Ebubekir onun dinlendiğini fark etmişti. Bu duruma sevinip, "Ya Resulallah, yolculuk vakti geldi, yola çıkalım." dedi. Medine onları beklemekteydi. Güneş batmak üzereyken yola çıktılar. Gece karanlığında yol alacaklardı. Müşrikler de o sırada yoldaydı. Her yerde onları arıyorlardı. Ümmü Mabed'in koyunu. Güneş doğduğu zaman yine yoldaydılar. Kılavuz Uraykıt biraz sonra bir çadıra doğru yanaştı. Burası Ümmü Mabed adlı bir kadına aitti. Bu yaşlı kadın yolda geçenlere et ve hurma gibi şeyler satıp geçinmekteydi. Ne yazık ki o gün her şey satılıp tükenmişti. Peygamberimiz yiyecek kalmadığını duyunca oradaki bir koyunu sağmak istedi. Bunun için izin istediğinde Ümmü Mabed, "Boşuna uğraşmayın, o hiç süt vermez." dedi. Peygamberimiz koyunu bereketli kılması için Allah'a dua etti ve Ümmü Mabed'in şaşkın bakışları arasında 10 kişiye yetecek miktarda süt sağdı. Büyük bir kap ağzına kadar doldu. Hep beraber içtiler. Allah Resulü daha sonra koyunu tekrar sağdı ve dolan kabı Ümmü Mabed'e verdi. Yaşlı kadın Efendimiz'i bilmiyordu. Gördükleri karşısında şaşırdığından başka bir koyun kestirip onlara ikram etti. Bir kısmını yanlarına yolluk olarak verdi. Hicret kervanı daha sonra ayrıldığında Ümmü Mabed kesilen koyundan hiçbir şey eksilmediğini görerek tekrar hayrete düştü. Ümmü Mabed kervan gittikten sonra yanına gelen kocasına o gün yaşadıklarını anlattı. Sütü sağan kişiyi tarif ettiğinde eşi dayanamayıp, "Vallahi bu zat bize anlattıkları Kureyşli peygamberdir. Eğer burada olsaydım yanından ayrılmazdım." diye gözyaşı döktü. Son derece üzgündü. Çadırlarına kadar gelen bir peygamberi görememişti. Daha sonra birden yerinden kalktı, yollara düştü. Belki de Allah onu Resulüne yetiştirirdi. Rim Vadisi'ne girince onları gördü. Bu sefer de sevinçten ağlıyordu. Yanlarına koşup Müslüman oldu. Ebu Mabed hayatının en şerefli yolculuğunu yapıp dönmüştü. Ümmü Mabed Hatun da Müslümanlar arasına katıldı. Peygamberimiz Ümmü Mabed'in yanından ayrılırken süt sağdığı koyunu hiçbir zaman kesmemesini tembih etmişti. Ümmü Mabed bu koyunun o tarihten sonra 18 yıl daha yaşadığını, her şeyi silip süpüren kıtlık ve kuraklıklara rağmen ondan gece gündüz bol miktarda süt sağdıklarını söylemişti. Allah Resulü ve arkadaşı için ortaya konan 200 develik ödül karşısında şaşkına dönen müşrikler onları dört bir yanda arıyorlardı. Ümmü Mabed'i görünce ona doğru yaklaşıp "Muhammed'in bu taraflara geldiği söyleniyor, onu gördün mü?" diye sordular. Eşi henüz yanına gelmediği için Ümmü Mabed yalnızdı. "Bugün birkaç kişi yanıma geldi ve onlardan bir tanesi süt vermeyen koyunumdan bol bol süt sağdı," dedi. Müşrikler Allah Resulü'nün izini bulmuşlardı. Hemen peşine düştüler. Ödül peşinde koşanlardan biri de Süraka bin Malik adlı iz sürücüydü. Bu adam Allah Resulü ve Hazreti Ebu Bekir'in saklandıkları Sevr mağarasının kapısına kadar iz sürmüş ve içeri girmek üzereyken örümcek ağlarına aldanan diğer müşrikler tarafından geri döndürülmüştü. O sırada evinde dinlenirken yanına biri geldi. Nefes nefeseydi. "Ey Süraka, biraz önce develerine binmiş vaziyette sahile doğru giden kişiler gördüm. Sanırım ki onlar Muhammed ve arkadaşlarıdır," dedi. Bu haberden gerisini Süraka anlatıyor. "Ben adamın bahsettiği kişilerin Allah Resulü ve arkadaşları olduğunu hemen anladım. Fakat onlar için vaat edilen adam başı 100 deveyi tek başıma almayı istiyordum. Bu yüzden de o gördüğüm kişiler kaybolan hayvanlarını arıyorlar," diyerek kendisini yanılttım. "Daha sonra hemen atımı hazırladım, zırhımı kuşanarak son hızla yola çıktım."
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallelerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri, efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç işi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli genç işi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar. Kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası, babası düşse yerden kaldırın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'e selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam. Sağduyunun sesi Akra.

0: yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain zevi sıdkı ve vefa emma ba'd. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Kur'a ile açtığımız sayfadan birinci hadis-i şerifi okuyorum. Bir emel amel emri'in yazunnu ennehu len yemute ebeda vahzer azerem ri'in yakşa en yemute gada sadaka Resulullah bimakal evkemakal. Peygamber Efendimiz muhatabına, ki efendim Abdullah İbni Amr İbnül As rivayet etmiş, belki odur muhatabı, buyurmuş ki, nasihat etmiş, tavsiyede bulunmuş, hiç ölmeyecek olduğunu zanneden, ölmeyecek olduğunu zanneden bir insanın çalışması ile iş yap. Yani ben hiç ölmeyeceğim, çok yaşayacağım diye düşünen bir insanın haleti ruhiyesi ile onun yaptığı gibi çalış, öyle çalış. Ölmeyecek bir insanın çalışması tarzında çalış, iş gör, iş yap. Ve bir taraftan da yarın ölecek olduğunu kesin bilen bir insanın korkusu ve endişesi gibi endişe de taşır. Şimdi hiç ölmeyecek olan bir insan, bir de yarın öleceği kesin belli olan bir insan. İnsanın öleceği nasıl kesin belli olur? Allah saklasın, idamlık olursa belli olur. Şu gün öldürülecek. Belli işte, bunun ötesi yok. Veyahut doktorlar ameliyat etmişler de ama başarı olmamış da işte vaziyet kötüye gidiyor, bir günlük ömrü kalmış, kalkamayacağı belli. Veyahut salgın bir hastalık, kolera, molera bilmem bir sarıyor, yakaladığını götürüyor. İlaç ilaç kar etmiyor filan. Yarın ölecek olan bir insanın hazeri, korkusu, telaşı, endişesi gibi endişe taşı, kork ama hiç ölmeyeceğini düşünen, sanan bir insanın dünya işlerine sarılması gibi öyle sarılır. Tabi buna benzer hadis-i şerifler var. Efendim, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış diye de bir hadis-i şerif duymuşsunuzdur. Daha başka rivayetler var. Ama çok güzel bir şey bu. Yani bir insan yarın öleceğini bilirse küçük işlerle uğraşmaz. Ana meseleleri düşünür, ana hesapları yapar. Teferruatı bırak canım şimdi, onunla uğraşacak halim yok der. Kenara iter, birisi gelse bir şey söyleyecek olsa bile, ya durum ona müsait değiller. Şimdi benim başım büyük işlerle meşgul der filan. Ve ana meseleyi derinlemesine düşünür. Ya ben yarın öleceğim, öleceğime göre ne yapmam lazım filan. Borçları varsa onları kapatır, günahı varsa tevbe eder, üzerinde haklar varsa götürür, hakları sahiplerine verir, helalleşecek kimselerle helalleşir, efendim. Mesela asker diyelim, hani cepheye çağrılmış, düşmanla savaş devam ediyor, bunu birinci hatta sürecekler bunların birliğini. E artık helalleşir bu yarın, ölecek gibi belli yani ilk saftakiler, gider ilk sürülenler, gider diye ne yapar? Tedbirlerini ona göre alır. Ama ölmeyeceğim, uzun yaşayacağım diyen insan da yaşamını sağlayacak tedbirleri, imkanları toparlamaya çalışır. Bir ekseriyette biz birincisini yapıyoruz. Hiç ölmeyecekmiş gibi, ölümü hiç düşünmeden efendim harıl harıl dünyaya çalışıyoruz. Para kazanın. Ne yapacaksın parayı? Çoluk çocuk var, büyüyecek, evlenecek. Evde efendim geçimimiz ne olacak, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne yapalım? Çalışıp falan olmuyor, işte kimse kimseye bedavadan ekmek vermiyor filan gibi laflarla hep çalışıyoruz. Dünyaya zaten ölmeyecekmiş gibi çalışıyoruz. Demek ki asıl önemli olan, yani insanın maddeci olan zihniyeti, ruhu zaten dünyalığa hevesli. Çalışıyor zaten. Para kazanmaya hırslı. Uykusunu terk ediyor, rahatını terk ediyor, ülkesini terk ediyor, diğer gurbete gidiyor, mal getiriyor, mal götürüyor, tehlikelere giriyor, kervan çalıştırıyor, ithalat, ihracat, efendim bir sürü sıkıntılara giriyor. Niye yapıyorsun bunları? Rahatına baksana, olmaz diyor yani. İşimin icabı böyle. Hadi gel hacca gel, beraber hacca gidelim. Katiyen işlerim müsaade etmiyor, gelemem vesaire filan. Zaten bunları hep yapıyoruz. Maddeci olduğumuz için Efendim, bu tabii olarak

olarak oluyor. Asıl bizim dikkat etmemiz gereken nedir? Hadis-i şerifin ikinci kısmı. Yani yarın ölecek olan bir insanın korkusu gibi korkmak. Onu yapmıyoruz. Yani Müslümanlar genellikle onu yapmıyor. Ama bizim büyüklerimiz, bizi tasavvufi terbiyeyle yetiştiren, bunu bize çok iyi öğretiyorlar. Yani hatta ben bundan dolayı bazı konuşmalarımda dedim ki, dervişlik ölüme hazır olma mesleği demek. Yani hemen ölecekmiş gibi, hemen ölecekmiş gibi her şeye hazır. Ne borcu var, ne telaşı var, ne kimsenin hakkını yemiş, ne sıkıntısı var, ne bir şeyi var. Hemen Azrail Aleyhisselam gelse, ver canını, emanetini dese, verecek. O kadar hazır. Derviş hazır. Tezkiretül Evliya'nın yazarı Feridüddin Attar'ın hayatını okumuştum. Orada ticaretle meşgul olan, hep bildiğimiz insan, bir tüccarmış, bir insanmış. Ama bir gün bir derviş gelmiş, bir konuşma yapmış dükkanında. Efendim, çok hikmetli sözler söylemiş. Bu da tabii küçümsemiş karşısındaki dervişi. Ya demiş, yani sen bu söylediklerini yapabilir misin yani? Bana söylüyorsun ama yapabilir misin? Evet, yaparım demiş. Allah'ın izniyle yaparım demiş. Yumuşak yumuşak. Yaparım demiş. Yap hadi bakalım. Yere yatmış, elini başının altına koymuş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demiş. Ruhunu teslim etmiş. Yani ne nasihat ettiğini yazmıyor kitap ama şu hale bak. Ne kadar hazır. Halbuki Azrail bizim karşımıza gelse mühlet almaya çalışırız. Ya işim vardı, yarım kaldı, bilmem şunu yapacaktım, bunu edecektim filan deriz. Ama o hemen. Şimdi iyi bir ölümle ölmek. Bu insanın elinde mi? Kader. Yani kim bilir nerede, nasıl öleceğiz? Nasıl öleceğiz? Kaç yaşında öleceğiz? Ne türlü öleceğiz? Ne hal üzere öleceğiz? Allah iyi hal üzere, efendim, salih bir kul olarak çok böyle elem, keder, ızdırap çektirmeden emanetini alsın. Yani bizi ölümün zorluklarına maruz bırakmasın. Ölümün tabii bazı insanlar için çok zorlukları olabilir. Bazısı için çok kolay olur da öyle elini başının altına koyup da eşhedü en la ilahe illallah deyip de öbür tarafa geçivermek. Yani bir alemden öteki aleme hemen geçivermek. Öylesi de olur. Başka türlüsü de olur. Allah-u Teala Hazretleri iman selametliği nasip etsin. Hazır olmak lazım. Nasıl öleceğimizi bilemeyiz ama bir şey söyleyeceğim size. Nasıl öleceğimizi bilemeyiz ama iyi ölmek istiyorsak bir şey söyleyeceğim. İstiyoruz değil mi? İyi ölmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ne hal üzere, nasıl yaşarsanız o hal üzere öyle ölürsün. Nasıl yaşarsanız, ne hal üzere yaşarsanız, ne durumda yaşarsanız o hal üzere ölürsünüz. Nasıl ölürseniz, ne hal üzere ölürseniz o hal üzere kalkarsınız. Mahşer yerine. Basubadil mevzi olduğu zaman. Kötü bir yolda, kötü bir şekilde ölen nasıl kalkacak? O kötü haliyle kalkacak, Allah saklasın. Kötü şekilde ölmemek istiyoruz hepimiz. Onun şeyi, ipucunu iyi bir insan olarak yaşamak, iyi bir hal üzere yaşamak ve ölümü de onun için iyi olması. İşte ben dervişliği düşünürken, yani dervişlik nedir? Hep soruyorlar bize. Biz de anlatıyoruz. Dervişliği düşünürken bir de böyle düşünüyorum. Dervişlik ölüme hazır olma, hazır olma. Yani iyi bir ölümle ölmeyi sağlama yolu. İyi bir ölümle ölmeyi sağlama yolu. Nasıl ölmek istiyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ölmek istiyoruz. O zaman zikri çok yapacağız. La ilahe illallah diyeceğiz, eşhedü en la ilahe illallah diyeceğiz, efendim Allah diyeceğiz. Zikiri çok yapacağız ki hayatımızda ölümümüz de o hale uygun olsun. Abdesti gezeceğiz ki, mesela biz dervişlere ne diyoruz? Devamlı abdesti gezin. Peygamber Efendimiz öyle yaparmış diyoruz. Abdesti gezince nasıl ölecek insan? Abdestli ölecek. Zikirli insan nasıl ölecek? Zikirli ölecek. Kötüleri de, kötü insanlardan nasıl ölecek? Yaşadığı kötü yaşama uygun bir tarzda ölecek. Allah saklasın. O halde nasıl olacağız muhterem kardeşlerim? Her an ölecekmiş gibi, yarın ölecekmiş gibi korkarak, kendimize çeki düzen vererek, iyi bir insan olarak, iyi işler yaparak, iyi halle öleceğiz. Nasıl olacağız? İyi kalpli, iyilik sever, helal kazanan, hayır yapan. Bak Müftü Efendi, Müftü Efendi hiçbir yemeği misafirsiz yemezmiş. Ama Allah yarın öleceksin diye bildiriyor. Önceden ölümü bilirse insan ne yapar? Edir alır, abdest alır, hazırlanır, bilen. Bir arkadaşımız anlattı,
Birisi

yatmış yatakta, işte teselli ediyorlarmış, inşallah kalkarsın efendim vesaire, neler söylüyorlarsa, hani böyle bir hastayı insan teselli etmek de lazım tabi, maneviyatı yükselsin diye, yok demiş, yani inşallah kalkarsın iyi olursun, yok demiş, ben iyi olmayacağım, öleceğimi biliyorum demiş, öleceğim, öleceğimi biliyorum, vallahi diyor, anlatan işte şey yapıyor, biraz sonra kapı çalındı, şeyhi geldi diyor, başına oturdu diyor, efendim hastanın diyor, beraber zikrederken, ederken hasta ruhunu teslim etti. Allah cümle geçmişlerimizle beraber bu andıklarımıza da rahmet eylesin. Bu iyi insanlar. Bizim fakültenin sekreteri yaşlı bir insandı. Ama yaşlı haliyle bizim fakülteye geldi, ilahiyat fakültesini bitirdi. Yani benim bir talebem oldu. Ama yaşça benden yüksek. Yaşlı başlı bir adamdı, fakülteye geldi, mezun oldu. Ağır başlı bir insandı, eli kalem tutan bir insandı, ciddi bir insandı. Fakülteye sekreter oldu. Fakülte sekreteri. Yani fakültenin işlerini götüren insan oldu. O anlattı. Kendisi Elazığlı idi. Birisi Elazığ'da hastaymış. Çok fenalaşmış. Kendini kaybetmiş. Koma diyorlar ya. Doktorlar komaya girmiş yani. Böyle sorulara cevap veremiyor. Konuşamıyor. Gözleri kapalı filan. Böyle başında da bekliyorlar. Kendinde değilken birden bir toparlanmış. Komadayken yani hastayken bir toparlanmış. Yatağından doğrulmuş. El pençe divan durmuş. Zahmet buyurdunuz ya Resulallah demiş. Ne zahmet buyurdunuz ya Resulallah demiş. Efendim salatü selam getirerek ruhunu teslim etmiş. Demek ki Resulullah geldi onun da yanına. Demek ki Resulullah'ı seven, Resulullah'ın sevdiği bir insan. Allah hepimize iyi insan olmayı nasip etsin. Yani hayatın gayesi muhterem kardeşlerim iyi insan olmaktır. Hayatın gayesi mevki makam sahibi olmak değildir. Bakan, başbakan, reisi, cumhur, komutan vesaire, rütbe, zengin olmak da değildir. Bu saydığım kimselerin bir kısmı fakirdir. Zengin olmak da şart değil. Hayatın gayesi zengin olmak da değildir. Makam sahibi olmak da değildir. Alkış da değildir. Hayatın amacı, gayesi, hedefi iyi insan olmaktır. İnsanı kamil olmaktır. Allah'ın sevdiği insan olmaktır. Bir insan Allah'ın sevdiği insan olursa iyi olur. İyi yaşar, iyi ölür. Bir insan Allah'ın sevdiği insan olamamışsa yazıklar olsun. Hangi rütbeyi alırsa alsın. Hangi mevkiyi elde ederse etsin, ne kadar para toplarsa toplasın, Karun'dan daha mı zengin? Karun'dan daha mı zengin olacak? Karun'un hazineleri dillere destan. Hazinelerini anlatmıyorlar da, Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki, وَاِنَّ كُنُوزَمَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْاُسْبَةِ اُلُّ الْكُوْوَةِ Karun'un hazineleri, mücevheratları, paraları, mallarını sakladığı hazineleri, o kadar çok odadaymış ki hazinelerinin anahtarlarını güçlü kuvvetli bir grup insan taşırmış, bir heyet taşırmış anahtarlarını. Bir kişi taşıyamayacak kadar hazinelerinin anahtarları çökmüş. Ne oldu? Ne oldu Karun, ne oldu? Firavun ne oldu? Nemrut ne oldu? Haman ne oldu? Karun ne oldu yani? Mühim olan para kazanmaksa helal para kazanmak. Helal para kazandıktan sonra da hayır yapmak. Parasını ahirete İnsanın gönderebilmesi lazım. Para ahirete neyle gider? Posta havalesiyle mi gider? Banka havalesiyle mi gider? Para ahirete neyle gider? Paranın ahirete gönderilmesinin şekli nedir? Paranın ahirete gönderilmesi hayır yapmakla gider. İnsan parayla dünyada hayır yaparsa o ahirete gider. Peygamber Efendimiz kurban kestirdi evde. Dedi ki bunları dağıtın. Kurbanın etlerini fukaraya da dağıtın dedi. Kesilen hayvanın etlerini. Namazdan geldikten sonra da sordu. Dedi ki, ne yaptınız hayvanı? Dağıttınız mı etlerini parçalayıp? Ya Resulallah, hepsini dağıttık, hepsi gitti, sadece bir budu bize kaldı. Eve ayırmışlar, bir budu ayırmışlar, onunla da aş yapacaklar, yenilecek yani. Hepsi gitti, bir budu bize kaldı. O zaman Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, demek ki hayvanın hepsi bizim olmuş, bir budu hariç. Neden? Hayra verdikleri ahirete gitti, sevaba kaydoldu. Evde duran, evde durana bir şey yok. Evde duruyor işte. Pişecek, yenilecek. Bir budu hariç, hayvanın hepsi demek ki bizim oldu dedi. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Yunus Emre diyor ki, dürüş, kazan, bir kelime okuyan adam çok memnun oldu. Bayıldı, yayıldı, sevindi. Halbuki mühim bir şey değil, ne olacak yani? Nihayet bir Kur'an-ı Kerim aldı. Allah razı olsun dedi, bilmem ne falan bir sürü dua etti bana. Oh, kazandım ben. Şeflerim sevap doldu. Ne olacak yani? Küçük bir şeyden kalp kazandı. Ne olacak yani? Basit bir şey. Kimse

0: üzmemeye, kimseyi sömürmemeye, kimseden yararlanmamaya, faydalanmamaya, kimsenin menfaatlerini kendisine çevirmemeye niyet etmeli insan. Kendi işini kendisi görmeye çalışmalı. Peygamber Efendimiz kendi söküğünü kendisi dikerdi. Kendi işini kendisi görürdü. Fırsat eline geçtikçe de hayır yapmaya çalışmak lazım. Burada fırsat kollayın. Acaba kime ne ikram yaparım, ne hayır yaparım diye. Bak şimdi bir arkadaş getirdi bana, iki tane misvak verdi. İki tane misvak. Misvakla kılınan namaz, misvakla dişleri, misvaklayıp kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan kaç kat daha sevaptır biliyor musunuz? 70. İşte bu 70 ile çarpıyor ibadeti. Namazı 70 ile çarpıyor. Sana vereyim. 70 ile çarpıyor. Böyle yapıyorsun. Vurdu vurdu vurdu vurdu. Misvaklanıyorsun. Namazın sevabı 70 misli fazla. Neden? İslam temizlik dini. Dişin temizliği de temizliğin bir parçası. Dişler inci gibi olacak. Onun için sevap koyuyor Allah. Dişler fırçalansın, misvaklansın, temiz olsun diye ödül koyuyor. Bir şeyi yaptırımda dinimiz ödül koyar, sevap koyar. Şunu şöyle yaparsan sevap. O da teşvik oluyor. Şimdi millet mesela yerini yurdunu terk etti, buraya hacca ömreye geldi. Belki daha önce hac vesilesini yapmıştı çoğu. Niye tekrar geliyor? Bunların buradaki kardeşlerin ilk geleni çok azdır. İlk gelenler de, tekrar tekrar gelenler de sevap için geliyor. Yani sevap kazanmak için geliyor. Zahmet çekiyor, masraf ediyor, sevap kazanmak için geliyor. Demek ki sevabı efendim kazanmaya fırsat arayacağız. Fırsat kollayacağız. Fırsatı bulduk mu efendim sevabı, hayırlı işi yapacağız.
1: El-Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışı

0: yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Ekran. Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Abese Suresi. Sevgili dinleyenler, öğüt verici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Abese Suresini anlatacağız bugün. Sure 42 ayetten oluşmakta. Adını başındaki yüzünü ekşitti, surat astı anlamına gelen Abese kelimesinden almıştır. İniş sebebi olarak şu hadise nakledilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken ama bir Müslüman olan

0: olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh da yanına gelip bunlardan habersiz olarak "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerini bana da öğret" diye birkaç defa tekrar etmişti. Peygamber Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Sure, Peygamber Efendimiz'i bu tavrından dolayı uyaran ve nasıl davranması gerektiğini açıklayan ayetlerle başlar ve Peygamber Efendimiz'in uyarılması, insanın nankörlüğü, kıyamet ve bazı fıtri özellikleri anlatılır. Son ayetler, yakın akrabaların bile birbirinden kaçtığı kıyamet gününe dair tablolar çizilerek biter. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabi bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içimize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özelser'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akre FM stüdyolarından ve Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor ve biz de Şehri İstanbul'da her ne kadar İstanbul'un geçmiş tarihi notlarına bakıyor olsak da günümüzde de bu şehrin gezilebilecek mekanlarını aktarırken değişen mevsimlere göre İstanbul'da zamanı tazeliyor ve bu doğrultuda bölümlerimizi sizlere sunmaya çalışıyoruz. İstanbul'da Erguvan zamanı diyeceğiz. İstanbul'un baharlarına ve hatıralarına bakacağız ve son olarak bir Suriye alayına çıkacağız hep birlikte. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.

Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbul.

Efendim, İstanbul'da lale mevsiminin ardından sıra erguvan mevsimine geliyor. Şimdi erguvan vaktidir İstanbul'da. Efendim, erguvan mevsimini en güzel yaşamak için erguvan ağaçlarının bol olduğu yerleri gezmek ve bunun en kolay yolu olarak da Boğaz içinde bir vapur yolculuğuna çıkarak her iki yakayı da gözünüzün önünden akıp giden İstanbul'u seyrederek erguvanları gözlemektir. Diyor ki Haluk Dursun, erguvan denince akla önce İstanbul ve hasreten Boğaziçi gelir. Fetih'ten önce milattan sonra 330 yılında bu şehir kurulduğunda, başka bir deyişle surlar bitirilip şehrin açılışı yapıldığında mevsim erguvan mevsimiymiş. Tabii bir dekor halinde şehri süslediği mevsim. Zaman zaman Osmanlı padişahları payitahttaki erguvan ağacı sayısını yeterli bulmayarak taşradan dersadete erguvan getirilmesi yönünde talimatlar vermişler. Her dönemin ilgi gören ağaçlarından, çiçeklerinden olmuş erguvan. İstanbul aşığı Süheyl Ünver, Erguvan ve Boğaz için başlıklı bir yazısında, biz İstanbul ve Boğaz'ı ihmal edenlerin, tabiatın Boğaz içini pembeleştiren erguvanlarından haberi yoktur diyerek şöyle sorar. Neden İstanbul'da Mayıs'a erguvan demezler? Neden Boğaz içine erguvan boğazı demezler? Ünver, İstanbulluların Boğaz içinde erguvanın tadını çıkaramadığını, erguvan seyretmek için gayret sarf etmediklerini ileri sürer ve erguvanı Boğaz'da görmeli, karadan geçip gitmek hem Boğaz'a hem de erguvanı hakarettir şeklinde düşünmekte, İstanbulluların Boğaziçi vapurlarında her iki sahili görecek bir yerde oturup erguvanları Boğaz'da böyle seyretmeleri gerektiğini söylemektedir. Bir başka yazarımız Ahmet Hamdi Tanpınar ise Beşşehir'de gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa onun erguvan olduğunu yazıyor. Bahar oldu evde durulmaz.

bu mevsimde Erguvan'a doyulmaz deyip biz de düşüyoruz yollara. Günümüzde de Erguvan seyri için Boğaz içinde tekne yolculukları yapanlar var. Bu yolculuklardan birindeymiş gibi biz de anlatmaya çalışırız şimdi yine Haluk Dürüst'ün kaleminde. Rumeli yakasında Topkapı Sarayı'nın önünde Gülhane Parkı'nda ilk olarak saraylı bir Erguvan karşılar bizi. Sonra Fındıklı'da, Dolmabahçe'de, Gümüşsuyu'nda başka Erguvanlar birer ikişer kendilerini gösterirler. Ama arkasından esas cemaat Yıldız Park'a girişinde ve Yahya Efendi dergahında öbek öbek saf tutarlar. Bu toplu gösteri Kuruçeşme'de Ali Sahip Efendi korusu, Enver Paşa yalısı ve Şeyhülislam Cemalettin Efendi korusunda yoğunlaşır. Arnavutköy girişinde ise gösteriye mor salkımlar da karışır. Rumeli Hisarı'na gelindiğinde Yılanlı Yalı'dan başlamak üzere Aşiyan'da ve Şehitlik'te takım takım alay alay orduları hazır olda dururlar. Sonra birer ikişer kişilik nöbetlerle İstinye korusundaki ikinci bir gruba kadar bize refakat ederler. Karadeniz'e doğru açıldıkça Erguvanlar azaldı. Nisan yağmurunun getirdiği bereketle manzara daha bir yeşillendi. Erguvanlar yerlerini yeşil bir ağaç denizine bıraktı. At kestaneleri, diş budaklar, ıhlamurlar, defne ağaçları arasında koyu koyu serviler belirdi. Kavaklarda ise boğaz tepeleri iyice dumanlandı. Erguvanlar artık görünmez oldu. Anadolu yakasından kıyı kıyı gezerek çıktığımız dönüş yolunda Çubuklu Hidiv korusunda, Kanlıca tepelerinde, Mihrabat korusunda, Küçüksu'da, Kandilli Cemile Sultan korusunda öbek öbek beliren Erguvanlar, Vaniköy'le Kuzguncuk Fethi Paşa korularında küçük gruplardan toplu gösterilere geçerek değişik renk tonlarıyla Boğaz'ın Anadolu yakasını yine Süheyl Ünver'in deyimiyle Erguvan nuruna dönüştürdüler. Pembe ağaçların bir kısmı yağmurun ve rüzgarın hışmıyla çiçeklerini dökse de o yine de o güzel rengiyle karşınızda durmaktadır. Dediğimiz gibi lalelerden sonra şimdi İstanbul'da vakit Erguvan vaktidir ve doyumsuz manzaralarıyla sizi beklemektedir.

Efendim, Boğaz'da Erguvanların bulunduğu noktaları kısaca hatırlattıktan sonra şimdi İstanbul'u hatıralarına göz atalım. İstanbul'un öyledir baharı diyor Orhan Okay. Ve bakın hatıratında neleri kaleme almış. İstanbul'un nasıldır baharı? Çocukluğumu yaşadığım 1940'lara doğru İstanbul'un nüfusu 850 bin civarındaydı. Türkiye'nin nüfusu da 17 milyon olduğuna göre demek ki bunun 20'de biri İstanbul'da yaşamaktaydı. Bu nispet korunabilseydi bugün İstanbul nüfusunun 3 milyon olması gerekirdi. O kadar uzaklara gitmeye de gerek yok. 1965'te yayınlanmakta olan epey popüler olmuş bir tarih dergisinde 1995 yılında Türkiye'nin nüfusunun 72 milyon, İstanbul'unsa 4 milyon olacağı tahmininde bulunuluyordu. O yıl bunu okuyan kim bilir kaç kişi inanılmaz diye dudak bükmüş, kaç kişi de o 4 milyonluk yani 2,5 katına ulaşmış bir şehirde nasıl yaşanılacağının kabusuyla terlemişti. Bugünün insanını daha iyi hissettirmek için 40 milyonluk bir İstanbul tasavvur ettirmek kafidir. Demografi ilminin kitabını paçavraya çeviren bu hadise 4 milyon yerine 17 milyon gibi cüz'i bir yanlışlık galiba meteoroloji, klimatoloji gibi ilimlere de yansımaya başladı. İstanbul'da mevsimlerin azaldığının, adeta yaz ve kıştan ibaret iki mevsim kaldığının herhalde benim gibi birçokları da farkında. Rabbin bütün güzellikleriyle cömertçe lütfettiği bahar bu şehre pek uğramıyor. Mehmet Akif'in Dirvas'a söylettiği gibi zannım

Bize münfail ki Mevla, İstanbul'da baharın çiçekleri, kuşları, böcekleri, göğün mavisi, suyun berraklığı, toprağın uyanış dumanları artık yok. Baharı getiren takvim değil ki, hiç şaşmayan bir saat gibi işler tabiat, uyarak kalbimize. Mevsimler boğum boğum zamanın ipliğinde, başı görünmez doğum, sonu ölçülmez hayat. Hayvan, nebat ve cemaat, hepsi ilk gençliğinde. Şairin hepsi ilk gençliğinde dediği sonu ölçülmez hayatı, hayvanı, nebatı şu şehirde arayalım mı? Yarım asır önce nüfusu 850 bin olan, atlı arabaları ve bir miktar otomobili, çoğu Osmanlı'dan kalmış taş ve ahşap evleriyle belki şimdikinden daha fakir, fakat eminim daha bahtiyar insanlar, İstanbul'da tabiatla, bugünün insanın tasavvur edemeyeceği kadar baş başa, iç içe yaşıyordu. Hayvansaray, Eğri Kapı, Edirne Kapı, Topkapı, Mevlana Kapı, Yedi Kule gibi sur kapılarından çıkar çıkmaz zaten alabildiğine ekili bir arazi uzanırdı. Başta marul ve baklı olmak üzere çeşitli sebzeler, gözleri bağlı merkeplerin bir daire etrafında gıcırtılı bir sesle döndürdükleri dönme dolaplarla çıkan suyla beslenen bu topraklardan yetişirdi. Boğaz'ın iki yakası, Çengelköy, Vaniköy, Arnavutköy, Yeniköy gibi yalnız adları değil, kendileri de o zamanlar birer köy olan küçük yerleşme alanlarıydı. Kadıköy'ün arkası geniş bahçeler içine yerleşmiş, birkaç ahşap köşkün dışında yine göz alabildiğine tabiat. Bu anlattıklarım şehrin dışı. Ama asıl eski İstanbul, yani Osmanlı'nın da şehir olarak iskan ettiği sur içi, İstanbul'da buraları kadar tabiat içinde yaşamaktaydı. En kalabalık ve sıkışık bölgeler, Beyoğlu, Eminönü, Beyazıt, Haliç kıyılarında bile hemen her evin evden daha büyük bahçesi olduğu gibi, evler arasında ekili bahçeler, bostanlar da çoktu. Bugün bile bir şehir rehberine bakacak olursanız, pek çok sokak adında bahçe, bostan, kuyu gibi kendileri kaybolup adları yadigar kalan zavallı kelimelere rastlarsınız. Toprakla, tabiatla beraber bitkiler, kuşlar, böcekler de bitti. Balat'taki evimizin hemen karşısında gündüzleri çocukların oynadığı, kuzu otlattığı kırlık tepeleri Mayıs gecelerinde rüyalı parıltılarla aydınlatan ateş böceklerini görmeyeli bilmiyorum kaç yıl geçti. Renk renk kelebeklere, çekirgelere, duvar diplerinde dolaşan kertenkelelere ne oldu? Tepedeki mezarlık içinde bulunan bir selvi ağacına yuva edinen, ta yukarılarda tiz çığlıklarla dönen çaylaklar hala var mı? İstanbul şimdi sadece serçe, güvercin, karga ve vaktiyle hemen hiç görmediğimiz sığırcıklara kaldı. Bir de denizi unutup çöp ve pislik yığınlarını mekan edinen martılar. Adlarını bile unutmaya başladığım baştan kara, saka, kuyruk saklayan, arı kuşu, ispinoz, yolunu şaşırmış ağaç kakan, hatta haksız yere uğursuz diye bilinen baykuşları artık hemen hiç gören olmuyor. Eyüp bahçelerine bülbül dinlemeye giden İstanbulluya inanılmaz bile. Plastik naylon denen nesnenin hayatımıza sokulmasından önce toprak saksılarda, olmazsa konserve kutularında yetiştirilen çiçeklerimiz de yok. Gerçi çiçekçilik eskisinden daha yaygın bir ticaret metaı oldu. Hatta bir çiçekçilik sanayi doğdu da denilebilir. Ama çoğunun adlarına bile alışamadığım alafranga veya Latince isimli çiçekler eski şarkın klasik nebatlarına hayat hakkı tanımadılar. Böylece kafesli, yukarıya doğru sürgülü pencerelerimizi süsleyen ıtır, küpe, aslan ağzı, sardunya, sakız sardunyası, bahçelerden o pencerelere tırmanan hanimeli, kahkaha gibi sarmaşıklarda rağbet edilmeyen nesneler arasına girdi. Hatta yapışkan, ısırgan, pisi pisi, yılan yastığı, deve dikeni, kuzu kulağı gibi yabani otlar bile şehrin semtlerinden uzaklaştıkça uzaklaştılar. Sur dışında orta halli ailelerin meseleleri olan dut bağları, üzüm bağları vardı. Parmak, rezaki, çavuş, pembe çavuş, misket gibi lezzetleriyle beraber kokularıyla da tanınan İstanbul'un yerli üzümleri de asli vatanlarını terk etmiş.

0: güneşe benziyorlar.
1: Bir medeniyet dalgası tabiatı gittikçe yutuyor, geriletiyor. Bu şehre bahar nasıl gelecek? İstanbul'un nasıldır baharı? Yahya Kemal'le başladığımızı yine onunla tamamlayalım diyor Orhan Okay. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir bahar. Efendim Sayın Orhan Okay bir başka İstanbul isimli eserinde İstanbul'un Öyledir Baharı başlıklı yazısında hatıralarıyla bu acı sonuçları da hatırlatıyor bizlere. İstanbul'un Öyledir Bahar. Tamam belki biz bugün elimizde kalabilen ya da korunmaya çalışılan, yeniden düzenlenen bahçeler ve korularla avunuyoruz. İşte her yerde laleler var, onları gördük. Onlar bitti şimdi Erguvan mevsimidir diyoruz ama değişen bu çağda adını unuttuğumuz nice nebatatı bizlere hatırlatıyor Sayın Okay. Onların kayboluyor oluşu bugün yeniden korular ve yeşillikler korunup ön plana çıkarılıyor olsa da kaybolanlar geri gelmiyor zahir. Bugün her yer yeni yeni yaşam, tırnak içi yaşam merkezleriyle donatılırken yeşile yer kalmayınca apartman katlarında küçük küçük bahçeler oluşturulmaya çalışıldığı modern şehirlerdeyiz artık. Birkaç metrekarelik ya da birkaç parçalık yeşille alınmaya çalışıyoruz. Akıbetimiz hayrola diyelim.

İstanbul'dan yola çıkan tarihin en büyük yardım ve toplumsal hareketi. Modern çağın en büyük sorunlarından birini oluşturan ekonomik yardım tarihin her döneminde yer almış. Fakat İstanbul merkezli ve Surre Alayı denen bir oluşum dünya tarihindeki en büyük ekonomik ve kültürel hareket. Şimdi sizinle bir Surre Alayı'na çıkalım. Efendim kelime olarak surre para kesesi, para çıkını anlamına geliyor. Bizim bahsettiğimiz surre ise Kabe örtüsünün her yıl birlikte gönderildiği, ayrıca padişahın haremeyne yani Mekke ve Medine'ye gönderdiği para, hediye ve erzakın adı. Surre-i Hümayun ya da Surre-i Şahane denilen padişah hediyesi bu malzemeler zengin fakir ayrımı yapılmaksızın bölge halkına dağıtılırdı. Surre'nin gönderilmesi nedeniyle yapılan törene Surre Alayı denirdi. İstanbul'un en renkli törenlerinden biri olan Surre Alayı, Recep ayının 12. günü, eğer denizden gönderilecekse Şaban ayının 16. günü, Topkapı Sarayı'nın bahçesinde padişah huzurunda yapılan törenle başlar. Töreni Darüssaade Ağası hazırlar ve yönetirdi. Alay Darüssaade Ağası önderliğinde orta kapıdan çıkar. Oradan ağa geri dönerken konvoy Alay Köşkü bahçe kapısı yoluyla Sirkeci'ye kireç iskelesine iner. Burada seher vaktinden itibaren hazır bekletilen gemiye bindirilerek Üsküdar'a geçirilir. 1864'e kadar Topkapı Sarayı'ndan yola çıkan Surre, o tarihten itibaren Dolmabahçe, daha sonra da Yıldız Sarayı'ndan çıkarılır olmuştur. İster Topkapı Sarayı'ndan, ister Dolmabahçe veya Yıldız'dan olsun konvoy, Üsküdar'a geçtiğinde İbrahim Ağa Çayırı'nda konaklar. Burada sefer eksiklerini tamamlayan ve katılımlarla kalabalıklaşan konvoy, hareket için padişah müsaadesini bekler. İzin gelince yola çıkar. Hacı adayları da en son Üsküdar Ayrılık Çeşmesi'nde yakınlarıyla vedalaşır. Kafile karayoluyla Gebze, İznik, Eskişehir, Akhisar, Konya, Adana, Hama, Halep, Şam şehrinden Medine ve Mekke'ye ulaşır. Mekke, Medine halkının hayatlarının temelini oluşturan Surre, bir yıl boyunca bölge ekonomisini de belirledi. İstanbul'dan gönderilen Surre için Mısır'da birçok köy padişahlar tarafından satın alınarak bu işe vakfedilmişti. Gönderilen Surre alayıyla harem

0: Meynin zahiri ihtiyacının dışında Hicaz'a ulaşana kadar bütün medrese, tekke, darüşşifa ve alimlere maddi yardım yapılırdı. Bu amaç için İstanbul'da bazı valide sultanlar ve hayırseverler de aynı amaçla vakfiyeler düzenlemişlerdir. Ayrıca İstanbul'dan gönderilen surre ile Kabe'nin tamiri yapılıp yeni Kabe örtüsü eskisiyle değiştirilir ve tezyini de gerçekleştirilirdi. İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye kadar gidip gelen surre, dini anlamlarının yanı sıra siyasi, kültürel ve bilimsel etkinlik sağlama işlevine de sahipti. Alimlerin çalışmaları, fikir ve düşünce disiplinlerinin şehirler ve büyük coğrafyalar arasında ilişkiler kurmaları yanında haberleşmelerinin oluşmasını sağlardı. İstanbul'dan yola çıkan ilk surre, Sultan Yıldırım Bayezid'le başlar ve Yavuz Sultan Selim'e kadar düzensiz devam eder. Yavuz'un 1517 Ridaniye Savaşı ile Mısır'ı almasından ve Mekke emirinin Haremeyn anahtarlarını burada kendisine teslim etmesinden sonra aksatılmadan her yıl gönderilerek sistemleştirilmiştir. Surre, İslam tarihinde ilk değildi ama en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı olarak Osmanlı İstanbul'unda devam ettirildi. 1516'da Mercidabık Savaşı ile birlikte ilk defa Hadimül Harameyn olarak anılmaya başlayan Osmanlı sultanları düzenli surre göndermeyi 1918 yılına kadar sürdürür. Ne kadar zorluk içinde olunursa olunsun, devlet halinin hiçbir döneminde bu iş aksatılmaz. 1915 yılında İstanbul'dan yola çıkarılan surre alayı o yıl Mekke emirinin isyanı sebebiyle sadece Medine'de dağıtılabilir. 1916'da Medine'ye, 1917 ve 18'de ancak Şam'a kadar gönderilebilmiştir. İstanbul'dan gönderilen son surre alayı Şam'a kadar varabilen surre alayıdır. 1919'da orası da elden çıkınca artık hiç gönderilemez olur. Fakat yine de 1919, 20 ve 21'de Sultan Vahdettin Mekke Medine fakirlerine sadaka gönderip dağıttırır, surrenin eskisi gibi devam etmesine irade verir. Osmanlı İstanbul'unda sistemleşmiş surrenin ilk emini ise Emir Muslihiddin'dir. Gönderilen 200 bin florya altınla 7 bin irdep zahireyi kendisine verilen deftere göre Mekke Medine'de dağıtmış, hediye alanların padişaha dua etmeleri tavsiye edilmişti. Kanuni döneminde İstanbul'dan gönderilen surre alayı görkeminin zirvesine ulaşmıştı. Tarihte İstanbul'dan surre olarak Kanuni kadar çok miktarda para, hediye ve erzak gönderebilen bir başka kişi daha olmamış. İstanbul'dan yola çıkan tarihin en büyük yardım ve toplumsal hareketi. Sadece bir yardım değil, önemli bir toplumsal hareket. Bu satırlardan da hatırladığımız kadarıyla tekrar surre alayları hem kutsal topraklara gitmek isteyenler için kafileye katılma fırsatı, hem yenilenen Kabe örtüsünün gönderilmesi, hem aynı ve nakdi yardımların ulaştırılması, hem de geçiş güzergahı üzerindeki bütün topraklara haberlerin, yeniliklerin ulaştırılmış olması ve böylesi önemli bir gayeye hizmet ediyor tarih boyunca surre alayları.
1: Geçtiğiniz yollara bizden selam götürün. Hak dost diyen dillere bizden selam götürün. Kutlu Hicaz çölüne, Hakk'ın solmaz gülüne, o müminler seline bizden selam götürün. Girenler dostun bağına, düşmez küfrün ağına, mübarek nur dağına bizden selam götürün.

Efendim İstanbul'da Erguvan vaktini, kaybolan bahar güzelliklerini, Suri alaylarını aktardığımız bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Sürçülisan

0: ettiysek affı da diyelim. Yeni bir programda birlikte olmak temennisiyle hoşça kalın efendim. Şehri İstanbul'u siz de keşfedin.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
2: Nurunla aydınlat kalbimi.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Meş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayu gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini, canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizi dinleyenlerin, şu anda gönlü bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Efendim, malumunuz hac kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek haccın çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir. Haçla ilgili ayet-i kerimeler şöyledir. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen 4 ayaklı kurbanlık hayvanlar kesilirken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Hac Suresi 28-30. Ayetler.

Değerli dinleyenler, müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Haccın asıl hikmeti ise Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-Rab ilişkisinin gelişmesidir. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle hac, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır. Hadislerde en faziletli ameller arasında anılan ve mümin kişinin ruhi hayatı üzerine çok derin izler bırakan hac ibadetinin önemi şüphesiz Allah'ın buyruğu olmasından kaynaklanmakta. Onun emrine boyun eğerek ve onun rızasını kazanmak gayesiyle yüce davete icabet eden Müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Zira bu ibadeti sağlığı müsait olup aynı zamanda maddi imkanı bulunanlar eda edebilirler. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zenginliği yine onun yolunda kullanmaksa insana bir iç huzur ve mutluluk verir. Bir başka yönüyle de hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Beş vakit namazda yöneldiğimiz Kâbe ile karşı karşıya gelmek, onun etrafında tavaf etmek, bizzat onu görerek namaz kılmak, insanın iç dünyasında büyük değişmelere ve gelişmelere vesile olur. Hac insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkanı da veriyor. Hacca giden kişi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, makbul bir hac yapan Müslümanın anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek bir takım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme imkanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur. Usulünce yapılan haccın karşılığı cennetten başkası değildir.

sahabe, haccı usulünce yapmaya çok dikkat eder. Peygamber Efendimiz'i her konuda olduğu gibi hac ibadetinde de örnek alırlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an bu hususta örnek vereceğimiz seçkin şahsiyetlerden birisi. Neredeyse tüm hayatını Efendimiz'i takibe adayan bu kutlu insan hem ciddi bir iş sürmüş hem de ömrüne bu yaşantıyı tatbik etmeye çalışmıştır. Onun bu hassas yaşantısını bilen sonradan gelenlerse devamlı onun yaşantısını takip etmişler ve sık sık anlam veremedikleri davranışların arkasındaki hikmeti sorarak onun hal ve hareketlerinin kaynağı olan nübüvvet endeksli yaşantıyı

kavramaya çalışmışlardır. İşte bu duygu ve düşünceden dolayıdır ki sahabe, hac ve umre ibadetlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmüş, yaslandığı ağaca yaslanmaya, su içtiği çeşmeden su içmeye ve adımını bastığı yere yüz sürmeye çalışmışlardır. Yunus Emre'nin dediği gibi, araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

Değerli dinleyicilerimiz, her ne kadar bugün ibadetlerini yerine getirmek üzere niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da, ulaşım ve teknik imkanlar bakımından geçmişe nazaran oldukça rahat hac yolculukları yaşanıyor şu anda. Osmanlı döneminde Rumeli, İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkacak Müslümanları aylar süren bir hac yolculuğu beklemekteydi. Dileyen her kişinin katılabildiği bu hac kervanları daha 3 ayların başlarında yola çıkmak durumundaydı. Osmanlı devlet geleneğinin bu konudaki ihtişamlı bir uygulama örneği olan Surre alaylarının hareket vakti genellikle Recep ayının 12. günü olarak belirlenirdi. Hac kervanları da ya alaya eşlik eder ya da bu tarihlerde yola çıkardı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şu dizeler, hac yolculuğunun tüm meşakkatlerinin yanı sıra mükafatını da özetler nitelikte. Zira yolculuk, Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanarak son bulacaktır. Ya Nebi, şu hal.

hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp, dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah, size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, min şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar. Ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. فَاَكْسِرُوا ف۪يهِنَّ مِنَ التَّهْل۪يلِ وَالْتَكْب۪يرِ وَالْتَحْم۪يلِ buyurmuş. Ahmed ibn Hanbel'in rivayetinde, hadis-i şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede La ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da, haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat getiremeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.
1: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Vallahi Allah bana ondan daha hayırlısını zevci olarak vermedi. İnsanlar beni inkar ettiğinde o bana inandı. İnsanlar beni yalanladığında o beni doğruladı. İnsanlar beni mahrum bıraktığında malıyla beni o destekledi. Diğer hanımlarımdan değil de sadece ondan Allah bana çocuklar ihsan etti. İki cihan sultanı efendimiz böyle söylüyor hadisi şerifte. Merhaba değerli dinleyiciler. Bu programımızda Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden, ilk hayat arkadaşı, temiz, iffetli, yüce ahlak sahibi hanımlarından ilki, müminlerin annesi Hazreti Hatice'nin hayatından bahsedeceğiz. Hazreti Hatice Kureyş kavmindendi. Babası Hüveylid, annesi Fatıma'ydı. Cahiliye devrinde Et-Tahire, temiz diye çağrılıyordu. İki defa evlenmişti. Kocaları Arap efendilerinden ve eşrafındandı. İlk eşi Hint İbnü'n Nebbaş İbni Zürare'dir. Hatice radıyallahu anh'ın Hint'ten Hafe ve Hint isimli erkek çocukları olmuştur. İkinci olarak da Atik İbni Abid el-Mahzumi ile evlenmiştir. Atik'ten de Hint adında bir kız çocuğu olmuştur. Hatice'nin babası Hüveylid İbni Esed İbni Abdülüzzah kavmi arasında şerefli bir kimseydi. Hatice'ye Ümmü Hint, Hind'in annesi denilirdi. Hazreti Hatice ticaretle uğraşan, zengin, haysiyetli, şerefli bir kadındı. Ücretle tuttuğu adamlarla Şam'a ticaret kervanı düzenlerdi. Bunlar onun işlerini idare eder ve ticaretini yürütürlerdi. Hak Teala Hazreti Hatice'ye bol dünya malı vermişti. Fakat ardı arkasına geçirdiği sıkıntılı ve üzüntülü hadiseler onu dünyaya karşı soğutmuştu. O zamanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pak ve temiz ahlakı, namus ve haysiyeti dillere destan olmuş, bunun içinde Emin lakabıyla anıla gelmekteydi. Mekke'de El Emin'den başka adı olmayan Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalip 25 yaşına geldiği sırada Hatice kölesi Meysere ile birlikte kendisinin ticaret kervanında Suriye'ye gidip gitmeyeceğini sormak üzere birisini ona gönderdi. Ebu Talip yeğeni Hazreti Muhammed'e, ''Yeğenim, biliyorsun ki ben malsız bir adamım. Zamanın kıtlığı, geçim sıkıntısı üzerime çöktü. Bu yüzden bizim ne malımız var ne de kervanımız. Bak kavminin ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanmaktadır. Hatice kervanındaki mallarla birlikte bazı adamları gönderiyor. Onlar bu ticaretten kazanç elde ediyorlar. Eğer sen ona gidip kendini arz etsen, herhalde temizliğin ve güvenilir olman sebebiyle seni başkalarına tercih eder. Duyduğuma göre o iki erkek deve karşılığında birini tutmuş. Biz senin için ona verdiği miktara razı değiliz. Hazreti Hatice, kendilerini ticaret işlerini idare etmek hususunda vazifelendirmek için haber salar. Benim mallarımı Şam'a götürmek ve benim ticari işlerime bakmak istersen, kendi kölen Meysere'yi senin yanına katarım ve Şam'a gidersiniz. Ne kazanırsanız, başkalarına verdiğim haktan daha fazlasını size veririm der. Hazreti Muhammed, onun bu teklifini kabul eder ve Şam'daki Busra panayırına gider. Rahip Nestura'nın manastırına yakın bir ağacın gölgesinde konaklar. Nestura, Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere'ye şu ağacın altına inen kimdir diye sorar. Meysere de o Kureyş ve Mekke halkından birisidir cevabını verir. Nestura, bu ağacın altına şimdiye kadar peygamberden başka bir kimse inmemiştir der. Peygamber Efendimiz götürdüğü malı satıp başka şeyler satın aldı ve onları Hazreti Hatice'ye takdim etti. Hazreti Hatice daha önce kazandıklarının iki katını kazanmıştır. Mekke'ye dönerken yolda öğle vakti güneşin harareti arttığında Meysere, devesiyle gitmekte olan Hazreti Muhammed'i iki meleğin güneşten koruyup gölgelediklerini görür. Mekke'ye gelince Hazreti Hatice ona vermeyi kararlaştırdığının iki katını verir, Meysere, Hazreti Hatice'ye Rahip Nestura'nın söylediklerini ve iki meleğin Hazreti Muhammed'i gölgelediklerini anlatır. Hazreti Hatice, Mekkeli hanımların Recep ayında bir bayramlarını kutladıkları günü hatırlar.
O gün bu bayramda yapılması gereken her şeyi yapmışlar, hiçbir şeyi unutmamışlardı. Adam şeklinde yapılmış bir putun yanında ibadet ederlerken birisi onlara yaklaşıp yüksek sesle şöyle demişti. Ey kadınlar! Yakında sizin beldenizde Allah'ın risaletiyle gönderilecek Ahmet adında bir peygamber çıkacak. Hangi kadının ona eş olmaya gücü yeterse bunu yapsın. Bunun üzerine kadınlar onu taşa tutup hakaret ettiler. Kötü sözler söylediler. Hatice ona bir şey söylemeyip diğer kadınların yaptıklarını yapmadı. Hazreti Muhammed koyun güderdi. Koyunlar çoğaldı. Sonra onun develeri ve bir de ortağı oldu. Hazreti Hatice'nin kız kardeşine kiraya verdiler. Yolculuğa çıktıklarında onda biraz alacakları kaldı. Ortağı onlara gelip alacağını istiyordu. Bu arada Hazreti Muhammed'e sen de git diyordu. Hazreti Muhammed de şöyle diyordu. Sen git çünkü ben utanıyorum. Hazreti Muhammed'in ortağı onlara gelince Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Muhammed hani o niye seninle birlikte gelmiyor diyordu. Hazreti Muhammed'in ortağı ona söyledim ama kendisinin utandığını ileri sürdü dedi. Hazreti Hatice'nin kız kardeşi ise ondan daha hayalı, daha iffetli hiç kimseyi görmedim dedi. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'e karşı bir sevgi duymaya başladı. Dostu Nefise binti Munye'nin yanına gitti. Kendisiyle evlenmek istediğini söylemesi için onu Hazreti Muhammed'e gönderdi. Nefise Hazreti Muhammed'e gidip neden dünyadan ilgisini kesip gençliğini kendine her şeyi yasak etmekle geçiriyorsun? Sana bağlı, seni eğlendirip yalnızlıktan kurtaracak bir eşle oturmaya ne dersin dedi. Hazreti Muhammed şu cevabı verdi. Benim evlenecek param yok ki. Nefise binti Muniye şöyle dedi. Güzelliğe, mala, şerefe ve denkliğe davet edilirsen kabul etmez misin? Nefise binti Muniye fırsatı ganimet bilip şunları da söyledi. Hatice binti Hüveylid amcası Amr İbni Esed'e seninle evlenmek istediğini anlattı. Size de şunları söylüyor. Ey amcamın oğlu, seni yakınlığın, halk içindeki şerefin, eminliğin, güzel ahlakın ve doğru sözlülüğün sebebiyle tercih ettim. Hazreti Hatice o sırada Kureyş kadınlarının en şereflisi, en soylusu ve en zenginiydi. Bu sebeple Kureyş erkeklerinin hepsi ellerinden gelse onunla evlenmeyi isterlerdi. Hazreti Muhammed bu meseleyi duyunca amcalarını açtı. Amcaları Ebu Talip ve Hamza İbni Abdülmuttalip ile birlikte Hatice'nin amcası Amr İbni Esed'e gittiler. Ebu Talip kalkıp şu konuşmayı yaptı. Muhammed'le hiçbir kimse mukayese edilemez. O şeref ve asaletçe, akıl ve faziletçe onların hepsinden üstün gelir. Gerçi malı azdır. Fakat mal dediğin nedir ki? Geçici bir gölge. Alınır, verilir, eğreti bir şey. Şimdi o sizden kızınız Hatice'yi istemektedir. Amr İbni Esed de şunu söyledi. O boy ölçülemeyen benzersiz bir kimsedir. Böylece Hazreti Muhammed'e Hazreti Hatice'yi nikahladı. Hazreti Muhammed 20 deve 12,5 okiye mehir verdi. Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Hazreti Muhammed'in ilk evlendiği hanımdı. Nikah kıyıldıktan sonra develer kesildi, yemekler döküldü. Hatice'nin evi eşe dosta açıldı. Gelenler arasında Fahri Kainat'ın süt annesi Halime de vardı. Süt oğlunun düğününde bulunmak için ta Saad kabilesinden çıkıp gelmişti. Bu mübarek kadın ertesi gün şerefli ve cömert gelinin bağışladığı 40 baş koyunla kabilesine dönecekti. Ve 15 yıl bu evlilik mutluluk dolu olarak geçecekti. Ülfet ve devamlılıkla süslenmiş olarak. Cenab-ı Hak da kızlar ve oğlanlar hediye ederek bu evliliğin saadetini artıracaktı. Hazreti Hatice El-Kasım isimli çocuğu doğurdu. Bu sayede Hazreti Muhammed Ebu'l-Kasım, El-Kasım'ın babası künyesini aldı. Hazreti Hatice'nin El-Kasım'dan sonra Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma isimli çocukları oldu. El-Kasım daha sonra vefat etti. Hazreti Muhammed ancak sabahın aydınlığı gibi açık olan rüyalar görmeye başladı. Yalnızlığı tercih ediyordu. Hiçbir şeyi yalnız kalmaktan daha çok sevmiyordu. Bir gece uykusunda bir rüya gördü. Bu ona çok ağır geldi. Gördüğü rüya şuydu. Kalbi çıkarılarak yıkanıp temizlenmiş, sonra eskisi gibi tekrar yerine konmuştu. Bunu hanımı Hazreti Hatice'ye anlattı. Hanımı da bu bir hayırdır.
müjdeler olsun dedi. Hazreti Muhammed 40 yaşına geldiğinde Ramazan ayını Hira mağarasında birçok geceyi ailesinin yanına dönmeden ibadetle geçiriyordu. Hira'da ibadet ettiği sırada elinde içinde bir kitap bulunan bir kapla gökten yanına bir meleğin indiğini gördü. Melek ona oku dedi. Hazreti Muhammed ben okuma bilmem diye cevap verdi. Melek onu sert bir şekilde sıkıp sonra serbest bıraktı ve ona oku sözünü tekrar etti. Hazreti Muhammed ona ben okuma bilmem dedi. Melek onu kucakladı öyle ki Hazreti Muhammed onun ölüm olduğunu zannetti. Sonra onu serbest bırakıp oku dedi. Hazreti Muhammed neyi okuyayım dedi. Melek yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı yapışkan bir maddeden yarattı. Oku. Senin Rabbin en yücedir. O kalemle yazmayı öğretendir. O insana bilmediğini öğretmiştir dedi. Hazreti Muhammed onun söylediklerini okudu. Okuyup bitirince melek gitti. Hazreti Muhammed Hira'dan çıktı. Dağın yarısına gelince gökten bir ses duydu. Şöyle diyordu. Ey Muhammed, sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail'im. Hazreti Muhammed bundan çok korktu. Başını gökyüzüne her kaldırdığında onu görüyordu. Hızla Hazreti Hatice'nin yanına döndü. Durumu ona anlatıp şunları söyledi. Hatice, vallahi ben şimdiye kadar bu putlara ve kahinlere kızdığım kadar hiçbir şeye kızmadım. Ben kahin olmaktan korkuyorum. Hazreti Hatice, hayır asla sen böyle söyleme. Allah seni hiçbir zaman böyle yapmayacak. Çünkü sen akrabalarla ilgilenirsin. Sözün doğrusunu söylersin, emanete riayet edersin. Senin ahlakın güzeldir. Daha sonra Hazreti Hatice Varaka'ya gidip ondan Cebrail hakkında bilgi istedi. Bunun üzerine o şöyle dedi. Kuddüs, Kuddüs. Ey Kureyş kadınlarının hanımefendisi, bu isim sana nereden geldi? Hazreti Hatice şöyle cevap verdi. Amcaoğlum, Muhammed bana kendisine onun geldiğini söyledi dedi. Varaka yine Kuddüs, Kuddüs. Onu ancak yakında gelecek olan bir peygamber bilir. O Allah'la peygamberleri arasında bir elçidir. Şeytan onun şekline girmeye ve onun adını kullanmaya cesaret edemez dedi. Hazreti Hatice Ebu'l Kasım'a koşup duyduklarını ona anlattı. Daha sonra giyinip yine amcası Varaka İbni Nevfel'e gitti. Varaka Hristiyanlığı kabul etmiş, çok kitap okumuş. Tevrat ve İncil'e inanıp onları okuyanlardan çok şeyler işitmişti. Varaka Hazreti Hatice'nin sözünü duyunca şöyle dedi. Amcaoğlun doğru söylüyor. Bu peygamberliğin başlangıcıdır. Şüphesiz ona daha önce Musa'ya gelen Namus-u Ekber Cebrail aleyhisselam geliyor. O bu ümmetin peygamberi olacak. Ona söyle sebat etsin.

Müminlerin annesi Hazreti Hatice'nin hayatından söz etmeye devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'e Cebrail gelip oku demişti. Hazreti Hatice bu olayın üzerine Varaka bin Nevfel'e gidip durumu anlattığında o bir peygamberdir. Söyle ona sebat etsin demişti. Bir gün Resulullah yolda yürüyordu. Hira'da gelen meleği gökle yer arasında bir kürsü taht üzerinde gördü. Korkarak hanımı Hatice'ye döndü ve şöyle dedi. Beni örtünüz. Hatice onu örttü. Daha sonra onu yatağında titrer bir halde yatarken gördü. Nefesleri ağırlaşmıştı, alnından ter akıyordu. Sanki o kendisine fısıltıyla konuşan birisini dinliyor gibiydi. Daha sonra Resulullah hanımı Hazreti Hatice'ye bakıp şöyle dedi. Hatice, artık uyuma ve rahat zamanı bitti. Cebrail bana insanları uyarmamı, onları Allah'a ve ona ibadete davet etmemi emretti. Ben kimi davet edeyim ve bana kim cevap verir? Hazreti Hatice, davet ettiklerinin ve cevap verenlerin ilki benim diye cevap verdi. İşte böylece Hazreti Hatice, Allah'a ve Resulüne iman edenlerin ve Muhammed'in Rabbinden getirdiklerini tasdik edenlerin ilki oldu. Daha sonra Ebu Bekr İbni Ebi Kuhafe, Ali İbni Ebi Talip ve Zeyd İbni Harise Müslüman oldular. Fakat Kureyş'in efendileri Resulullah'ın getirdiklerini inkar edip iman etmediler. Onu yücelten, kendilerini alçaltan ve otoritelerini sarsan şeyleri nasıl kabul edebilirlerdi? Ona düşman olup eziyet ettiler. Hazreti Hatice ise davasında ona yardım etti. Hatice, onun doğru ve dürüst bir veziriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetini reddeden ve kendisini yalanlayan, hoşlanmadığı bir şey duyduğunda çok üzülürdü. Resulullah yanına geldiğinde Hazreti Hatice ona sebat etmesini söyler, kederini hafifletir, onu tasdik eder ve kavminden gördüklerine aldırmamasını söylerdi. Cebrail Resulullah'a gelip şöyle dedi. İşte şu Hatice'dir, sana doğru geliyor. Yanında bir kap, içinde de yiyecek, içecek var. O sana geldiği zaman ona Rabbinden ve benden selam söyle. Ona cennette bir evi müjdele. Orada ne gürültü, patırtı ne de meşakkat vardır. Hatice geldiği zaman Resulullah ona şöyle demişti. Allah Hatice'ye selam söylüyor. Hazreti Hatice şöyle cevap verdi. Şüphesiz Allah selamdır. Selam Cebrail'in üzerine olsun. Selam ve Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Resulullah ashabıyla birlikte otururken yere 4 satır yazı yazıldı. Resulullah sordu. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber şöyle dedi. Cennet kadınlarının en faziletlileri 4 kişidir. Bunlar Hatice binti Hüveylid, Fatıma binti Muhammed, Meryem binti İmran ve Firavun'un hanımı Asiye binti Muzahim'dir. Hazreti Hatice sıkıntılara, en ağır eziyet ve işkencelere dayanmada yardımcı olmak üzere Resulullah'ın yanında bulunmuştur. Haşim oğulları ve Abdülmuttalib oğulları Resulullah'ı korumak ve ona bir kötülük gelmesine engel olmak için onu Ebu Talip mahallesine götürünce Kureyş o mahalleyi kuşattı. Kabe'nin içine asılan ağır ve zulmedici bir sayfaya astılar. Onlar Haşim oğullarına kız vermemeye ve onlardan kız almamaya, onlarla alışveriş yapmamaya ve Hazreti Muhammed'i öldürmeleri için teslim etmedikçe asla onlarla barış yapmamaya karar verdiler. Hatice binti Hüveylid ve Haşim oğulları 3 yıl burada mahsur kaldılar. Sıkıntı o kadar şiddetliydi ki açlıklarını bastırabilmek için ağaçların ve çalıların yapraklarını dahi yediler. Gizli gizli gelen pek az şey müstesna, ellerine yiyecek içecek ulaşmadı. Daha sonra Kureyş müşriklerinden bir grup, müminler üzerine tatbik edilen vahşi kuşatmadan rahatsız oldular. Kalpleri buna razı olmadı ve ızdırap duydular. Kuşatma

Zevci, gerek kızları Ümmü Gülsüm ve Fatıma için yaşama savaşı veriyordu. Fısıltı halinde kızına şöyle dedi. Ecel şu sıkıntılı hal gidinceye kadar bana süre tanısaydı da, gönül hoşluğuyla gözüm arkada kalmadan vefat etseydim. Ümmü Gülsüm bütün kalbiyle haykırdı. Sende bir şey yok anneciğim. Sonra gözyaşlarına boğuldu, fazla konuşamadı. Anne konuşmasını sürdürdü. Ah Rabbim, benim bir şeyim yok yavrum. Kureyşli hiçbir kadın benim tattığım nimetleri tatmadı. Belki şu dünyada hiçbir kadın benim elde ettiğim şerefe ermedi. Dünyada Muhammed Mustafa'nın zevcesi olmam şeref olarak yetip arttığı gibi, ahirette ilk mümin kadın olarak diriltilmem ve müminlerin annesi olmam en büyük nimettir benim için. Sonra gözlerini yumarak fısıldadı. Allah'ım sayamayacağım kadar övgüye layıksın. Allah'ım senin huzurunda sana varmayı hoşnutsuzlukla karşılamam. Ancak ben bana vereceğin nimetlere daha fazla layık olabilmek için daha fazla fedakarlıkta bulunmayı çok istiyorum. Kapı açıldı, odayı bol bir ışık ve nur aydınlattı. Resulullah yüzünde sevinç ışıltılarıyla içeri girdi. Müminlerin annesi onu görür görmez yerinden sıçradı. Aydınlık yüzüyle zevcini karşılarken zayıf vücuduna güç ve afiyetin yayıldığını hissetti. Ümmü Gülsüm babasının getirdiği haberlere kulak kabarttı. Zulüm karanlığının yavaş yavaş aydınlatmakta olduğunu, yerini yeni bir doğuşun nuruna bıraktığını görür gibi oldu. Samimi imanları karşısında kuşatma kalkınca Haşimoğulları evlerine döndüler. Artık Resulullah'ın sıkıntılı anında kendini kocası için feda eden imanlı ve sabırlı hanımıyla beraber Mekke haremine bitişik evine dönme zamanı gelmişti. Ama bu zaman 65 yaşına basmış olan Hazreti Hatice de güç bırakmamıştı. Muhasarının çöküşünden 6 ay sonra Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip vefat etti. O yeğeni için sadakatli bir baba, kefil, koruyucu ve Kureyş'in müşrikleri önünde aşılmaz bir engeldi. Hazreti Hatice, amca Ebu Talip'in matemine şahit olmadı. O, Resulullah'ın evinde sevgili zevcinin durumunun düzeldiğine kanaat getirdikten sonra Rabbine kavuşmak arzusuyla yatağında dünyada veda etme durumundaydı. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Hatice'nin yanına oturmuş, ölüm anının ağırlığının ona kolay gelmesini sağlamaya çalışıyor ve Allah'ın onun için hazırladığı nimetleri müjdeliyordu. Üç kızı Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma yatağının çevresine oturmuşlar, ahiret yolculuğundan önce doya doya annelerine bakıyorlardı. Hazreti Hatice, Ebu Talib'in ölümünden 3 gün sonra, peygamberliğin gelmesinin 10. yılı, Ramazan'ın 10'unda 65 yaşındayken vefat etti. Hacun kabristanına gömüldü. Onu kabrine Resulullah mübarek elleriyle yerleştirdi. Sonra evlendikleri günden itibaren kendisine her konuda yardımcı olan ve son nefesine kadar yanı başında cihadına ortak olduğu sevgili zevcesine veda edip keder içinde evinin yolunu tuttu. Kızları Ümmü Gülsüm ve Fatıma'yı bağrına bastı. Onları hem teselli ediyor hem de uğradıkları musibete karşı onlara destek olmaya çalışıyordu. Anladı ki o andan itibaren Mekke'de yeri yoktur. Hazreti Hatice'nin vefatından sonra burası kendisine oturulacak bir yer olmaktan çıkmıştır. Ebu Talip ve Hazreti Hatice vefat edince Resulullah'ın başına felaketler peş peşe gelmiş oldu. Hatice onun İslam üzere olan sadık yardımcısıydı. Resulullah onu anmadan evinden çıkmadı. Değerli dinleyiciler, Hazreti Hatice, peygamber olan eşinin hayatında daima dipdiri kalmıştı. Gidip gelirken onun hayali gözünün önünden gitmiyordu. Onun vefatından sonra bu eve başka zevceler de geldi. Aralarında çocuğu olanlar, güzel olanlar, soylu ve mevki sahibi olanlar da vardı. Ancak hiçbirisi Hatice'yi bu evdeki mevkiinden uzaklaştıramadığı gibi, sevgili zevcinin gönlünde taht kuran hatıraları derecesinde bir mevki de elde edemediler.
Seneler sonra Medine, Bedir zaferinden sonra Kureyş esirlerinin fidye karşılığı serbest bırakılmasına şahit olacak.

0: olmaktır. Burada Hatice'ye ait bir gerdanlığın, kızı Zeynep tarafından esir bulunan kocası Ebu'l-As bin Rebi'nin esirlikten kurtarılması için fidye olarak gönderildiği görülecektir. Kahraman peygamberin kalbi kederden burkulacak, zafer elde etmiş bulunan arkadaşlarından bu gerdanlığın Zeynep'e iade edilip Ebu'l-As'ın serbest bırakılmasını isteyecektir. Resulullah'ın evi gençliğinin en taze dönemlerinde ve Resulullah'ın sevgisine malik olan Ayşe binti Ebi Bekir'in daha önce zevcinin kalbine yerleşen bu mübarek hanımın kazandığı büyük sevgiyi kıskandığına şahit olacaktır. O Hatice ki son nefesine kadar tek başına zevcinin kalbine tesir etmiş, vefatından sonra da bu kalpteki yerini korumuştur. Sahih-i Müslim'deki bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu zikredilir. Bana onun sevgisi bahşedildi. Mekke'nin fethinde Hatice'nin vefatının üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçtiği halde Resulullah'ın Mekke'nin fethini kontrol etmek üzere kurulan karargah için yer olarak Hazreti Hatice'nin kabrinin yakınını seçtiği görülür. Fetih tamamlandıktan sonra ise gerek Kabe'yi tavaf ederken gerek putları yıkarken Hatice'nin evine zaman zaman gitmek suretiyle onun ruhuyla ünsiyetini ve onun manevi varlığıyla yakınlığını devam ettirmek istediği görülür. Resulullah bu uzun, yorucu mücadeleye karşı Hatice'nin sevgi ve şefkat pınarından doya doya içerek teçhizatlanmıştır. Hatice'den sonra milyonlarca kadın İslam'a girecektir. Ancak o, kahraman peygamberin hayatındaki rolü için Allah'ın seçtiği ilk Müslüman kadın olma özelliğini koruyacaktır. Müslüman olsun olmasın, tarihçiler bu rolü belirteceklerdir. Bunun için Bodley şöyle diyecektir. Hatice'nin severek evlendiği şahsı olan sağlam güveni, bugün yeryüzü halkından her 7 kişiden birisinin din olarak bağlandığı inancın ilk dönemlerindeki sağlam bağlılık ortamının oluşmasında en büyük etken olmuştur. Margoliyut, Resulullah'ın hayatını yazarken, Hazreti Hatice'nin vefatı içinse şunları yazar. Hazreti Muhammed, Hazreti Hatice'nin vefatıyla peygamberlik görevini ilk anlayıp doğrulayan, onun kalbine huzur ve sükunet vermekten kaçınmayan, yaşadığı sürece onu zevcelerin sevgisiyle, annelerin şefkatiyle kuşatan birisini kaybetti. Evet, tarihçinin dediği gibi henüz 6 yaşındayken anne sevgisi ve şefkatine doymadan annesini kaybeden ve anne şefkatinin özlem ve hasretiyle büyüyen sevgili peygamberimiz, özlem ve hasretini duyduğu sevgi ve şefkati Hazreti Hatice'de fazlasıyla bulmuştur. Yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme zevce olarak da Hazreti Hatice yeri doldurulamayan eşsiz bir kadındı. O Hazreti Muhammed'e tarihin benzerini bahsedemeyeceği şekilde örnek sevgi, sadakat, vefa ve cefakar bir kadınlık yapmıştır. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Allah müminlerin annesinin şefaatine nail eylesin. Yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır veziri olması ve kardeşleriyle karşılaşması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılar ise de o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü tas tamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın. Kardeşleri onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğini yaparız.'' dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koy. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz de onu ne pahasına olursa olsun koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, ''Daha önce bunun kardeşini Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir.'' Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ''Ey babamız, daha ne istiyoruz?'' İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz. Ve fazladan bir deve yükü de yiyecek arttırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar, onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğunuza vekildir dedi. Ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Nazarı dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak O'na dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak O'na dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileğini yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince, öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme,'' dedi. Ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı. ''Ey kervancılar, siz hırsızsınız.'' Yakup'un oğulları onlara dönerek, ''Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?'' dediler. Dediler ki, ''Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır.'' O seslenen, ''Buna ben kefilim.'' dedi. Yusuf'un kardeşleri, Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz dediler. Onlar da eğer yalancı iseniz hırsızın cezası nedir dediler. Onun cezası çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onun suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimiz kişiyi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. Yusuf'un kardeşleri, eğer o çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunu içine sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür dedi. Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir. Kardeşleri, ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset. Yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyimser insanlardan görüyoruz dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babamızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvel de Yusuf hakkında işlediğimiz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün, deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ben ise Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dedi ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim. Ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır dediler. Yusuf şöyle dedi. Siz cahillik ve gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tövbe ettiniz mi? Ah yoksa sen hakikaten Yusuf musun?" dediler. O da, "Ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez," dedi. Kardeşleri, "Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Biz doğrusu yaptığımızdan dolayı suçluyduk," dediler. Yusuf da, "Bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir," dedi. "Şu gömleğimi götürün. Onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin." Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, "Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana bunadı demeyin," dedi. Oradakiler, "Vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın," dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, "Ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim?" dedi. Evlatları, "Ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik," dediler. Yakup, "Sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir," dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve "Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin," dedi. Babası ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu ve hepsi önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et."
2: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 25.
0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saatinin bilgisini kimse bilmez. Ancak ona havale edilir. Onun bilgisi olmaksızın meyvelerden hiçbir tomurcuklarından çıkmaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. O Allah onlara, yani kendinin Rabbine karşı başkalarına bağlanmakla ortak koşanlara, "Nerede ortaklarım?" diye seslendiği gün, "Ya Rabbi, sana arz ederiz ki bizden buna hiçbir şahit yoktur," diyecekler. Önceden yalvardıkları, tapındıkları, onlardan uzaklaşıp kaybolacak ve kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklar. İnsan Allah'tan hayır, mal, mülk vesaire istemekten usanmaz. Her şeyinin olmasını ister. Ancak kendisine bir kötülük, bir sıkıntı dokunursa hemen karamsar olur, Allah'ın rahmetinden ümidi keser. Andolsun ki başına gelen bir felaket, bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırsak, "Mutlaka bu benim hakkımdır. Ben kıyametin kopacağını filan da sanmıyorum. Andolsun ki eğer o Müslümanların dediği gibi kopsa da Rabbime döndürülsem bile, hiç şüphesiz benim için onun yanında elbet daha güzeli vardır," der. Fakat andolsun ki inkar edenlere yaptıklarını kesinlikle haber vereceğiz ve mutlaka onlara en ağır azabı tattıracağız. İnsana nimet verdiğimiz zaman buna rağmen şükürden, ibadetten ve itaatten yüz çevirir, büyüklük taslayıp uzaklaşırlar. Kendisine bir şer dokunduğu zaman da artık o uzun uzun yakarır durur. Resulüm, de ki, "Söyleyin bana, eğer o Kur'an Allah katındansa ve ardından siz de onu inkar etmişseniz, böyle haktan uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha sapık kim olabilir?" İleride onlara, gerek ufuklarda, dünya ülkelerinde, dış dünyalarında, gerek kendi içlerinde ve iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Nihayet o, Kur'an'ın hak olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması kâfi değil mi? Dikkat et, onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilesin ki o, Allah, İlim ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen işleri aralarında danışmayladır anlamındaki Şura ibaresinden almıştır. 23, 24, 25 ve 27. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
2: Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf.
0: Resulüm, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah, sana ve senden öncekilere işte şöyle vahyeder. Göklerde olanların da, yerde olanların da hepsi ancak O'nundur. O, pek yücedir, çok büyüktür. Neredeyse gökler Allah'ın heybetinden ta üstlerinden yarılacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki müminler için mağfiret dilerler. Haberiniz olsun ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ondan başka bir takım ilah ve tağutları veliler, dostlar edinenler var ya, Allah onların hallerini gözetlemektedir. Resulüm, sen onlar üzerinde bir vekil değilsin, yalnız uyarıcısın. Resulüm, biz sana işte bu şekilde Arapça bir Kur'an vahyettik ki, bütün şehirlerin anası, merkezi olan Mekke şehri sakinlerini ve etrafında bulunan dünyadaki insanları uyarasın ve onları hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma gününün dehşetine karşı korkutasın. O gün toplananlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın alevdedir. Eğer Allah dileseydi, onları bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini, dileyeni, niyet ve amellerine göre rahmetine sokar. Zalimlerin ise ne bir dostu ne de bir yardımcısı vardır. Yoksa onu bırakıp başkasını mı veli, dost ve yardımcılar edindiler? Oysa asıl ve hakiki dost ve yardımcı Allah'tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey hakkında onun hükmü, çözümü Allah'ın buyruğuna göredir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Ona dayanıp güvendim ve ancak ona yönelirim. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size de kendinizden eşler, hayvanlara da kendilerinden eşler yarattı. Bu nizam içinde sizin neslinizi devam ettiriyor. Hiçbir şeyi onun benzeri değildir. O hakkıyla işitendir, görendir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları yalnız onundur. O rızkı dilediğine yayar, genişletir, dilediğine de kısar. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilendir. Allah Nuh'a dinden buyurduğu şeyleri size de aynen şeriat, din ve umumi kanun yaptı. Gerek sana vahyettiğimiz, gerek İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şey, dini dosdoğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemenizdir. Fakat müşrikleri davet ettiğin şey, yani tevhid, onlara ağır geldi. Allah, niyet ve amellerine göre dilediğini bu tevhid dinine seçer ve kendisine itaatle yöneleni de buna eriştirir. Onlar, ehli kitap ve diğerleri ancak kendilerine Allah'ın kitapları bilgi geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden dinde ayrılığa düştüler. Eğer belli bir vakte kadar azaplarının ertelenmesine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Arkalarından kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında endişe dolu bir şüphe içindedirler. Resulüm, işte bunun için sen onları tevhid dinine davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de size aittir. Bizimle sizin aranızda artık hiçbir tartışma konusu yoktur. Allah, kıyamette hepimizi bir araya toplayacaktır. Zaten dönüş ancak O'nadır. İnsanlar tarafından kabul edildikten sonra, Allah ve son dini hakkında hala saptırmak için tartışanlar var ya, onların delilleri Rableri yanında boştur. Onların üzerine hem bir gazap vardır, hem de şiddetli bir azap onlar içindir. Hak olarak kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar, alay ederek onun acele gelmesini isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun geleceğinin gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki o kıyamet saati hakkında tartışan ve ondan şüphe edenler elbet haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetlidir, her şeye galiptir. Kim ameliyle ahiret kazancını, sevabını isterse onun kazancını artırırız. Kim de bile bile ahiret sorumluluklarını terk eder ya da gerekli görmez de yalnız dünya ekinini, menfaatini isterse ona da bundan veririz. Fakat ahirette ona sevaptan hiçbir nasip yoktur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine meşru sayıp hüküm koyan Allah'a karşılık edindikleri ortakları mı var? Eğer azabın kıyamet gününe ertelenmesine dair onun sözü, hükmü kesin olmasaydı, onların aralarında dünyada elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimler için pek acıklı bir azap vardır. O zalimlerin dünyada kazandıkları kötülükler yüzünden kıyamette

korku içinde olacaklarını ve onun cezasının başlarına geleceğini göreceksin. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlerse cennet bahçelerindedir. Rablerinin huzurunda diledikleri şeyler kendilerinindir. İşte bu müminlere büyük lütfun ta kendisidir. İşte bu lütfunu Allah, iman edip de salih amel işleyen kullarına müjdelemektedir. Resulüm, de ki, bunu duyurmama karşı, sizden Allah'a yakınlıkta, sevgiden başka bir karşılık istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse, onun için bu iyiliği karşısında alacağı sevabı artırırız. Şüphesiz ki, Allah çok bağışlayan, güzel amele bol karşılık verendir. Yoksa Kur'an'la ilgili olarak senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Allah izin verseydi de öyle yapsaydın ebedi olarak senin kalbini mühürlerdi. Ama böyle olmadığı için Allah onların söyledikleri batılı mahveder ve peygamberine indirdiği sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o gönüllerde gizli olanları bilendir. O, kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. O, iman edip de salih amel işleyenlerin duasını kabul eden ve onlara lütfundan verdiğini artırandır. Kafirlere gelince, onlara da şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah, bütün kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde muhakkak azgınlık ederlerdi. Fakat o, rızkı dilediği kadar indirir. Çünkü o, kullarından hakkıyla haberi olandır, her şeyi görendir. O, insanlar ümit kestikten sonra, kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da odur. Gökleri ve yeri yaratması, ve canlıları yaratıp oralarda yayması, onun sonsuz kudretinin alametlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kadirdir. Sizin başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder. Siz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak, belalara engel olacak da değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin alametlerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı veya enerji güç kaynaklarını durdurur, keser de onlar da denizin üstünde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut onları, o gemilere binenleri, çıkaracağı fırtınalarla kazandıkları günahlar yüzünden helak eder. O, yine de birçoğunu affeder, kurtarır. Ayetlerimiz hakkında tartışanlar bilsinler ki, kendileri için kaçacak hiçbir yer yoktur. Size verilen ne varsa, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Allah yanında bulunan mükafatlar daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu da iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar içindir. Onlar büyük günahlardan, hayasızlık ve çirkin işlerden kaçınırlar, kızdıkları zamanda onlar bağışlarlar. Onlar Rablerinin çağrısına gelirler, namazı dosdoğru kılarlar. İşleri aralarında danışma iledir. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur, zulme baş eğmezler. Kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zulmedenleri sevmez. Kim de zulme, haksızlığa uğradıktan sonra o hasmından aynı şekilde öcünü

hakkını alırsa, işte bunlar aleyhine olacak bir yol, hiçbir sorumluluk yoktur. Ancak sorumluluk ve ceza, insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldıranlaradır. İşte onlar için acıklı bir azap vardır. Fakat kim de sabreder ve kötülüğü bağışlarsa, şüphesiz bu, azmedilip yapılmaya değer hayırlı işlerdendir. Allah, kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa, artık bundan sonra onun için hiçbir dost ve yardımcı yoktur. O, zalimlerin azabı gördükleri zaman, geri dönmeye bir yol var mı dediklerini görürsün. Yine onların o cehennem ateşinin karşısına getirildiklerini, aşağılık bir halde boyunlarını bükerek göz ucuyla gizli gizli bakmakta olduklarını görürsün. İman edenler de onlara, gerçek ziyana uğrayanlar, dünyadaki İslam dışı yaşayışları sebebiyle kıyamet günü kendilerini de bütün ailelerini de ziyana uğratanlardır diyeceklerdir. Haberiniz olsun ki zalimler hiç şüphesiz devamlı bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık ona hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Resulüm, eğer imandan yüz çevirirlerse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Doğrusu biz insana tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırdığımız zaman onunla sevinir. Eğer kendi işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, artık o insan hemen önceki nimeti unutan bir nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O, dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine de erkek çocuklar bağışlar. Yahut dilediğine çift olarak hem erkek hem de kız evlatlar verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz o, hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah'ın bir insanla konuşması, yüz yüze değil, ancak ya rüyada veya kalbe ilham şeklindeki bir vahiy ile yahut bir perde arkasından Hazreti Musa'da olduğu gibi Allah'tan gelen sözleri işitmekle yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz o çok yücedir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, İşte biz sana böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. O yol, göklerde olan ve yerde olan şeylerin sahibi Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler ancak Allah'a dönüp varır. Zuhruf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 89 ayettir. 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Zuhruf, altın ve mücevherler anlamındadır. 35. ayetinde Allah'ın insana bunlarla değil, kalbindeki meziyetlere göre değer verdiği anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki, şüphesiz biz onu düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o, katımızda bulunan ana kitap Levh-i Mahfuz'dadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o zikri
Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Halbuki biz evvelki ümmetler içinden de nice peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Bu yüzden biz kuvvetçe onlardan daha güçlü olan nice kavmi helak ettik. Öncekilerin misali birçok yerde geçti. Allah'a andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette onları her şeye galip, her şeyi bilen Allah yarattı derler. O Allah ki yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru gidesiniz diye onda yollar ve geçitler var etti. O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. İndirdiğimiz bu suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte siz de böylece diriltilip çıkarılacaksınız. O Allah ki bütün çift ve çeşitleri yaratmış, denizde gemilerden, karada hayvanlardan binekler var etmiştir. Ta ki üzerlerine ve sırtlarına yerleşesiniz, sonra üzerlerine binip yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini düşünesiniz ve diyesiniz ki bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı pek yücedir. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Ve elbette biz Rabbimize dönüp gideceğiz. Her şeyi yaratan Allah olduğu halde yarattığı kullarından bazısını onun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Küfür ve şirk içindedir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırıp seçti? Onların biri kızlar Rahman olan Allah'a aittir dediği halde kendisi ise onun doğumuyla müjdelendiği zaman yüzü kapkara olur ve kederinden yutkunup durur. Onlar kızları süs içinde yetiştiği ve kavga ve mücadeleye açık, müsait olmadığı için mi istemiyorlar da Allah'a nispet ediyorlar, onun olsun diyorlar. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışlarında hazır mı bulundular? Onların bu yalan ikrar ve iddiaları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Eğer Rahman dileseydi onları putlaştırıp onlara tapmazdık derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece inatlarından yalan söylüyorlar. Yoksa kendilerine bundan önce iddialarını içine alan bir kitap verdik de şimdi onlar buna mı tutunmaktadırlar? Hayır. Doğrusu biz babalarımızı bir din, bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinde doğruya erişiriz dediler. İşte böyle senden önce kendilerini batıl kuruntularla aldatan, hangi memlekete inanmayanların akıbetlerinin fecaati hakkında uyarıcı bir peygamber göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklıları ona itaat etmeyip sana dedikleri gibi biz babalarımızı bir din ve bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uymuş kimseleriz dediler. Her peygamber ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz din ve yaşayıştan daha doğrusunu getirmişsem de mi yine onlara uyacaksınız dedi. Onlar da doğrusu biz sizinle gönderilen dini tanımıyoruz dediler. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. İşte bak, yalan sayanların sonu nasıl oldu. Bir zaman İbrahim de babasına ve kavmine demişti ki, doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü O beni doğru yola eriştirecektir. İbrahim bunu ancak beni yaratana ibadet ederim cümlesini kendisinden sonrakiler arasında daima kalacak bir söz yaptı. Ta ki insanlar hak dine dönsünler. Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak, kitap ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım. Ancak şimdi kendilerine hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir. Doğrusu biz onu inkar ediyoruz dediler.
Yine onlar, bu Kur'an iki memleketten, Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin ve bir anlaşmayla birleşip birbirlerine işlerini gördürsün diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Eğer insanların, kafirlerin zenginliğinden dolayı onlara imrenip de onlarla kaynaşarak onlar gibi ve onlarla yaşayan birleşik bir tek ümmet, millet haline gelme tehlikesi olmasaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenler için evlerine gümüşten tavan ve üzerine binip çıkacakları gümüşten merdivenler yapardık. Yine onların evlerine de gümüş kapılar ve üzerine yaslanacakları gümüş koltuklar yapar ve onları nice ziynetlerle donatırdık. Bunların hepsi dünya hayatının geçici faydasından başkası değildir. Ahiret saadeti ise Rabbinin katında muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara mahsustur. Kim de Rahman olan Allah'ın zikri, Kur'an'ı ve hükümlerini görmezlikten gelirse, biz de ona bir şeytanı musallat ederiz ki artık o, onun ayrılmaz arkadaşı olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları yoldan çevirirler, onlar da kendilerinin doğru yola erişmiş olduklarını sanırlar. Nihayet arkadaşı yüzünden yoldan çıkan o kimse, bize geldiği zaman o arkadaşına, keşke benimle senin aranda iki doğunun, yani doğuyla batının uzaklığı kadar uzaklık olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın, diyecek. Bugün yakınmanız asla size fayda vermeyecek. Çünkü dünyada sapıp zulmettiniz. Şüphesiz siz azapta da ortaklarsınız, denilecek. Resulüm, artık o sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut o körleri ve apaçık bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin? Ey Resulüm! Biz seni dünyadan alıp götürsek bile onlardan mutlaka yine intikam alacağız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı dünyada sana da gösteririz. Çünkü bizim onlara karşı gücümüz yeter. Resulüm, o halde sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Şüphe yok, o Kur'an senin için de ümmetin için de bir öğüttür. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan sorulacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin ümmet ve alimlerinden sor. Rahman olan Allah'tan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş, onlara tapının, kulluk edin demiş miyiz? Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin, dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye de onları türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine göre dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz, dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımda altımdan akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğruysa gökten üstüne altın bilezikler atılmalı
ve beraberinde birbiri

Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca hemen kavminden melekler Allah'ın kızları diye inanan müşrikler gürültü, yaygara çıkarmaya başladılar. Bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o İsa mı dediler. Bunu sana sırf bir tartışma olsun diye misal verdiler. Doğrusu onlar kavgacı ve düşman bir kavimdir. O İsa hem kendisine nimet verdiğimiz hem de İsrail oğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir. Eğer dileseydik size karşılık yeryüzünde sizden sonra yerinizi tutacak melekler yaratırdık. Şüphesiz onun ahir zamanda yeryüzüne gönderilişi, kıyametin kopmasının yaklaştığını beyan etmek için bir bilgi, alamettir. O kıyamet gününden asla şüphe etmeyin ve bana, şeriatime uyun. İşte bu dosdoğru bir yoldur. Şeytan sizi İslam'a uymaktan sakın ha alıkoymasın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmeti, İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz ona ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yolda budur. Sonra Yahudi ve Hristiyan gruplar İsa hakkında aralarında ayrılığa düştüler. Artık acıklı bir günün azabından o zulmedenlerin vay haline. Onlar farkında bile değillerken ansızın kendilerine kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Günah ve küfürde can ciğer dostlar o gün birbirlerine düşman kesilirler. Yalnız takva sahipleri ihlasla Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar hariçtir. Allahü Teala onlara şöyle hitap eder. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olup hükümlerimize boyun eğen kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz üzülecek de değilsiniz. Siz ve eşleriniz nimet ve sevince kavuşturulmuş olarak girin cennete. Onlar için altın tabaklar ve bardaklar dolaştırılır. Canlarının çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey oradadır ve onlara siz orada ebedi kalacaksınız. İşte bu, işlemiş olduğunuz iyi ameller sebebiyle kendisine mirasçı kılındığınız cennettir. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır denilir. Muhakkak ki küfre ve şirke giren günahkarlar cehennem azabında ebedi kalacaklardır. Onlardan bu azap hafifletilmeyecektir. Onlar onun içinde ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri küfre sapmakla zalim oldular. Onlar cehennemin bekçisine, ey Malik, yalvar da Rabbin artık bizim işimizi bitirsin, bizi öldürsün, böyle yaşatmasın diye seslenecekler. O da, siz bu azapta böyle kalacaksınız diyecek. Allah buyurur ki, andolsun ki biz size hakkı, peygamberimizi ve gerçeği bildiren kitabı gönderdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar hakka karşı koymak, kendi hile ve heveslerine göre yaşamak gayesiyle bir işe, bir hileye mi karar verdiler? Şüphesiz biz de işi sıkı tutmaya, onları er geç helak etmeye kararlıyız. Yoksa bizim onların sırlarını ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır, işitiyoruz. Ve onların yanındaki elçilerimiz olan melekler de hepsini yazıyorlar. Resulüm, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, öncelikle ben ona tapanlardan olurdum. Veya Rahman'ın hiçbir çocuğu yoktur. Bense içinizde ona tevhidle ibadet edenlerin öncüsüyüm. Göklerin ve yerin Rabbi,

Arşın da Rabbi olan Allah, onların yakıştırdığı sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Artık bırak onları. Batıl inançlarına dalsınlar ve oynaya dursunlar. Nihayet tehdit edildikleri azap günlerine kavuşacaklardır. O, gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. O, tek hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü ve idaresi, kendisinin olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyametin kopacağı saatin bilgisi ona aittir ve siz ancak ona döndürülürsünüz. Ondan başka yalvardıklarının, taptıklarının şefaat etme, dünya ve ahirette onları kurtarma yetkisi yoktur. Ancak bilerek hakka şahitlik eden kimseler bunu yapabilirler. Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl oluyor da Allah'a teslimiyetten vazgeçiyorlar? Resulullah, ya Rabbi, şüphesiz onlar iman etmeyen bir kavimdir dediğinde Allah, şimdilik sen onlardan vazgeç, size uğurlar olsun deyiver. Artık yakında bilecekler buyurdu. Duhan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelir. Sure, adını 10. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Rızık ve ecel gibi takdir edilen her hikmetli iş tarafımızdan verilen bir emirle o gecede ayırt edilir, yazılıp belirlenir. Doğrusu biz Rabbinden bir rahmet olarak öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer gerçekten inananlarsanız bilin ki Rabbiniz göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar kıyametin vukuuna karşı bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. Bu halde Resulüm, bir ön alamet olarak göğün apaçık bir duman getireceği günü gözetle. O duman bütün insanları saracaktır. Bu acıklı bir azaptır. İnsanlar, ey Rabbimiz, bizden bu azabı açıp kaldır, çünkü biz iman edeceğiz diyecekler. Onlar nerede, düşünüp ibret almak nerede? Halbuki kendilerine her şeyi açıklayan bir peygamber de gelmişti. Yine de ondan yüz çevirdiler ve o, kendisine bir takım şeyler öğretilmiş bir mecnundur dediler. Biz sizden o azabı biraz kaldıracağız, fakat siz yine eski inkarcılığınıza döneceksiniz. Büyük bir yakalayışla onları ceza için yakalayacağımız o gün, hiç şüphesiz biz onlardan intikam alırız. Andolsun ki onlardan önce Firavun halkını da imtihan ettik. Onlara şerefli bir peygamber gelmiş ve şöyle demişti: Allah'ın kullarını bana bırak, çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'a karşı yücelik taslamayın, emirlerine baş kaldırmayın. Çünkü ben doğruluğuma dair size apaçık bir delil getiriyorum. Şüphesiz ben, beni recbetmeniz, taşlayarak öldürmenize karşı, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana inanmazsanız, benden ayrılıp uzaklaşın, demişti. Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin, diye dua etti. Allah, o halde kullarımı, İsrail oğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama, sakin ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur, buyurdu.

0: Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle. Biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar. Boğulup gittiler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını o zillet verici azaptan, yani Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorbaydı. Andolsun ki biz hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. Bir de onlara denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Resulüm, doğrusu bunlar Mekkeli kafirler de diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söylüyorsanız bize atalarımızı getirin de görelim. Bunlar mı hayırlı, kuvvetçe üstün, yoksa Tübba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onlara helak ettik. Çünkü onlar günahkardılar. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. Şüphesiz o, hak ve batıl taraftarlarını ayırt etme ve hesap günü hepsi için belirlenmiş bir toplanma vaktidir. O gün bir dost, bir dosta, akraba, akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez. Azabından bir şeyi savamaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği mümin kimseler hariçtir. Çünkü o, Allah, mutlak galiptir, çok merhametlidir. Şüphesiz o zakkum ağacı, günahkarların yiyeceğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Sıcak suyun kaynadığı gibi. Zebanilere, tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin, sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün denilir. Ona da tat azabı, çünkü sen benim yanımda değil, yuya kendince üstün ve şerefliydin. Şüphesiz bu azap hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz şeydir denilir. Doğrusu muttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlarsa güvenli bir yerde, cennetlerde ve pınarlar etrafındadır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecek, karşı karşıya oturup sohbet edeceklerdir. İşte halleri böyledir. Hem de onlara iri gözlü hurilere eş yaptık. Orada güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Orada dünyadaki ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Resulüm, biz o Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Hala öğüt dinlemezlerse başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler. Câsiye Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 37 ayettir. 14. ayet Medine döneminde inmiştir. Adını 28. ayette geçen diz çöken anlamındaki Câsiye kelimesinden alır. Buna Şeriat Suresi, Dehr Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için Allah'ın varlığına ve kudretine deliller, işaretler vardır. Allah'ın sizi yaratmasında ve yeryüzüne yaydığı her bir canlıda ve her canlıyı uygun ortamlarına göre yaymasında kesin iman eden bir kavim için ayetler, nice ibretler vardır. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde, aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Bunlar hakkıyla okuyup anlattığımız Allah'ın ayetleri, delilleridir. Artık onlar Allah'ın kelamı ve delili olan ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar? Vay yalana, günaha dadananların haline! Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver. O, bizim ayetlerimizden bir şey duyup öğrendiği zaman onu eğlence edinir. İşte bunlar için aşağılayıcı bir azap, ardından da cehennem vardır. Ne kazandıkları şey, ne de Allah'tan başka edindikleri putlar ve tağut gibi dostlar, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan def edip giderir. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu Kur'an, doğru yolu gösteren hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin, hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsine Allah kendi lütfundan sizin istifadenize verdi. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Resulüm, iman edenlere söyle. Allah'ın yargı günlerinin geleceğini ümit etmeyenlerin yaptığı kabalıkları ve şahsi hataları bağışlasınlar. Çünkü o, her bir kavme kazanmakta olduklarının karşılığını mutlaka verecektir. Kim salih bir amel, sevaplı bir iş işlerse kendi faydasınadır. Kim de kötülük ederse kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz vaktiyle İsrail oğullarına kitap, hüküm, hakimiyet ve peygamberlik verdik. Onları tertemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları devirlerindeki alemlere üstün kıldık. Ayrıca onlara dinde emirlerimizden deliller, ayetler verdik. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki dikbaşlılık, çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Sonra Resulüm, seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Artık sen ona uy. Onu bilmeyen ve onu istemeyenlerin hevalarına, arzularına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi asla senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakilerin, ihlasla emirlerine uygun yaşayanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için hem kurtuluş yollarını gösteren kalp gözleri, hem de kesin inanan bir toplum için doğru yol rehberi ve rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyen, Allah'ın emirlerini çiğneyip putlaşan arzularına göre yaşayan kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip de salih amel işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmet gayesiyle yarattı. Öyleyse herkes dünyada kazandığının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir. Arzu ve heveslerini ilah edinmiş, bilgisine rağmen Allah'ı bırakıp da o hevasına kul olmasından dolayı Allah'ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi bana söyle, artık Allah'tan başka onu doğru yola kim getirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Dediler ki, hayat dünya hayatından başkası değildir. Ölürüz de yaşarız da. Bizi zamandan başkası helak etmiyor. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece böyle zannediyorlar. Onların kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, eğer doğru söyleyenlerseniz ölmüş atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur. De ki, size Allah hayat veriyor, sonra sizi o öldürecek. Nihayet sizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü o bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve idaresi Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün o batıla sapanlar hüsrana uğrayacaktır. Resulüm, sen her ümmeti diz çökmüş veya toplanmış olarak görürsün. Her ümmet kitabına, amel defterini almaya çağrılır. Bugün dünyada yapmış olduklarınızın karşılığı verilecektir denilir. Bu size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü her ne yapıyor idiyseniz biz meleklere yazdırıyorduk. İman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da apaçık kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Küfre sapanlara gelince, ayetlerim size okunmuş fakat siz büyüklük taslamış, yüz çevirip günahkar bir toplum olmuştunuz değil mi? Denilecek. Size Allah'ın vaadi gerçektir, kıyamet saatinde asla şüphe yoktur denildiği zaman, o saatin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ancak onun bir tahmin, bir kuruntu olduğunu sanıyoruz. Kesin bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 25'i dinlediniz. Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 25'i dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bi Bekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine ve lillâhi alennâsi heccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîle. Ve men kefere fe inne allâhe ganiyyun anil âlemîn. Sadakallâhu'l-azîm. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de, bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.